0: gidelim.
1: İşte oradalar, oradalar. Tam yol, tam yol, tam yol. Hadi, hadi, hadi, hadi. Tamamdır. Daha hızlı.
0: Eğil, eğil, eğil.
2: Ne oldu? Ne oldu?
0: Lanet olsun. Bak.
2: Ne oldu?
1: Lütfen.
2: Hata mı?
1: Tamam herif. Serseri. Vurmayın. Kes sesini.
0: Vurmayın.
1: Kes sesini.
0: Lütfen.
1: Herif.
0: Lanet olsun.
3: Al bakalım.
4: Al. Durun. Yapmayın. Durun.
3: Geber.
4: Biz geber. Lütfen. Lütfen durun, yapmayın.
3: Al bakalım. Sessiz ol.
4: Bir görün bir şey yapmadık bu öğrenci. Lütfen. Lütfen durmayın bizi.
3: Geber.
4: Lütfen durun.
3: Geber.
4: Durun, yapmayın. Durun. Biz bir şey yapmadık.
3: Buraya gel. Buraya gel.
5: Lanet olası pislik! Seni beş para etmez yüreksiz domuz!
6: Kaçmaya çalışırsınız he? Öyle mi? Nasıl kaçacaklar peki? He? Nasıl?
5: Pislik seni!
6: Hepinizi geberteceğim!
5: Hadi gel bana seni süt kuzusu serseri! Ver. Hadi dedim! Sana bana gel dedim serseri!
6: Lanet olası serseri! Seni geberteceğim! Nasıl? He?
5: Seni pislik!
6: Hoşuna gitti mi?
4: Biz hiçbir şey yapmadık!
6: Kes sesini! Sana, sana da gelecek! Hepiniz susun! Hepinizi geberteceğim! Hepinizi! Lanet olası pislik beyazlar! Herifler! Şunların hepsini ayağa kaldırın! Çabuk olun!
4: Durun, yapmayın!
6: Buraya neden geldiniz bilmiyorum ama hepinizi... Hepinizi kurşuna dizeceğiz.
2: Ne yapacağız?
6: Lanet olası herifler.
0: Yapabileceğimiz bir şey yok.
6: Ateş etmeye hazır olun.

edin!

Geri çekilin, saklanın.

0: Geri çekilin.
1: Gidelim, gidelim.
0: Çabuk
1: hadi.
0: Gidelim.
2: Tamam, dayan.
3: Malcolm.
2: Seni hemen götüreceğiz.

0: Merhaba, ben Johnny Utah.
1: 9 randevunuz geldi.
2: Özel ajan John Utah, Los Angeles'ta ilk gününüz. Aramıza hoş geldiniz. Kayıtlarını inceledim, etkileyici.
0: Kuantiko'da
2: sınıfının en iyi %2'si içinde olabilirsin ama burada, yani görev başında, ne yazık ki hiç deneyimin yok. Hiçbir şey bilmiyorsun, hatta hiçbir şeyden bile az biliyorsun. Hiçbir şey bilmediğini bilmek de bir şey.
0: Evet efendim.
2: Kahvaltı ettin mi Utah?
0: Efendim?
2: Tüm yiyecek gruplarından, kafeinsiz, şekersiz, adamlarımın iyi beslenmelerini isterim.
3: Kalp sağlığınız için sigara ve içki yok.
0: Efendim, tavuğun derisini
2: çok
0: çıkarayım.
2: İyi. Bu biziz. Banka hırsızlığı. Şu anda dünya banka hırsızlığı başkentindesin.
0: Geçen sene Los Angeles'ta 1322 olay. Bir önceki yıldan %26 daha fazla.
2: Doğru. 1000 taneden fazlasını zımbaladık. Bayan Dir, şuna benim için bakar mısınız? Teşekkür ederim. Utah, kötü adamları nasıl zımbaladığımızı biliyor musun? Bunu biliyor musun? Bilgi taramak, iyi suç senaryoları incelemek, iyi laboratuvar çalışması ve en önemlisi iyi veri tabanı analizi. Özel ajan Utah, söylediklerimi dinliyor musunuz?
0: Eksiksiz şekilde efendim. Bunları seviyorum.
2: Kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi? Kendinden eminsin, eksiksiz. Biliyor. Tek bilmediğim, kendini Los Angeles'a nasıl tayin ettirdiğin. Demek istediğim, burada ukala kadromuzda boşluk vardı ve...
0: Artık yok.
4: Papaz.
5: Evet.
4: Gözlerini bağla. Dipten en az iki tuğla çıkarmanı istiyorum. Bir. İki.
5: 22 yıldır bu işteyim. Görev uğruna 19 kez kendimi ateşe attım. Gözü bağlı şekilde havuzun dibinden tuğla çıkarmanın özel ajanlıkların ilgisi olduğunu hala anlamış değil. Üstelik de mavi bayraklı Quantico'nun peşindeyken futbolcu serseri. Johnny Unitas veya her neyse.
0: Berbat bir iş değil mi?
5: Evet.
4: Hey Angie, işte ne? Adamın.
5: Ne? Papaz. Angelo Papaz.
0: Serseri, futbolcu serseri. Hmm.
5: Su dünyasına hoş geldin evlat.
4: İyi şanslar papaz.
5: İki tuğla hemen geliyor. Hey!
6: Küçük el rock'n'roll zamanı geldi diyor.
7: Olduğunuz yerde kalın.
6: Kimse kıpırdamasın, eller yukarı. Gözler aşağı.
7: Bankolardan uzaklaşın. Elleri
8: kimse kıpırdamasın.
6: Yere yatın.
8: Yere yat. Hemen yere yat.
6: Hadi acele edin, çabuk olun.
7: Sizin yiyiniz var.
6: Herkes yere yatsın.
7: Kanından çık.
6: Yere yatın.
7: Oldan çekil. Geri çekilin. Ellerinizi kaldırın.
8: Hey, kulaklarım duymuyor mu? Neyiniz var?
7: Ellerinizi göreyim. Eller yukarı.
6: Merhaba. Merhaba bayanlar baylar. Biz eski başkanlarız. Sadece birkaç dakikanızı alacağız. Sizi yıllardır kandırıyoruz. Sadece birkaç dakikanızı alacağız. Yere yat lanet olası. Para sigortalı, bunun için ölmeye değmez. Nasıl gidiyor Dick?
9: Yeniden düzenleme planımızı değiştiriyoruz sayın başkan.
6: Süleyman Carter.
9: 60.
6: Elbicey.
9: Uzuyoruz. Ron. Bana Nancy'yi bağla. Hava kuvvetleri bir bekliyor sayın başkan.
6: Gidelim gidelim gidelim.
7: Kahrolası ellerinizi görmek istiyorum.
6: Teşekkür ederiz bayanlar baylar. Ve lütfen oy vermeyi unutmayın.
7: Ben itkiatçı değilim.
5: Giriş çıkış sadece 90 saniye. Kimse vurulmaz. Burada neden söz ediyoruz ha? Mükemmel profesyonellerden söz ediyoruz.
0: İyi hamleler.
5: Evet. Ortamı iyi kontrol ediyorlar. Ve doğrudan para çekmecelerine yapışıyorlar.
0: Kasaya gitmiyorlar mı?
5: Hayır, hiç kasaya gitmiyorlar. Hiç aç gözlük etmiyorlar.
0: Akıllıca. Kasada zaman kaybedersin.
5: Bu doğru. Arabayı genellikle Reagan kullanır. Arabalar çalıntıdır. Çalışır vaziyette bırakıyorlar. Uzaktan park etmiş sanılıyor. Kaçınca arabayı boşaltıp kayboluyorlar. Tıpkı bir hayalet gibi. Yok oluyorlar işte. Piş.
0: Bakın. Sürekli iletişim halindeler. Dick ve Ronnie işlerini biliyor.
5: Onlar eski başkanlar arasında gördüklerimin en iyisi. Hem de çok
7: iyi. Müzik kanalı seyretme geyiğiniz bittiğine göre görüntüleri izlememiz lazım.
1: Hey papaz, çocuğa başkanlarla ilgili teorini söyledin mi?
5: Kasetleri al ve git Babit.
7: Takıl bana papaz. Bu gerçekten muhteşemdi ahbap. Bak ne diyeceğim. Herkes ona bayılıyor dostum.
0: Ne diyor bu Angelo?
2: Arabayı Molan çantasında bulmuşlar.
0: Üzerinde çalışırız.
5: Ah hayır.
2: Angelo.
10: Raporlar bu akşam masanızda olacak efendim.
0: Hadi ama.
5: Teşekkür ederim. Çözeceğiz.
2: İyi tamam.
5: Affedersin. Lanet olası bir araba. İnanmıyorum. Terk edilmiş bir araba içeceğiz.
2: Zavallı adam.
7: Buradan uzaklaş.
5: Tamam.
10: Biraz daha yanaştır şunu.
0: Arabanın kliması yok. Ve hava çok sıcaktı.
1: Koltuklarda terletmeyen sistem var.
5: Bitti mi Bay Sihirbaz? Jimmy Hoffa'yı koltuğun altında bulursan mutlaka haber ver. Ha, şuna bak. Saat 7.30. Yani gece yeni başlıyor. Bu hızla gidersen bunu çözüp yeni bir olaya başlayabilirsin. Ha? Terk edilmiş araba.
0: 22 yıldır banka hırsızlıklarını araştırıyorsun. Öyle değil mi?
5: Evet. 22 yıl. Ve bu sürede Los Angeles çok değişti. Hava kirlendi ve seks temizlendi.
0: Aha. Bu işe bunca zamanını vermiş birinin bu adamlar hakkında bir teorisi olmalı.
5: Unut gitsin Johnny.
0: Tamam öyle olsun, sen unut. Ama ben de unutacağım anlamına gelmez.
5: Hey hey dinle. Unut gitsin evlat. Onlar hayalet.
0: Evet elbette. Bana ne oluyor? Bunca yıllık tecrübeyle çözemedinizse benim bir önerimin olması imkansızdır, öyle değil mi? Ha? Belki de ben bunlar hayalet demekten daha fazlasını yaparım. Ne dersin?
5: Laflarına dikkat et.
0: Belki de artık emekli olmalısın. Bir gece bekçiliği işi bulmalı ve etrafındakilere hatıralarını anlatmalısın ha. Bu iyi mi?
7: Beni dinle, seni işe yaramaz serseri. Sen altın ederken ben Vietnam'da şalapnel yiyordum. Anladın mı beni? Anladın mı?
0: Kızdın mı?
7: Evet kızdım.
0: Kızdın mı?
7: Çok kızdım. Ne yapacaksın?
0: Hayır, kızmak iyi geliyor. Hala hayatta olduğunu hissettim.
7: Evet.
0: Hala hayatta olduğuna göre, henüz lanet tabuta girmediğine göre neden bana bu adamlarla ilgili teorini anlatmıyorsun artık?
5: Tamam. Bay Ukala. Bank hırsızlarını zımbalayıp kahraman mı olmak istiyorsun?
0: Kesinlikle.
5: Kesinlikle. Öyleyse dinle. Eski başkanlar sörfçüler.
0: Sörfçü mü?
5: Sörfçü. Tam karşımızda. Şu adamın vücudundaki güneş yanığına bak.
0: Evet, bir sörfçü olmalı.
5: Evet. Geçen yıl Nixon giderken ayaklarını yere sürmüştü. Bu nedenle toprak örneği var. Özelliksiz çamur. Asfalt parçası, yağ parçası, kum taneleri, Çernobil jilası. Böylece mum uzmanı oldum. Bu malzemenin tam 80 çeşit kullanımı var. 500 civarı ürün.
0: Mum cilası, araba cilası, bıyık cilası. Her şey olabilir. Adam sahilde bıyığını cilalıyor. İçine kum kaçıyor. Onu papucuyla çıkarıyor. Papuç paspasa sürünüyor.
5: Bir dakika susar mısın? Sadece beni dinle. Belki bir şey öğrenirsin. Laboratuvar bize tam 3 olasılık verdi. Biri bu.
0: Seks cilası.
5: Evet.
0: Geyik yapmıyorsun değil mi Angelo?
5: Henüz değil. Sürtünmeyi azalsın diye tahtalarına sürüyorlar bunu.
0: İpucu için sağ ol.
5: Bir şey değil. Bir şey daha var. Hırsızlık günlerini kontrol et. Kesinlikle bunlar yazın çalışıyorlar.
0: 4 ay. Haziran'dan Ekim'e. Geçen yıl da aynı.
5: Bu doğru. 1 ay daha var. Gelecek yaza kadar onları görmeyeceğiz.
0: Parayla dalgaların olduğu başka yerlere gidiyorlar.
5: Evet öyle. Hey, Eski başkanlar banko soyarak bitmeyen bir tatil yapıyorlar, öyle değil mi? Wow!
11: Sizin yaşınızdaki birçok kişi sörf öğreniyor. Bence bunun hiçbir sakıncası yok.
12: 25 yaşındayım.
11: Hiçbir zaman geç değildir işte. Umarım bırakmazsın. Sörf hayat verir. Yaşamını değiştirir.
12: Söyler misin neden bu şeyi kolumun altına takıp etrafta gezip sorular soramıyorum?
5: Şunlara bak. Sanki bir kabile gibiler. Kendi dilleri var. Birdenbire gidip onlara karışamazsın. İçlerine girmem. Davranışlarını öğrenmen. Onlar gibi düşünüp onlar gibi konuşman gerekiyor. Beni anlıyor musun?
12: Yani FBI bana sörf yapmayı öğreneyim diye para mı ödeyecek?
5: Ya sen ya da ben gidip bunu yapacağız. Anlatabildim mi?
12: Angelo, bu iş daha tıraş olmaya başlamamış sportif tiplerin
5: yapma.
12: İşi.
5: Sen oyun kurucusun. Sadece denge işi değil mi? Ve uyum. Ne kadar zor olabilir mi?

0: karanlık serseri. Eğer intihar etmek istiyorsan gidip başka yerde et. Bu tahta işe yaramaz. Senin burada işin yok, anladın mı?
1: Hey! Adım Johnny Utah.
0: Kimin umurunda?

0: Sörf kontağın bu mu yani? Bayan, mavi gözlü, siyah saçlı, 1.70 boyunda, 60 kilo. Tanrım Yuta.
1: Fena değil Uta.
2: Tyler N. Endicott, 27 Ekim 1964 doğumlu. Aşırı hız cezaları. Hareket halindeki araçta uygunsuz davranışlar.
1: Ateşli, çok ateşli.
2: Başka ne buldun? Hala kullanabileceğim bir şey bulamadın. Bir şeyler bulmalıyım, ona ulaşabileceğim bir şey.

İşte bu. Her iki ebeveyn de ölüymüş. Uçak kazası. San Diego 1984. Aman tanrım, evet. Kesinlikle.

0: İyi günler.
1: Görüşürüz dostum.
0: Sıradaki. Ne istiyorsun?
1: Karides ve patates.
0: Amacın ne demek istiyorum? Neden etrafımda dolanıyorsun?
1: Bana öğretmen gerekiyor.
0: Git işine. Karides ve patates. Paket olacak. Yanına içecek ister misiniz efendim?
1: Bak ben ciddiyim.
0: Ciddi olduğunu görüyorum. Unut gitsin. Tenisi denesene. Bilmiyorum hangisini iyi yapıyorsan. Minyatür golf falan olabilir.
1: Anlamıyorsun. Ya sörf yapmayı öğreneceğim ya da boynumu kıracağım.
0: Derdin nedir? Aniden sörf yapman gerektiğine mi karar verdin? Bu bir amaç olamaz.
1: Hayır. Hayır. Bak. Bütün yaşamımda başkaları için bir şeyler yaptım. Lisede babam istediği için futbol oynadım. Benden bunu bekliyordu. Daha sonra annemle babam hukuk okumamı istediler. Ben de okudum. Futbol bursuyla ve sonra da...
0: Bu çok uzun sürecek mi acaba?
1: Bekle. Böylece annemle babamın kahramanı oldum. Ama 2 yıl önce bir araba kazasında öldüler. Tahmin edemezsin. Bütün hayatın değişir. Birden fark ettim ki bütün hedeflerim onların hedefleriymiş. Kendi hayatımı hiç yaşamamışım. Böylece kendim için bir şeyler yapmak istedim. Bir ay önce Ohio'dan buraya geldim. Daha önce hiç okyanus görmemiştim. Beni bu kadar etkileyeceğini hiç düşünmemiştim. Beni çekti. Beni içine çekti. Ve bir şey daha. Ben senin yaptığını yapmak istiyorum. İşte gerçek bu.
0: Tamam. Pekala. Yarın. Burada. Sabah 6'da. 1 dakika bile geç kalırsan giderim ve seninle uğraşamam. Yani birkaç şey öğreteceğim. Sonra da başının çaresine sen bakacaksın. Tamam mı? Tanrım. Burada dur. Her söylediğimi aynen yapacaksın değil mi?
1: Elbette.
0: Kalk. Kalk. Dimdik dur. Düşeceksin. Tekrar deneyelim. Yeniden yap.
2: Hey. Ne yapıyorsun orada?
0: Tekrar yap. Kalk hadi. Hadi yavaş kalk. Dikkatli ol. Dizini sürttün, sil. Ayağını sürtüyorsun. Balıklara yem olacaksın. 2 ayağın birden tahtaya basmalı. Hem de aynı zamanda. İşte böyle. Tamam işte. Yapıyorsun.

yapıyorsun?

0: Gerçek bir takipçi.
1: Neyi takip ediyor?
0: Dalgaları. En büyük dalgayı. Senden bile delidir Johnny.
2: Hey! Ne haber?
3: Hadi dostum.
0: İndir beni. Biz önceden...
2: Bu bir sörf tahtası, evet. Eski 57 şavruletime benziyor. Aa, Tyler, buraya gel. Pekala. Kim o? 20'e mi geçecek?
0: Saçmalama lütfen, neredeydin?
2: Çok iyi sörf yapıyor.
0: Kansas falan gibi bir yerden geliyor.
2: Kansas'tan mı?
4: Evet. Başınızı kaldırın.
2: Evet. İyi yakaladın. Hazır?
5: Evet.
2: Tamam. Evet. Başla.
5: Tamam. Evet.
2: Hadi koş koş koş koş.
5: Hadi
2: koş.
5: Hadi hadi. Hadi.
2: Hadi.
0: Hadi.
5: Harika.
2: At. Hadi hadi. At. At şunu.
4: At at at.
2: At. Tamam, yakaladım.
0: Hadi.
2: Yakala yakala.
4: Hadi dostum.
2: Hadi.
0: Top bende.
2: İşte
0: evet.
2: Böyle.
0: Bu kimin topu? Kim istiyor?
2: Hadi hadi hadi hadi. Hadi. At.
4: Hadi. Hadi koş koş koş.
2: Harikaydın be. Hazır. Tamam. At.
5: Hadi. Hadi.
0: Koş.
2: Yakalayın şunu.
5: Koş koş koş koş. Devam et dostum.
2: Hadi. Hadi dostum.
5: Hey, ne yapıyorsun?
4: Hey, buraya
6: derdin nedir?
2: Sınırları aşmadın mı sence? Sakin ol biraz. Roach, evet. Onun kim olduğunu bilmiyorum. Bu Johnny Utah. Ohio State Buckeyes'ten en iyi oyuncu seçilmiş.
3: 9 numara. Ne haber dostum? Nasılsın?
6: Sorun değil. Tanrım, Johnny Utah. Üzgünüm dostum, seni tanıyamadım.
2: Seni tanıyorum. Harika toplar atarsın. 3 yıl önce finalde harika toplar atmıştın.
0: Sen miydin?
2: Evet, evet o.
3: Gerçekten harika bir maçtı.
2: Evet ama son çeyrekte sakatlanmıştın
6: evet,
2: galiba.
6: Evet, dizim 90 derece geriye doğru bükülmüştü.
2: Vay canına. Bu nedenle mi profesyonel olamadın?
6: 2 yıl tedavi gördüm, uzak kaldım. Onun yerine hukuk okudum.
2: Hukuk mu? Avukat mısın? Vay canına. Hayat devam ediyor ve sörf yapıyorsun.
6: Avukatlar sörf yapmaz.
2: Ama evet, bu yapıyor.
4: Hadi futbol oynayalım.
2: Evet. Hadi futbol oynayalım.
4: Başlayalım.
7: Özel ajan Utah. Bu iş arabaya serviste hamburger satmaya benzemez. Evet. Sörf tahtası beni rahatsız ediyor. Evet, senin de bu baş belası odaya yaklaşımın beni rahatsız ediyor. Evet, beni rahatsız ediyorsun. Ve papaz. Ha, Tanrı rızası için bu aptal fikre beni de katmana nasıl müsaade ettim acaba?
6: Harp, gizli görevde çalışıyoruz. Bu zaman alıyor. Ürettiğimiz şeyler
7: var. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Sana ne ürettiğinizi söyleyeyim. Son 2 hafta boyunca ürettiğiniz tek şey bir hiç, bir hiç, hiç. Bu arada eski başkanlar 2 banka daha soydular. Şimdi Tanrı aşkına içinizden birinin bana verecek az da olsa bir bilgisi var mı acaba?
6: Bu sabah ilk büyük dalgamı yakaladım.
3: Efendim.
6: Lanet olsun. Neden o şeyi arabada bırakmadın?
3: Camdan çıktığı için arabayı kilitleyemedim. Her neyse, onun derdi nedir? Davayla ilgileniyoruz. Çalışmadığım zamanlar sörf yapıyorum.
6: Biliyorum. Yeter ki harp burnunu sokmasın.
3: Dinle Angelo. FBI'ye sörf öğrenmek için mi katıldığımı düşünüyorsun? Bu fikir başından beri sana ait. Bu konuda bana arka çıkmalıydı.
6: Yani

0: Bir an önce bir şeyler bulmalıyız.
1: Dostum.
2: Angelo Tasarruf ve Yatırım Muhafız İBJ'nin peruğunu çekmiş.
0: 28 soygun ve elimizde ne var? Lanet olası bir saç teli.
1: Angelo, dikkatli dinle. Daha sonra sınav yapacağım. Laboratuvar saçta toksin olduğunu söylüyor. Selenyum, titanyum ve arsenik. Sahiller her zaman atık dökülmesi yüzünden kapatılıyor, öyle değil mi? Sörfçüler bölgesel takılır. Belli bölgelerde bulunurlar. Saç örnekleri alıp belli bir sahile ulaşırsak... ...eski başkanların nerede sörf yaptığını buluruz. İkna oldun mu?
0: Hayır.
1: Hayırmış.
0: Ama yine de yapalım. Bu harpi biraz olsun sakinleştirir.
1: Dostum.
0: Evet.

0: Merhaba. Sevişmeyi bırakın, sizinle konuşacağım.
1: Ne bu? Narkotik tuzağı falan mı dostum?
0: Tam olarak değil dostum.
1: Lanet olsun.
0: Lanet olsun. Kız arkadaşıma trip yapıyorum. Teşekkür ederim.
2: Kahrolası adam narkotikte.
1: Hey adam, saçımı kesti dostum.
2: Ne fark eder? Bizi enselemedi.
1: Herif saçımı kesti.
2: Boş ver dostum.
0: Hey. Hey dostum. Sakın kıpırdama. Şu anda tam kulağının üstünde bir arı var, tamam mı?
3: Ya.
0: Evet.
3: Biraz saç bıraksaydın bari.
0: Hayatını kurtardım dostum. Ucuz atlattın. PCB, selenyum, titanyum, arsenik. Yüzdeler de doğru. Bu uyuyor.
4: Uyuyor mu?
5: Latigo sahili. İyi bir yer. Harika dalgaları vardır.
0: Sörf tahtasına çıkma zamanı.

Hadi hadi hadi.

0: zedeledin. Gittiğin yere bir baksana. İşi bilmiyorsan burada ne işin var?
1: Seni aşağı alacağım.

0: Angelo, 47 kez devrildim ve bazı manyaklar tarafından resmen taciz edildim. Burada bütün sahil sörf yapıyor.
1: Sabırlı ol Lucala. Sabır. Mutlaka buraya geleceklerdir. Grup içinde grup olacaklar. Bu adamlar çok sıkı. Görünce anlayacaksın onları.

0: Biliyorum. Bundan söz etmişlerdi. Yerel kurallar hakkında ben de bilgi sahibiyim. Benim gibi böcekler sizin sörf alanınıza girmemeli, değil mi?
1: Hayır.
2: Bence bu sadece zaman kaybı olur.
3: Seni bir güzel benzeteceğiz.
4: Ha?

0: Gelin.
1: Canım orada mısın?
0: Umarım kız tavlamaya çalışmıyorsun.
2: Hadi.
3: Bırakın onu, o benimle.
4: Defol buradan.
0: Bırak onu evlat, çok ciddiyim. Teşekkür ederim.
5: Sen bu işe karışma Bodhi.
6: Adın ne?
5: Bunker.
6: Bunker. Dinle Bunker. Seni bulduğuma gerçekten sevindim dostum.
5: Öyle mi? Neden?
6: Hey!
0: Hey, geri çekil. Lanet olsun. Hadi, hadi.
3: Çok eğlendik ama gitmeliyiz. Hadi bakalım. Ah. Ah.
0: Yürümeye devam et.
5: Araba teybiyle kaçan bir çocuk gördünüz mü? Arabamı soydular da.
6: Hayır ama şurada 4 adam var. Belki onlara sorarsın.
5: Teşekkür ederim abla.
3: Umarım bulursunuz.
5: Merak etme, bulacağım.
0: Adamların başlarına kötü sardım.
6: Kimdi o adamlar?
0: Nazi pislikleri. Senin düşündüğün Bunker Wise tam bir savaş çocuğu. Diğer adı Lupton Pittman. Diğer ikisini hiç tanımıyorum. Kendilerini bir çeşit ölüm mangası sayıyor.
6: Peki amaçları ne?
0: Beyinleri sulanmış. O tür şeyleri bilirsin.
6: Nasıl yani? Hapla falan mı?
0: Belki, bilmiyorum. Ama ben ondan bahsetmiyorum. Sadece radikal olmak için yaşıyorlar. Denizi anlamıyorlar. Bu nedenle işin ruhani tarafını asla anlamayacaklar.
6: Hey, felsefi şeyler anlatmayacaksın değil mi?
0: Olabilir.
6: Benim arabam.
0: Pekala. Hala dalgalarda gezmek ne demektir anlamadın değil mi? Bu bir ruh halidir. Orada kendini kaybediyor, sonra da buluyorsun. Henüz bilmiyorsun ama içinde var, hissediyorum. Seni o adamlarla gördüm, bir pitbull gibisin. Bir adım bile geri atmadın. Bu gerçekten çok nadir olur.
6: Araya girdiğin için sağ ol.
0: Ne demek? Görüşürüz. Gelmek istersen bu akşam arkadaşlarım gelecek.
6: Elbette. Nerede?
0: Tyler'la geldi, o bilir.
6: Tamam.
5: Bir daha eşyalarını arabada bıraktığında etrafta ol, tamam mı?
6: Tamam baba. Dinle, bir plaka araştırmanı istiyorum. 2D4S905 70 model bir jip. Jip Bunkers Bey'se ait. Tanıyorum. Sabıka dosyası kabarık. Pekala. Geç bunları. En önemli olanı söyle. Kokain bulundurma. Güzel. Silahlı soygun. 3 ay ıslah evi. Ayrıca saldırı. Çayno'da yatmış demek. Müthiş. Bu işi sevdim. Bu adamlar tanıma uyuyor. Aldım. Peki. Bunu harpun üzerine yıkalım. Gece var diyesi geldi.
5: Bu saçmalık. Bundan bir şey çıkmaz ki. Bu kesinlikle saçmalık. Harp sizleri dinliyorsa gerçekten çok çaresiz olmalı.
6: Sabah erkenden görüşürüz çocuklar.
5: Evet, elbette. Soğuk pizza getirdim. Kahvaltıda iyi gider.

0: Alp izni ne zaman alacağını söyledi?
1: Yarın sabah ilk iş. Önce biraz uyu. Yarın sabah çok ilginç olacak.
2: Ben öğrettim. Hoşuma gitti.
3: Ona dikkat et. O tam bir vahşi. Rahatına bak. Her şeyim senindir.
4: Dostum, bu inanılmaz bir şey. Harika bir şey. Sanki çukura düşer gibi olursun. 15 metre derinliğindedir. Hayaların şu kadarcık kalır. Her şey kükremeye başlar ve seni ileri doğru iter. Sanki dursana. Sanki hız trenindeymişsin gibi.
3: Evet, ve eğer kaybedersen balık seni mercandan çıkarır.
2: Büyük dalgalar bu maçolar için bir nevi ölüm.
3: Hayır, değil. Bu bir zirvedir. Hiçbir şey ona yaklaşamaz. Hatta seks bile.
2: Belki de seksi doğru yapamadığın içindir George.
4: Büyük bir sörfle kaymak bile yeter. İşlerin gidişatını beğenmediğinde hemen mola alıp plaja çıkamazsın dostum, tamam mı?
0: Peki en büyüğü hangisi? Waimea mı?
1: Dalga mı?
5: Makaha.
3: Dana burnu. Bass Beach, Avustralya.
4: Hayır. Bass kesinlikle Waimea'dan daha büyük olamaz dostum.
3: Seneye öyle olacak.
2: Modi seneye 50 yılın fırtınasının geleceğini düşünüyor.
0: 50 yılın fırtınası mı? O da ne?
5: Bir çeşit efsane.
3: Hayır, gerçek. Kesinlikle gerçek. Her şey bir döngüdür. 100 yılda 2 kere okyanus bize aslında ne kadar küçük olduğumuzu hatırlatır. Antarktika'dan bir fırtına gelir, Pasifik'i tarar ve 35 bin kilometre boyunca devasa bir rüzgar gönderir. Ve o rüzgar Bass Beach'i vurduğunda evrenin gördüğü en müthiş sörf dalgaları ortaya çıkacak. Ben de orada olurum.
0: Ve işte bu.
4: Evet. Evet, işte bu.
0: Bu harika. Evet.
3: En büyüğü istiyorsan en büyük bedeli ödemelisin. Sevdiğin şeyi yaparken ölmek trajik değildir.
0: Ben gitmek istiyorum.
4: 30 yaşımı görene kadar yaşamayacağım.
2: Burada çok fazla testosteron var.

0: Lanet olası adrenalin bağımlıları. Umarım sen de kanıp Bodin'in müritlerine ortak olmazsın.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Gözlerinde kamikaze bakışı var Johnny. Biliyorum Bodhi bunu 1 kilometre uzaktan fark eder. Seni sınıra götürecek. Merhaba Bodhi.
2: Johnny'nin kendi şeytanı var. Değil mi Johnny?
3: Harika!
4: Rejen!
2: Bu süper bir tahtadır. Var mısın?
3: Hadi!
4: Hadi!
3: Hadi dostum!
4: Hadi toparla şunları!
3: Acele et!
5: Bunu gündüz zor yapıyorum.
0: Yapma! En azından kimse ne kadar kötü olduğunu görmeyecek.

0: Buna hazır olduğunu sanmıyorum.
1: Merak etme, başaracak.
2: Evet, hazır.
3: Şuna bakın.

0: Hiçbir şey göremiyorum. Sanırım öleceğim.
1: Dalgayı hisset ve enerjisini al. Sonra iyice düşün ve dalgayla harekete geç. Görmen gerekmez.
0: Evet, görmeyi önemseme ha.
1: Tamam canım, bu senin dalgan. Hadi başla bakalım.
2: Kulaçlamaya başla.
0: Şimdi öleceğim. Geberip gideceğim.

0: yapıyorum.
1: Dostum bu gerçekten harika.
0: Evet.
1: Bu dünyadaki en müthiş duygu değil mi?
0: Evet.
1: Harikasın Johnny.
0: İşte bu.
2: Harikaydı dostum.
3: Yerini kaybettik galiba.
1: Evet.
3: Acıktın mı?
1: Ateşi onlara bırak.
3: Hey, Mehmet, çok acıktı. Elbiselerimi gördün mü?
1: Evet, iyi olur. Evet. Açlıktan ölüyorum.
2: Bir de bekleyin, ben de acıktım. Hepsini yemeyin sakın.
4: Yeter mi?
3: Evet. Sadece bir dakika oturmak istiyorum.
4: Haline bak.
3: Neden?
4: Genellikle yüzünde bu gergin, düşünceli bir ifade var. Sanki bütün bunları ödev olarak yapıyormuşsun gibi. Ya da biri seni zorluyormuş gibi. Şuna bak. Yok oldu. Eğer bilmesem Johnny, mutlu olduğunu düşünürdüm.
3: Duygularımı tarif edemiyorum.
4: Etmen gerekmez.
3: Buz gibi.
4: Evet. Soğuk.
3: Evet. Buraya gel.

0: Lanet olsun.
1: Ne?
0: Lanet olsun. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım. Lanet olsun. Lanet olsun. Hayır.

0: Yardıma ihtiyaç var mı?
1: Kendi baskınına geç kaldığına inanamıyorum. Seni işe yaramaz.
2: İşe yaramaz serseri oyun
3: kurucu ortağım hala gelmedim.
0: Buradayım.
3: Heh, demek sonunda gelebildin Ukayla. Ha, dikkat et. Derimi yırtacaksın lanet olası.
0: Ben hazırım Angelo. Ne yapmamı istersin?
3: Pekala, işte planımız. Babit ve Alvarez arka kapıya gidecekler. Julian da beni koruyacak.
2: Senin yan pencerede durmanı istiyorum. İyice kur. Sakın posta deldirme. Anladın mı?
0: Tamam.
2: Güzel.
3: Herkes yerine. Gösteri zamanı.
1: Hadi. Lanet herif.
3: Sukubi. Hadi Sukubi.

0: Ne oluyor?
1: Silahını al. Ön kapıda biri var. Çabuk.
2: Ne var?
0: Köpeğimi gördünüz mü acaba? Bir kokkapo.
2: Lanet hani köpeğin nerede bilmiyorum.
0: Ha, bekle, bekle.
3: Kalın, ben Yuta. Angelo'yu hemen çıkar oradan. İçeride lanet olası bir cephanelik var.
4: Yuta, tekrar et. Seni duyamadım.
3: Kalın, duyuyor musun?
4: Kalın.
3: Alvarez. Sakın rozetini göstermesin.
4: Lanet olsun. Çim biçme makinesi yüzünden hiçbir şey duyamıyorum tanrım. Kapıda biri var. Bir şeyler ters gidiyor.
1: Sakin ol dostum. Her şey yolunda.
4: Çeneni kapasana sen. Pencereleri kolla. Acele et.
2: Sana söyledim. Lanet köpeğini görmedim.
4: Malları satma.
5: Bir kere arka bahçede iki adam var.
1: Lanet olsun. İşimiz bitti.
2: Sana söyledim. Burada
4: kapıdan
2: değil.
4: Kapıdan girmeye çalışıyor. Girdiği an delik deşik edeceğim.
0: Lütfen. Git kimse buradan. Onu görmedi mi acaba?
2: Yeter, vaktim yok.
0: FBI. FBI, at silahını.
4: Canın cehenneme.
5: Aşağılık herifler.
6: Hey, bekle, bekle, tamam. Canınız cehenneme.
4: Kapa çeneni.
6: Aşağılık herifler.
4: Kapa çeneni dedim.
6: Canınız cehenneme.
2: Bırak beni.
4: Dışarıya çıkacağım.
3: Hemen bırak silahını. Geri çekil.
2: Bırak beni.
3: Geri çekil dedim. Bir şey yaparsan onu gebertirim, anladın mı? Çekil.
2: Bırak.

0: herifler.
1: Mikrofona konuş kuş beyinli.
2: Lanet olsun.
1: Elini ver. Öbürünü de. Çabuk. Pekala. Nasıl geldi bakalım? İyi misin?
3: Lanet. Sakın dokunma.
1: Tahta hedeflerden farklı, öyle değil mi? Hiçbir fark yok Johnny. Sürekli yenileri çıkacak karşına. Bugün gayet iyiydin. İyi iş yaptın.
3: Lanet olası işe yaramaz herifler. Gerçek kovboylarsınız değil mi? Batman ve Robin. Bunu biliyor musunuz? Ha? Bunu biliyor musun serseri? 2 kilo işlenmemiş saf mal.
1: Lanet.
4: Özel ajan Yuta. Ajan Diaz ile tanışın. İçişleri için çalışıyor. Siz her şeyi berbat edene kadar...
3: Bu saçı seviyor muyum sence ha? Ha? Bu elbiselerden hoşlanıyor muyum? Karım Ramada'da kalmamı istiyor. Tam 3 aydır bu serseriler üstüne çalışıyorum. 3 aydır! Tam 3 aydır. Nihayet malı nereden aldıklarını öğrenmek üzereydim ki siz lanet olası kovboylar ortaya çıktınız.
1: Güzel dövme düet.
3: Beğendin mi papaz? Canın cehennem.
4: Şüphelilerinizin son 3 ayki hareketlerinden hepsinin kaydı var.
3: Tek bilmek istediğim gerizekalılar, tek bilmek istediğim Ağustos'un 2'sinde hem banka soyup hem benimle birlikte Fort Lauderdale'de nasıl oldular? Bu nasıl olur, bana açıklar mısın?
4: Bu kolay sayılmaz değil mi Yuta?
3: Seni gerizekalı.
2: Lanet olsun. Lanet olsun.

0: tabii havalar. İnanılmaz dalgalar yakalayacağız. Ya
1: çok büyük dalgalar olacak.
2: Merhaba.
0: İnan bana.
2: Dalgalar zirveye evet. çıkıyor.
0: Burası nasıl olmuş?
2: Merhaba Tyler.
0: İyi mi?
3: Merhaba Budi.
2: Hadi gidelim. Hadi. Zaman kaybediyoruz. Hadi.
3: Bunu hep yapıyor.

0: Harikasın. Çok iyi.
1: İyi misin? Hayalet görmüş gibisin.
2: Unut gitsin evlat. Onlar hayalet.
0: Gitmem lazım.
1: Ne dedin?
2: Yeni bir müşteriyle sabah toplantım vardı. Unutmuşum. Gitmek zorundayım. Üzgünüm gerçekten. Seni sonra ararım. Onu takip ettim.
3: Surf ustası herifi mi?
2: Evet body. Bütün gün peşindeyim. Tower Records'a gitti. CD aldı. Patrick's Roadhouse'da yemek yedi. Sonra da bankaya gitti diyorum sana.
3: Soydu mu peki?
2: Çok komik. İçeride 20 dakika kaldı. Öbür adam Roche arabada bekledi. Etrafı kolaçan ediyor olabilirler.
3: Ya etrafı kolaçan ediyorlardı ya da çek bozduruyorlardı.
2: Bekle bekle. Sonra sahildeki evlerine gidip her şeyi paketlediler. Çünkü yaz bitiyor. Her şeyi Bodin'in arabasına yüklediler ve bir depoya götürdüler. Daha sonra onları kaybettim. Ama ev boş. Kesinlikle gittiler.
3: Lanet olsun. Beni niye aramadın? Maui yolunu yarılamışlar.
2: Ha, hayır. Onlara seyahat için para lazım. Yarın o bankayı soyacaklar. En geç öbür gün soyacaklar. Bunu hissediyorum, tamam mı?
3: Hissettin demek. Bunu son hissettiğinde birini öldürmek zorunda kalmıştım. Bundan nefret ediyorum.
2: Angelo, bu kez haklıyım. Bu işi hala çözebiliriz.
3: Tamam. Yarın sabah erkenden bankada olacağız. Umarım haklı çıkarsın. Bu kalbin ve hoves çok komik.
4: Pardon beyim, portakal. Portakal alır mısınız
3: hayır,
4: beyim?
3: Hayır,
4: portakal.
3: Hayır, bizde çok var, teşekkür ederim.
4: Emin misiniz?
3: Evet, evet. İyi şanslar. Ah tanrım. İndi mezarlığıma. Oh. Yemek zamanı.
2: Angelo, saat daha 10:30.
3: Köşede bir sandviççi var. Köfteli sandviç satıyorlar. İnan bana çok lezzetli. Bana 2 tane alır mısın? Hadi ortak, 2. Teşekkür ederim. Yuta, bana 2 tane.
5: Merhaba, nasılsınız?
2: Merhaba. 2 köfteli, 1 ton balıklı sandviç, 2 de limonata lütfen.
5: Tamam, 2 köfte, 1 ton balıklı, 2 limonata. 7.84 tutuyor efendim.
2: Teşekkür ederim.
5: İyi günler.
3: Aman tanrım. Beni korkuttun.
2: İşte şu ölümcül olan seninki.
3: Ölümcül mü?
2: Afiyet olsun.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Ve işte limonatan.
3: Heh, teşekkür ederim.
2: Oo. Şu duran Lincoln'u gördün mü?
3: O kadar açım ki bir koyunu yiyebilirim. Keşke 3 tane isteseydim senden. Hangi Lincoln? Hadi hadi hadi. FBI. Kıpırdamayın.
6: Onu haklarım.
3: Hayır. Hadi gidelim.
6: Yürün.
3: Hadi bin. Hadi bin, hadi.
6: Gazla. Aman tanrım.
3: Hadi gazla. Bas şu gaza.
6: Biraz sabret, gazlıyorum işte.
3: Buraya inanamıyorum.
6: Sağa dön. Sağa dön. Dikkat et.
3: Onları kaybediyoruz.
6: Hayır, kaybetmiyoruz. Dikkat et.
3: Lanet olsun.
6: Hala arkamızda. Acele et dostum, arkamızdalar.
3: Biraz daha dayan.

0: Hadi çabuk ol. Bence onları atlat.
1: Tamam öyle. Acil. Geri çekil. Dene, papadi. Hadi dene bakalım.
2: Eski araba
1: hadi.
0: Adamı kontrol ediyorum.
2: Hadi dostum. Çekil, çekil, çekil.
0: Arabadan uzaklaşın. Kıpırda.
2: Bekle, bekle.
0: Çekil, çekil, çekil. Hadi. Yapma, bak, yapma. Sakın yapma. Aptal olma. Koş.
3: Niye bu kadar uzun?
0: Temiz gerek. Bunun derdi ne?
3: Hadi.
2: Hadi.
3: Hadi!
2: Başkata!
3: Buradan gidiyorum.

Hayır! Hayır!

0: Tekrar edin 41. Anlaşıldı. Kaliforniya plakası 562. Tamam.
1: Bir şey yok mu?
0: Hiçbir şey.
1: Johnny, ofisime gelmeni istiyorum hem de hemen.
0: Ekip 23, ekip 23. Hemen merkezi ara. 4650 Wilshire, ekip 23. 4650 Wilshire, ekip 23.
1: Bir şeyi bilmeni istiyorum. Ateş etsen ıskalamazdın.
2: Iskaladım.
1: Hayır. Hayır. Bence ya korktun ya da bu sörf arkadaşlarına çok bağlandın. Ve korktuğuna inanmıyorum. Hey. Eve git ve dinlen. Çünkü berbat görünüyorsun. Senin adama benzeyen birilerini görürsem seni ararım. Eve git hadi. Durma.
3: Diğer adam ne durumda?
2: Onu görmedim. Vurup kaçtı işte.
3: Tren kazasından çıkmış gibisin. Lanet olası herif devam mı etti? Aa, özür dilerim bebeğim. Johnny, neyin var senin? İşte yine o bakış. Bir şey söylemek istiyor da söylemiyor gibisin. Veya söyleyemiyorsun.
2: Sana söylemek istediğim bir şey var. Önemli. İlişkimizi etkileyecek bir şey. Aman tanrım. Bu düşündüğümden de zormuş.
3: Tanrım. Erkekler bu konuda çok kötü. Başka zaman.
4: Hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun.
5: Sakin ol Nathan'ı.
4: Bana sakin olmamı söyleme Body. O lanet olası bir federal ajan.
6: Fırsatım olduğunda onu vurmalıydım.
7: O polisin hakkından ben gireceğim.
5: Hayır Rosie. 3 yılda 30 banka soyduk ve bizi yakalayamadılar. Farkında mısınız? Bu iş sadece oyunu heyecanlandırıyor o kadar.
4: Heyecanı boş ver Body. Nedense bu sadece sana oyun gibi geliyor. Ama bu gerçek. Bu iş ciddi ve ben korkuyorum, tamam mı? Ben korkuyorum. Bu akşam burayı terk edelim diyorum. Anlaşıldı mı dostum? Lütfen.
7: Kaçarsan ölürsün.
5: Hadi bir düşün. Bu iş para için değildi. Sisteme karşı çıkmak içindi. İnsan ruhunu öldüren sistem. Bir şeye karşı çıkıyoruz. Metal tabutlarda gezen ölü ruhlar için onlara insan ruhunun hala yaşadığını gösteriyoruz. Bana güveniyor musunuz?
2: Tamam.
5: Bu adama kafanızı takmayın. Ona ne yapacağımı biliyorum.

0: yalan söyledin.
1: Tyler, hemen silahı bırak lütfen.
0: Her söylediğinin yalan olduğuna bahse girerim. Ailen hakkında yalan söylediğine bahse girerim. Lütfen bana gerçeği söyle Johnny. Ailen araba kazasında mı öldü? Söyle!
1: Columbus'ta yaşıyorlar. Ohio'da. Banka hırsızlığı bölümünde çalışıyorum. Sörfçülerin peşindeyim. Önce sana ihtiyacım var.
0: Johnny, cehenneme! Senin ruhun yok mu? Cehenneme git.
1: Bak. Tyler! Her şeyi mahvettim, biliyorum. Sana söylemek istedim ama yapamadım. Bırakıp gideceğinden korktum. İyi tahmin değil mi? Lanet olsun! Neden ne demek istediğimi söyleyemiyorum.

0: Sana yalan söyledim. Ben bir pisliğim. Ama sana ihtiyacım var Tyler. Hayatımda senin gibi biri asla olmadı. Bunu bilmeni istiyorum. Ve umarım fikrini değiştirirsin. Tyler bekle, geliyorum.
1: Ne haber dostum? Hazırlan, gidiyoruz.
0: Neler oluyor Buddy?
1: Ne oldu, tıraş olurken mi kestin?
0: Şu anda sörf yapmak istemiyorum.
1: Sörf mü? Hayır, bu başka bir şey Johnny. Bunu seveceksin. Eşyalarını alıp buradan gideceğiz. Tamam, çorap. Gömlek. Aa, botlar. Evet. Eşyaları arabaya koy, gitmemiz gerek, hadi. Hayat kısa. Buna bayılacaksın.

0: çantalı. Al bunu.
1: Bunu da al.
0: Bunu da al.
1: Hadi.
0: Hadi acele edin.
1: Hadi. Al bakalım.
0: Ver bakalım.
1: Tamam, al şunu da.
0: Uzat. Evet. Al bakalım. Tamam. Bunu daha önce yapmış mıydın?
2: Hayır. Ama televizyonda izlemiştim.
0: Bu %100 saf adrenalin. Başkaları bunun için dalıyor, zıplıyor ama senin tek yapman gereken atlamak.
2: Çok eğlencelidir eminim ama dün dizimi burktum.
0: Aa evet evet, topalladığını fark ettim ama dert etme dostum. Toprağa ayak basmayacağız.
2: Tamam o zaman. Şimdi daha iyi hissediyorum.
0: Tamam mı, hadi uçalım.

0: 3 dakika.
1: Bu her yaz sonu yaptığımız bir tür törendir. Son bir çılgın eğlence.
0: Evet.
1: Ha bu arada belki o portakal rengi şeyi çekmen gerekebilir.
0: Kurtardığın hayat kendininki olabilir.
2: Şey ya, paraşütümü kim hazırladı?
1: Ben, neden? Bana güvenmiyor musun?
2: Güveni kazanmalısın.
1: Tamam, beraber kazanacağız. Benimkini al.
0: Hey Johnny, bu iyi bir fikir değil. Bodin'in hazırladığı paraşütlerin sadece yarısı açılır.
2: Daha azı.
1: Saçmalama.
0: Neden grometten almıyorsun? Bu nasıl?
3: Hayır, bunu istemezsin dostum. Bunun ayarları boynunu kırabilir. Böyle bir şeyle daha iyi atlarsın. Al bakalım, işte.
2: Atlayacak mıyız, geyik mi yapacağız?
1: Evet, işte başlıyoruz.
0: Tamam,
2: atlayalım.
0: Yani bir uçaktan atlamak üzeresin. Ne hissediyorsun bakalım?

lanet olsun.

Hoşuna gitti mi?

0: Hadi Johnny, buraya gel!
1: Hadi Johnny, hadi! Gel!
2: Hadi!
1: Hadi!
2: Kollarını kullan!
1: İşte olacak!
2: Martal gibi uç bebeğim!
1: Yaklaşmaya devam edin!
0: Hadi Johnny! Yıldız gibi kaynağı! Harikasın dostum. Nerede ki
1: yarasalar gibiyiz.
2: Bu iş her zaman sevdi. Hoşlandın mı bakalım Cani?
1: Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Bu gerçekten harika bir şey. Bu işi çok sevdim.
3: Tamam. Çekeceksin.
2: Önce sen Alfonso. Israr ediyorum.
3: Şimdi ipi çek.
2: Önce sen.
3: Tamam.
2: Aşağılık herif.

0: Tanrım. Onu kaybediyorum.
1: Bu Tanrı'ya en yakın olacağını.
2: Elinin gölgesi gibi dostum, sana doğru geliyor.
0: İnanılmaz. Kesinlikle çok alçaklaştık.
2: Sana iyi olacak demedim mi Johnny?
3: Hiç eskisi gibi olmayacak.
1: Sana iyi olacak demedim mi
0: evet,
1: Johnny?
0: Evet. Muhteşemdi.
3: Johnny, bari sütü şuraya koy.
0: Tamam, koydum.
3: Omuzlarını topla. Geri çekil, işte böyle.
4: Tamam. Senin için toplayacağım.
1: Evet. Teşekkür ederim. Johnny, buraya gel. Görmen gereken bir şey var. Atla. Pekala.
0: Bu ne?
1: Bu bir sigorta kuralı. Biraz sıkıcı ama izlemen gerek. Oynat bakalım.

0: Vahşi bir kadın değil mi Özen Ajan Yuta?
1: Sen artık ölüsün.
0: Hey, sakin ol, bekle, düşün bakalım. Onun nerede olduğunu tek plan benim. Tek plan. Bırak konuşayım. İzin ver konuşayım.
1: Konuş.
0: Ona bir şey olmayacak. Eğer Rosie ile tam 6 saat sonra belirli bir noktada buluşursam ona hiçbir şey yapmayacaklar.
1: Onları ara ve hemen kızı bırakmalarını söyle.
0: Kusura bakma ama bunu yapamam dostum. Şu anda yoldalar ve gittikleri yerde telefonu yok. Şansına küs.

0: Şiddetten, şiddetten nefret ediyorum. Bu yüzden Rosie'ye ihtiyacım vardı. Bunu Tyler'a asla yapamazdım. Boğazına bir bıçak dayayamazdım. Benim kadınımdı. Birlikteydik. Ama Rosie bir... O bir makine. Harekete geçirdin mi bir daha durmaz. Başladığı işi asla yarım bırakmaz. Saat 3 olduğunda... Onu bir domuz gibi parçalamaya ve ayakkabılarına kan sıçratmamaya çalışır. Elbette oraya gidersen böyle bir şey olmaz. Bu da bizi ortak yapıyor. İkimizin de hedefi aynı. Gitmem gereken yere ulaşmamız, değil mi?
1: Zaman kaybediyoruz.
0: Ha, sen de bunu seviyorsun Johnny, gerçekten. Çok zeki bir adamsın. Murphy! Uçağı Santa Monica'ya indir. Depoları
2: tamam.
0: Üzerine. Pekala baylar, parti zamanı.
3: Tamam, toparlanıyoruz.
0: Kızıldayın.

0: Senden sadece 90 saniye istiyorum Johnny. Gördün mü? Ne kadar basit. Onları korkutan altlarına ettirirsen istediklerini verirler. Zayıflık gösterirsen saldırganlık alırsın. Böylece insanlar yaralanır. Gördün mü? Korku tereddüt getirir. Tereddüt ise en kötü korkularını gerçekleştirir. Çok basit. Güç gösterisi çelişkiyi önler.
1: Üstün ateş gücü barışı getirir.
0: Evet. Al bakalım. Elinde bunlardan biri olmazsa içeri girmenin anlamı yok, değil mi?
1: Bunu yapamam.
0: Elbette yaparsın. Kim bilir, belki de hoşuna gider.
2: Hadi bu senin hayata bakış açın, tamam mı? Ama ben FBI ajanıyım, tamam mı dostum?
0: Biliyorum dostum, garip değil mi? Durumu müthiş yapan da bu Johnny. Başka dünyalarda olabiliriz ama kendi kurallarımızı koyabiliriz. Neden yasaların efendisi olacakken uşağı olalım?
2: Haklısın. Bu lanet işi seviyorum.
0: Tamam. Giriş çıkış 90 saniye. Seni seven biri için ufak bir bedel. Evet, seni seviyor. Çünkü bu onun tarzı değil. Benimle öyle yaptığını sanmam. Tamam, Bay Carter. LBJ. Bay Nixon. Üzgünüm Johnny. Başkan olamayacakmışsın gibi görünüyor.
1: Ben hazırım.

0: Eğlence zamanı. Kimse kıpırdamasın.
1: Yere yatın. Yere yatın.
0: Herkes yere yatsın. Yere yatın.
2: Seni duymuyor musun?
0: Duymuyor musun?
1: Sana yere yat.
0: Herkes yere yatsın. İş başına.
1: Geç tarafa.
3: Yere yat baş belası. Senin derdin nedir ha? Şimdi dizinden vuracağım, o zaman yatarsın.
0: Bir tekme bassaydın ya. Eyvah, televizyondasın. Gülümse, FBI'cılık oynamak biraz zor değil mi?
4: Nasıl parayı alıp buradan çıkabilir miyiz artık?
0: Kimse kıpırdamasın. Başlar aşağı, gözler aşağı. İyi günler bayanlar baylar. Beni dinler misiniz lütfen? Biz eski başkanlarız ve göreceğiniz gibi bankanızı soyuyoruz. Bizimle işbirliği yaparsanız kafanıza uçurmayız. Sadece birkaç dakikanızı ayırın, sonra gideceğiz. Dick, kasaya git. Bayan Jennings, lütfen bana kapıyı açar mısınız?
5: Anahtarlar Bay Dugan'da.
4: Neden kasaya gidiyoruz? Hiç kasaya gitmezdik.
0: Söyleneni yap. Onlarla git hadi. Kasaya gidin. Hadi.
4: Bay Dugan'da kim?
0: Bay Dugan. Kasayı siz mi açarsınız yoksa ben mi açayım?
6: İstediklerini yap Terry.

0: Lanet anahtarları al. Kıpırda. Aç şu lanet kapıyı. Yoksa beynini havaya uçuracağım. Hadi, hadi. Soldan çekil.
1: Tamam.
0: Büyük çantayı aç. Burası kasa. Ne yapıyoruz burada? Bu çok kötü bir fikir. Yap. Bana bakma. Kendi kurallarını çiğniyorsun dostum. Çok fazla zaman kaybediyoruz. Hadi gidelim.
2: Jimmy, ne durumdayız?
3: 65 neler oluyor?
2: Dert etme. İyi gidiyoruz. Durum harika.
0: Lanet. Lanet olsun.
4: Hey. Ben polisim.
1: Yani?
4: Ben polisim.
1: Hayır, yapma.
4: Silah dolu mu?
1: Evet.
4: Ben hareket ettikçe beni takip et, tamam mı?
1: Yapma, buna gerek yok.
4: Beni korumalısın.
1: Yapma. Hiçbir şey yapma. Hayır, yapma. Kaldır onu. Lütfen kaldır onu.
0: Çabuk. Gidelim hadi. Tamam, çıkıyoruz.
1: Tamam.

0: kıpırdamasın!
1: Dayan, Modi. Modi. Biraz daha dayan, dayan dostum. Hadi, hadi buradan dışarı çıkalım.
2: Modi.
1: Hadi çıkıyoruz buradan, buradan dışarı çıkıyoruz.
2: Yardım edin, Modi.
1: Dayan.
2: Modi.
1: Hayır kardeşim.
2: Modi.
1: Hayır, lütfen, lütfen yapma.
2: Modi. Modi.

0: Aklını mı kaçırdın sen? Neyin var? İstediğin bu muydu? İstediğin oldu mu? Hadi onu götüremezsin. Gidelim.
1: Hadi onu götüremezsin. Gidelim buradan.

0: Lanet olsun. Bu kamerada ne böyle? Burası suç bölgesi. Onları buradan çıkarın.
1: Lütfen boşaltın burayı.
2: Sessiz kalma hakkım var. Söyleyeceğin her şey mahkemede aleyhine delil olarak kullanılabilir. İstediğin takdirde ücretsiz bir avukat atanacaktır. Okuduğum hakları anladın mı? Utah, anlıyor musun? Anladın mı? Utah, sen okuduğum hakları anladın mı?
3: Haklarını anladı, tamam mı? Aman Tanrım, iyi misin? Ayağa kalk. Şu kelepçeleri çıkarın. Çıkarın
0: kelepçeler
3: dedim.
0: Kelepçeler kalacak, kelepçeler kalacak. Arkadaşın bir cinayetin suç ortağı, anlıyor musun? 3 kişi öldü Utah. Biri polis memuruydu. Sana bir şey göstereceğim. Miden bunu kaldırıyor mu? He?
3: Hemen ellerini üstünden çek. Dinle. Bana bak. Bana bak. Siyahlarla beyazları birlikte bırakma. Bırak ben içeri alayım.
0: Elbette Angelo, neden olmasın? Bu nedenle ikinizi beraber görevlendirdim. Birbirinizi hak ediyorsunuz. En az onun kadar kötüsün. Sadece daha şişman, daha yavaş ve daha zavallısın. Tanrı aşkına, körün köre yol göstermesi gibi.
3: Harp, şimdi beni iyi dinle. Sen kısa pantolonla gezerken ben bu bölümde çalışıyordum. Sen iç çamaşırı kataloğuna bakıp kendine tatmin ederken ben suçluların
0: peşindeyim. Bu doğru mu papaz?
3: Evet, bu doğru. Ve bunca yıldır senin hala önlemediğin bir şeyi öğrenmeyi başardım sonunda.
0: Öyle mi? Neden beni şaşırtmıyorsun lanet herif?
3: Kıdemlilere saygı.
1: Lanet olsun.
3: Kısa ve basit. Hadi evlat, gidelim.
2: Tamam. Nereye gittiklerini biliyorum.
3: Bunu tahmin ediyordum.
2: Santa Monica Havaalanı. Hızlı. Ama küçük bir sorun var.
3: Nedir?
2: Onları tutuklayamayız. Rehineleri var.
3: Ne?

0: Altimetreyi çalıştırdın mı?
1: Değil. Değil ne? Dedim.
0: Donanımı kontrol et.
2: Olsa FBR.
3: Silahım yok.
0: Ama yalnız değilsin.
3: İyi tahmin. Sana doğrultulmuş bir silah var. Roche nerede?
0: Buralarda bir yerde. Dinle Johnny. Acelemiz var. Ne istiyorsun?
3: Onun nerede olduğunu söyle.
0: Sigortamı yakayım mı? İyi fikir.
3: Bak Bodhi, insanlar öldü ve bu iş bitti artık.
0: Hayır hayır hayır. Ne zaman bittiğini ben söylerim.
3: Öldürdüğün adam bir polisti. Nerede olsan seni zımbalarla. Radar diye bir şey var. Belki duymuşsundur ha.
0: Senin derdin ne? İçeriği kontrol et.
2: Kokpite dön. Kıpırda.
3: Seni biliyorum dostum. Üstüne düştüklerinde geri çekilmemelisin. Yoksa seni yere sererler.
0: Aha. Olur böyle şeyler.
3: Dinle. Ölüm fermanını imzaladın. Kendin gitmek istiyorsan git ama Tyler'ı sakın götürme. Sana yalvarıyorum. Nerede olduğunu söyle. Sonra gideceğim lütfen.
0: Gidecek misin?
3: Evet gideceğim.
0: Bu çok güzel Johnny.

0: Ateş etme. Dur, onu öldürme. Hayır.
1: Önümden çekil evlat. Evlat, lanet olsun. Lanet olsun.
0: Hayır. Hayır. Aman Tanrım. Aman Tanrım.

0: dayan biraz. İyileşeceksin. İyileşeceksin.
1: Sizi San Felipe'ye götürmüyorum dostum.
0: Hemen uçağa binme, motorları çalıştır.
2: Ha, harika. Nereye gittiğimizi söyledi. Gidelim dostum. Birlikte gideceğiz Johnny. Sen ve ben. Hadi gidelim. Alçık.
0: Hiç. Tyler bekliyor.
2: Hadi. Hadi. Hadi yürü.
0: Motoru çalıştır. Hemen. Hemen.

0: Rosie! Rosie, burası Hava Kuvvetleri 1. Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Tamam.
1: Dinle dostum. Yarım saattir Meksika'nın üzerinde dolanıyoruz. Artık inebilir miyiz? Alçaktan uçuş hiç alışık olduğum bir şey değil.
2: Kapa çeneni ve bu güzergahta 4000 fite çık. Tamam mı?
1: Tamam.
3: Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Radarda görülürüz.
0: Önemli değil. Neredeyse geldik. Atlayabilecek bir yükseklik olsun yeter.
2: Şimdi şu paraşütünü takalım.
3: Üşüyorum dostum. Çok soğuk.
2: Ceketi vereyim. İşte ceketin. Yavaş.
0: Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Yavaş, yavaş. Tamam, kollarını teker teker sonra. Evet, kollar. Hayır dostum, hayır, hayır, hayır. Tamam. Johnny! Para çantasını bana at. Şimdi!
4: Üşüyorsun çünkü bütün kanın çekildi Roche. Yakında öleceksin. Umarım buna değerdir.
2: Sakın onu dinleme. Sadece kızları ve Margaritaları düşün. Onlar seni iyileştirecek. Tamam mı?
3: Neye bakıyorsun öyle?
2: Evet işte böyle. Tamam oluyor.
0: Rosie, burası Hava Kuvvetleri 1. Duyuyor musun? Tamam.
1: Evet, şu anda sizi görüyoruz. Tamam.
4: Tyler'ı bırakmasını söyle. Hadi söyle, bunu yapabilirsin. Kazandın, istediğini elde ettin. Ya paraşütün açılmazsa? Emri iptal et, hadi. Amacına ulaştın, hadi dostum. Bana bu kadarını borçlusun.
0: Hazır mısın? Pekala. Üçte. Bir, iki, üç. Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam, biraz daha. Oldu, tamam mı? Evet. Yerde görüşürüz. Anlaştık mı?
3: Cehennemde görüşürüz yani.
0: Senin için zor olduğunu biliyorum Johnny. Beni gerçekten çok istiyorsun. Ama bu kez değil. Adios amigos.

0: hadi.
1: Hayır, elbette buraya kadar değil.
0: Tamam, hemen ipi çek.
1: Sen niye çekmiyorsun?
2: Artık oyun yok. Çek şu lanet olası ipi.
1: Hadi Johnny, çek. Çekersen silahı düşüreceksin değil mi? Diğer elini kullanırsan bana neyle tutunacaksın?
0: Çek, yoksa önce kafanı uçurup sonra ben çekerim dostum.
1: Ancak öyle olabilir zaten. Hadi yap.
0: İnan bana, bunu yaparım.
1: Yap o zaman. Yap hadi. Yapmazsan öleceksin Johnny. 6 saniye sonra pestil olacağız. 5, 4,
0: sen kafayı yemişsin.
1: 3,
0: çek şunu.
1: 2, 1.
0: Lanet olsun.

0: Lanet olsun Bodhi.
1: Sen gerçekten aşağılık herifin tekisin.

0: Buradan gidiyorum Johnny.
1: Ayağın değil mi?
0: Çok kötü. Bu sefer başaramayacaksın gibi görünüyor. İkimiz de kaybettik.

0: başka zaman.
1: Hadi gidelim buradan.
2: Tamam.
1: Hey Johnny! Gelecek hayatımda görüşürüz.

Cape Otway sahillerinde siklon uyarısı. Uzmanlar bunun Avustralya tarihindeki en şiddetli fırtına olabileceğini söylüyorlar. Bütün gece sağanak yağış sürecek ve saatte 150 kilometreyi bulan rüzgarlarla birlikte sahile ulaşarak sabah Bassbeach'i vurması bekleniyor. Bassbeach'te yaşayan bütün vatandaşlarımızın dikkatli olması öneriliyor. Eğer mümkünse bugün hiç dışarıya çıkmamaları ve korunaklı yerlerde kalmaları öneriliyor.

Yok be, olmayacak. Oraya gitmek için zır deli olmak gerek. Orada geberip gidersin dostum.

0: İşimi kaybettin dostum.
1: Özel ajan Yuta. Sana güvenebileceğimi biliyordum.
0: Meksiko'nun her şehrini gördüm. Boydan boya bütün bacayı geçtim. Rosie'yi görmek için daha güçlü biriyle bıçakla savaştım. Sumatra'da sana ait bir pasaport buldum. Fiji'de seni kaybettim. Ama 50 yılın fırtınasını kaçırmayacağını biliyordum Bodhi.
1: Evet.
0: Çok kötü değil mi? Sonunda dalgalarını buldun ama artık bitti.
1: Zamanı bekliyorum.
0: Artık durman gerekiyor. Çizgiyi aştın. Sana güvenen insanlar öldü.
1: Evet, kötü gitti. Gerçekten kötü. Hayatın tuhaf bir espri anlayışı var, değil mi? Hala sörf yapıyor musun?
0: Her gün. Hadi Bodhi. Gitme vakti geldi. Benimle gelmen gerektiğini biliyorsun.
1: Üzgünüm arkadaşım.
2: Ya!

0: Lanet olsun.
1: Hayır!
0: Buraya geleceğini polis de biliyordu Bodhi.
1: Hücrede yaşayamayacağımı biliyorsun dostum.
0: Umurumda bile değil. Hapse girmen gerekiyor. Böyle olmak zorunda.

İşim bitti. Hapse girip bedelini ödeyeceğim ve Johnny Utah kahraman olacak, öyle mi? Senin için iyi. Oldukça iyi. Kahraman olacaksın. Ama bak Johnny, şuna bak. Böyle bir fırsat hayatta bir kere olur. İzin ver gitmeden önce bir dalga yakalayayım. Bir tek dalga. Nereye gideceğim ki? İki taraf sat.

0: balık. Yeni Zelanda'ya kadar sörf yapamam ki.
1: Tüm yaşamımda bu anı düşledim Johnny. Hadi lütfen. Hadi Johnny.

0: tutuklayacaksınız.
1: Sahile dönemeyecek.

0: Seni gördüm. Çok çok iyi oldu. Seninle bir şey konuşmak istiyordum.
1: Esra, şu an hiç sırası değil gerçekten.
0: Dün malum kişinin sergisine gittim tesadüfen. Çok enteresan bir şeyle karşılaştım orada. Sana çok benzeyen bir kağıt toplayıcısının fotoğrafı vardı duvarda. Sonra gittim böyle yakından baktım filan. Neyse apar topar kaldırdılar tabii. Ama ben göreceğimi görmüş oldum.
1: Tam olarak neyi kastediyorsun?
0: Sen dedin değil mi o?
1: Bensem ne olacak? Bitmedi senin benimle şu derdin. Kimi neyi koruyorsun benden? Bak yok ince artık, yok. Derdin ne senin ya?
0: Derdim ne söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Sen beni kendimden şüpheye düşürdün. Evet, yaptım bunu. Beni paranoyaklıkla suçladın. Daha da kötüsü, arkadaşımı kıskanmakla suçladın beni. Ve onu ikna ettim buna. Yalnızlıktan kafayı yiyip sana sardığıma ikna ettin. Sen yaptın bunu.
1: Hala öyle düşünüyorum.
0: Ay, delireceğim ya.
1: Ama bak hiç üzülmene gerek yok. Ben de senin gibi böyle ölümüne yalnızım artık.
0: Bu mu senin yalnız halin?
2: Selam. Esra'ydı değil mi?
0: Hı-hı. Evet. Tebrik ederim. Gezdim serginizi. Çok hoşuma gitti. Eserlerinizde tanıdık simaları görmek de bayağı mutlu etti beni.
2: Handan bahsediyorsunuz galiba. Bayağı dikkatlisiniz. Çünkü normalde çok böyle yüzü belli olmuyor fotoğrafta.
0: Ya ben çok dikkatliyimdir.
2: Evet, bayağı. Modellik yapmıştı bana.
0: Modellik?
2: Evet. Ben bir tane de yağmur altında çekeceğim diye tutturunca kimseyi hasta etmeyelim dedi. Kendi modellik yaptı bana. Öyle de iyi bir insandır. Ama gerçekçi olmuş değil mi?
0: Öyle çok gerçekçi. Evet, kutlarım sizi işbirliğiniz için. Valla. Çok güzel olmuş.
2: Mersi.
0: Ben lafı daha fazla uzatmayayım, değil mi? İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
2: Hep böyle meraklı mı bu arkadaş yoksa sana mı özel?
1: İncin'in en yakın arkadaşıydı o.
2: Bilmiyordum.
1: Bilmen de gerekmiyor zaten. Sen bizim hayatımızda değilsin. Olmayacaksın da. Ablamı sakın kullanmaya kalkma.
2: Ben kimseyi kullanmıyorum. Orada bir anlaşalım olur mu?
1: Neden sana iyi davranıyor?
2: Belki geçmişi telafi etmek istiyordur. Hı? Olamaz mı? Belki senin anlamadığını ablan anlamıştır.
1: Neyi?
2: Seni sevmediğimden değil. Çok sevdiğimden gittiğimi.
1: Öyle mi avutuyorsun sen kendini?
2: Biliyor musun Han? Ben tam 3 senedir uyku ilacı almadan tek bir gün uyumadım. Tek bir gün. Ben eğer kendimi avutsaydım mışıl mışıl uyurdum. Hatta belki gider biriyle evlenirdim. Yeniden aşık olabilirdim.
0: normal biriyle normal, sağlıklı bir ilişki yaşayabilirdim. Belki bir yuva kurardım. Çok tam anne olmuş olabilirdim. Bunların hepsini yapabilirdim ben. Ama yapmadım.
1: Hayatına kimse girmedi yani. Bir de senin namı diğer kara bela.
0: Girmedi. Çünkü ben almadım.
1: Niye?
0: Bitirse müsait değildim.
1: Sen benim içimde öyle büyük bir delik açtın ki. Dünya kadar yer vardı orada. Ve ben hepsini İnci'ye verdim.
0: Tam da bununla avuttum kendimi. Dedim ki en azından Han çok mutlu. Çünkü sevmek böyle bir şey. Diğer türlüsü sadece istemek. Alamadığında da tek bir şey kalıyor geriye. Hırs ve öfke. Sendeki gibi.
1: Söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Çünkü inanırsam yine delik deşik edeceksin beni. Git buradan ya. Benim de bir şansım olsun. İstemiyorum, anlamıyor musun? Bir gidişe daha halim yok benim.

0: Ne buluyorsunuz bende? Nasıl sevebiliyorsunuz beni hala? Neyi sevebiliyorsunuz? Ne kaldı ki bende? Bomboş benim için. Bomboş.
1: İçim boş olduğu için hiç mecbur olmadığın halde beni kurtardın. Ya da içim boş olduğu için mi koştun geldin ailene yardım ettin? Sana boş gibi gelen şey ne biliyor musun?
0: Ne?
1: Acıdan kalma uyuşukluk. Ama onun altında çok güzel bir kalp var burada. Seninle gelmemi ister misin bugün?
0: Nereye?
1: Çöpe. İster çöpe, ister kanalizasyona gir. Hiç düşünmeden gelirim ben peşine. Yalnız kalmak zorunda değilsin.
0: Biliyorum, değilim. Ama ben öyle olsun istiyorum.

0: Merak etme Safiye. Ateşin düştü biraz.
1: Gülben. Efendim abla. Ben rüya mı görüyorum, baba burada mı? Çıkar çabuk dışarı, onu da hasta etmeyeyim. Mikrop olur her tarafı adamın.
2: Yok abla, sen uyuyordun. Baba saatlerdir yanında bekliyor. Yani ikna edemedim, kalkmadı başında.
0: Sen o kadar analık ettin kardeşlerine. Bizim yapamadığımızı yaptın. Bırak da şimdi biz sana bakalım. Senin de hasta olmaya, hasta olmadığında bile bakılmaya hakkın var Safiye. Babam bakacak sana, korkma.
2: Ha abla, bir de bak, Naci bunu sana gönderdi. İkimize de vitamin olsun dedi. Sen ona söyle, o anlar dedi bak.
0: Olmaz, önce çorbasını içecek. Neriman, nerede kaldı çorba?
3: Geldim baba. Heh. Mis gibi tarhana çorbası.
1: Kim yapmış?
3: Söyleyeceğim ama.
1: Söylesene.
3: Ceylan abla yapıp bırakmış.
0: Hadi bakalım, doğrul biraz.
1: Baba.
0: Aç bakayım ağzını.
1: Baba ben içemem bu çorbayı.
0: Babanın elinden olsa bile mi? Hadi kızım. Bunu içmeden iyileşemezsin.

Şahın asker. Ne yapıyorsun? Bana söyle. Karanlığa giriyor. Orada ölüp gidiyor.

0: Açmıyor kapıyı. Her şeyi denedik. İçeri girerseniz yakarım diyor.
1: Son şansımızdın sen bizim. Yoksa asla aramazdık. Yardım falan da istemezdik asla. Mecbur kaldık.
0: O bavul ne?
1: Havalimanındaydım. Safiye arayınca geri döndüm. Sakın söyleme ona, bunu bilmesin.
2: Han. Ben geldim. Açar mısın kapıyı? Seni görmem lazım. Hadi. Aç lütfen şu kapıyı. Bak böyle olmaz. Konuşmamız lazım. Sen de biliyorsun. Hata yaptım. Özür dilerim. Hadi. İki gün olmuş bak. Yapma bunu kendine. Böyle olması gerekmiyor, biliyorsun değil mi? Han. Han, ses ver. Bak korkuyorum. Lütfen. Han. Ses ver. Han.

0: Döndün mü?
1: Konuşmamız lazım. Niye kendini cezalandırıyorsun? Şu haline bak.
0: Sen yapıyorsun onu. Niye cezalandırıyorsun beni? Ama pişmansın değil mi? Döndün değil mi? Gitmeyeceksin. Bile bile itmeyeceksin beni o karanlığa.
1: Ben pişmanım, evet. Ama...
0: Döndüm de. Döndüm de Ceylan. Başka yolu yok.
1: Tamam, döndüm. Geçti artık. Hadi çık şuradan, gel. Gel. Hadi çık şuradan, ha lütfen.

0: kanal söküyoruz. Gideceksin.
1: Anne yapan olur.
0: Git. Bir daha da sakın geri gelme. Sakın karşıma çıkma. Çünkü eğer karşıma çıkarsan... seni de buraya kilitlerim. Saklarım seni burada. Çürürsün benimle beraber bu karanlıkta. Anladın mı beni? Git şimdi. Git kurtar kendini. Git! Defol! Defol!
1: Ne yaptın sen? Ne yaptın? Niye çıkarmadın onu dışarı?
2: Senin yüzünden. Ona yaşattığının aynısını yaşamadan ölme. Onun yaşadığının aynısını çek. Onun yaşadığı acının aynısını yaşa. Yaşa ki anla onu. Han! Han!

0: güzel, ne güzel.
1: Gülben. Gülben. Gülben.
2: Allah, ah, ah. Ne oldu? İyi misin?
1: Kalk. Kalk hadi kalk. Bak orada bütün gece oturdun, öyle tutulursun tabii ya. Sanki ben ağır hastaymışım gibi.
2: Of abla, öyle deme ya. Dün çok içime oturdu, sana bakamadım ya. Ne bileyim, belki ateşin çıkar, su istersin. Baba da çok geç yattı. Başından ayrılmadı, biliyor musun? Nasıl oldun? İyi misin?
1: İyiyim, iyiyim. Hiçbir şeyim kalmadı. Çok şükür iyiyim.
2: Çok iyi. Çok sevindim şükür.
1: Han geldi mi gece?
2: Yok, gelmedi. Şeyde kaldı galiba.
1: Neydi?
2: Vallahi abla, geçen gün, önceki gün Ceylan'da kalmış. Esat söyledi.
1: İnanamıyorum ya. Ben kızı içeri soktum diye ağzına geleni söyledi bana. Kalbimi un ufak etti. Maşallah evinden çıkmıyor. O bana hele bir laf etsin. Hele bir laf etsin. Yerin dibine sokacağım ben de onu. Görür o gününü.
2: Ay ay ay abla, buyurun.
1: Tutuldun hep tabii orada.
2: Olsun, değer sana.

0: Sabah oldu saat kaç?
1: Kalk hadi çıkalım buradan.
0: Sana da günaydın. Ne oldu? Niye bakıyorsun öyle?

0: düşünme lütfen.
1: Sen beni değil kendini cezalandırıyorsun, farkında mısın? Niye böyle ittiriyorsun sen beni her seferinde?
0: Çünkü sana güvendiğim her andan pişman oluyorum. Ver şimdi anahtarı.
1: O anahtar sende.
0: Gördün mü bak? Demek ki o kadar kendimde değilmişim.

0: Bu kapıdan çıkınca ne olacak?
1: Sen yoluna gideceksin. Ben yoluma gideceğim.
0: Bunun gerçekten böyle olacağına inanıyor musun sen?
1: Belki yollarımız birkaç kez daha kesişir. Ama asla birleşmeyecek. Çünkü ben seni asla affetmeyeceğim Ceylan. Anla bunu artık.
0: Ben seni binlerce kez affettim ama. Sen benim defalarca hayatımın içine ettin. Yok ettin, yıktın, kalbimi kırdın. Ben seni defalarca kez affettim. Ya ben sana bir tane, tek bir tane hata yaptım. Sen beni hala affetmiyorsun.
1: Beni terk ettin diye değil.
0: Niye o zaman? Ne yaptım ben sana?
1: Kafamı bozduğunu biliyordum. Her defasında üstüne gittin. Beni bile bile kıskandırdın. Çünkü hoşuna gidiyordu.
0: Hakarete uğramak hoşuma mı gidiyordu sence?
1: Evet, seni köpek gibi kıskanmam hoşuna gidiyordu. Bırakıp gidememem hoşuna gidiyordu. Yine aynı şey olsun istiyorsun. Tasmamı takıp tekiştirmek istiyorsun ama öyle olmayacak. Sıradaki kurbanına geç Ceylan. Benle vakit kaybetme.
0: İnci'ye de yaptın mı bunları?
1: Onun adını anmayacaksın.
0: Yaptın değil mi? Onu da kıskandın, kısıtlamak istedin. Paylaşamadın. Ailesi, arkadaşları, işi, senin dışında olan herkes, her şey. Onu da kapadın değil mi odalara?
1: Sınır aşıyorsun. Yeter.
0: Yazık. Çok yazık. Senin karşına melek gibi bir kadın da gelse sen yapamayacaksın. Güvenemeyeceksin.
1: Güvendim ama. Çünkü İnci hak etti bunu. Sense tepeden tırnağa yanlışsın. Her halinle, her anında yanlışsın.
0: Ya sen o yanlışa sımsıkı sarıldın dün gece burada.
1: Belki başka birini hayal etmişimdir.
0: Safiye söyledi. Künyeyi atmamış, saklamışsın.
1: Saçmalamış.
0: Şuradaki fotoğrafın gibi değil mi? Evimin anahtarları gibi. İsmimin yazılı olduğu künyeyi sakladın, atamadın. Çünkü ne kadar inkar edersen et, yanlış ya da doğru. Ben senin aklının bir kenarında hep vardım ha.
1: Yoktun.
0: Vardım.
1: Yok.
0: Vardım.
1: Onlar seni nefretle andığım anlar için vardı. Yüzüne söylemediklerim için vardı.
0: Ya karşındayım bak, karşındayım. Kanlı canlı karşındayım. Söyle yüzüme. Nedir senin derdin? Söyle.
1: Sen yaptıklarım yüzünden değil. Sana yetmediğim için gittin. Ödün kopuyordu hayatının sonuna kadar benimle olacaksın diye. Ama iyi ki gittin. İyi ki gittin. Ben de yanlış biriyle evlenmekten kurtuldum. Sayende doğru insan karşıma çıktı. Sen bana en büyük iyiliği yaptın Ceylan. Ve ben bu yaptığını hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Ne yapıyorsun? Ceylan! Ceylan! Ceylan! Ceylan saçmalama, aç şu kapıyı!
0: Kapının diğer tarafında olmak nasıl bir duygu?
1: Aç şu kapıyı, rezil edeceksin bizi herkese. Bütün apartmanı toplayacaksın.
0: Bir çık, kendi karanlığına sarıl.
2: İçeri mi kilitledin onu?
0: Biraz da o kilitli kalsın.
3: Sen misin o?
2: Ha? Tamam sakin. Dur sakin ol, sakin benim ben.
1: Bak Bayram'da anahtar vardı, söyle açsın.
4: Esat.
1: Gülben mi o? Sakın bir şey söyleme.
4: Neredesin?
2: Buradayım Gülben.
4: Ne yapıyorsun orada?
2: Gel, gel, gel.

0: Niye buradasın?
1: Han içeride kalmış. Onunla konuşuyordum.
0: Kazan dersinde mi kalmış?
2: Allah kahretsin.
0: Neden?
2: Esen sakınmak.
0: Tehdit mi ediyor seni? Aa, hayır sen sakın korkma. Seni korkutmasına izin verme. Ne münasebet canım, biz nişanlıyız. Aramızda sır olamaz bizim. Söyle sen.
1: Ben karışmayayım Gülben. Kendin sorarsın.
0: Kim kilitledi seni içeri?
2: Gülben, bak yorgunum zaten. Lütfen üstüme gelme.
0: Evet, gece de eve gelmedin zaten. Burada mı kaldın?
2: Burada kaldım. Bir mahsuru mu var?
0: Yok. Ceylan'ın evinde kalacağından burada kal daha iyi zaten.
2: Sağ ol Esat. Çok sağ ol.
0: Değil mi? Yıkan. Toz içinde.
1: Niye söyledin Gülben? Ya, tam aramız düzelmişti. Yine bozulacak işte.
0: Yok. Hiçbir şey olmaz ya. Ne olacak Allah aşkına? Şey, kim kilitlemiş? Bayram mı kilitlemiş bunu?
1: Söylemeyeceğim Gülben. Dersimi aldım çünkü.
0: Esat, özür dilerim. Ben yani bilerek yapmadım ki. Öyle ağzımdan kaçtı görünce.
1: Bir şartla affederim seni.
0: Neymiş?
1: Birlikte yemek yiyip film izleyeceğiz.
0: Ne? Senin evinde mi?
1: Bizim evimizde.
0: Ya.

0: Oo, geldin demek. Nereden böyle?
1: Hiçbir yerden.
0: Hiçbir yer rahat mı bari?
1: Abla, biliyorum bana kızgınsın. Ama kan beynime sıçramasa o lafları etmezdim sana. Özür dilerim.
0: Kızı eve aldım diye bana ağzına geleni söyledin ama... maşallah ikidir kendin gidiyorsun oraya. Ne oluyor, sonra pişman olup benden mi çıkarıyorsun hıncını?
1: Ben gitmek istemiyorum ona.
0: Silah mı dayıyor kafana?
1: Onun gibi bir şey yapıyor. Tek çaresi ondan uzak durmam. O yüzden işimi zorlaştırma ne olur.
0: Ben değil, kendin zorlaştırıyorsun. Madem uzak duramıyorsun, savaşma yani, kabullen sen de.
1: Savaşmazsam yenilirim. Bu defa öyle bir zafer yaşatmayacağım ona.

0: Sen git yat, dinlen Safiye. Gülben hazırlasın kahvaltıyı.
1: Yok yok baba, ben hazırlarım, merak etme. Zaten yatmak bana iyi gelmiyor. Dün çok iyi baktınız bana. Gece hiç başımdan ayrılmamışsın, sağ ol.
0: Bakacağız tabii. Kimseye söyleme ama sen en sevdiğim çocuğumsun benim.
1: Ay yine kafan karıştı senin.
0: Hayır Safiye. Seni sevmemek için çok uğraştım, çabaladım. Ama sen ne yaptın ettin, sevdirdin bana kendini ufacıkken. İlk söylediğin kelime neydi biliyor musun? Baba. Artık ne kadar duymazdan geldiysem, ilk çıkardığın sesle bana seslenmiştin. Duy beni, gör beni dercesine. Ama ben duyamadım. Şimdi alelacele telafi etmeye çalışıyorum. Sen de buna izin veriyorsun. Annen gibi kin gütmüyorsun sen.

Doğru. İlk söylediğin kelime babaydı. Peki en çok söylediğin kelimeyi hatırlıyor musun? Gitme. Ama hiç dinlemedi seni. Onu da hatırlıyor musun?

0: Senin karşına melek gibi bir kadın da gelse sen yapamayacaksın. Güvenemeyeceksin.
1: Han yeter artık. Leş gibi kokacaksın. Daha beter alay edecekler bizimle. Yok işte, arama artık.
0: Git. Rahat bırak beni. Buldum. Çatlamış. Olsun. Yine de ben ömrü boyu saklayacağım.

0: Melek!
1: Bana öğretmenim diye hitap edersen daha mutlu olurum. Anlaştık mı?
0: Çöpe atmışlardı ama buldum bakın.
1: Çöpe mi girdin sen? Hay Allah. Niye yaptın ki böyle?
0: Sizin hediyeniz de çünkü bu.
1: İyi. Hadi git yıkan. Kirlenmiş hep üstün başın.
0: Konuşmayacak mıydık okuldan sonra?
1: Benim önemli bir işim çıktı. Ama pazartesi mutlaka konuşacağız. Merak etme.

0: Niye böyle ittiriyorsun sen beni her seferinde?
1: Çünkü sana güvendiğim her andan pişman oluyorum.
2: Ya Gülben, neredesin Gülben?
3: Geldim abla.
2: Dur, gel. Vallahi hiç halim yok Gülben. Şunu sen karıştır ne olursun. Yani daha öğlen yemeği, akşam yemeği ben nasıl yetiştireceğim bilmiyorum. Ayakta duramıyorum.
3: E işte abla, iyi yollamadın evden bizi. Neyse ki.
2: Ama ne olacak sanki? Geçse dün geçerdi. Baksana bütün gece yanımda beklemişsiniz.
3: Abla, ben şimdi Esat'ı üzecek bir şey yaptım. Ama o da telafi etmem için onunla akşam yemeği yememi istedi. Evet ama ben de kabul etmedim. Olmaz dedim. Ablam hasta, onu hayatta yalnız bırakamam dedim. Nasıl, iyi etmiş miyim?
2: Etmişsin Gülben. Ne yapayım, madalya mı takayım?
3: Yo. Değerini bil diye diyorum yani.
2: Sen bana dün değerimi bildirdin Gülben, sağ ol. Nasıl geçti Esat'ın arkadaşlarıyla? Ha? Girdin mi gözüne? İmajını düzelttin mi, güzel mi? Ne oldu kız, bir şey söylesene. Bana bak, biri bir şey falan mı dedi, hayırdır?
3: Boş ver be abla. Zaten herkes beni sevecek diye bir şey yok ki. Arkadaşına gelinceye kadar babası nefret ediyor zaten benden.
2: Daha tanımıyor seni Gülben, ondandır o.
3: Annesi tanıyor ama. Neyse, ben kabullendim zaten artık abla. Allah'tan Esat beni seviyor. Buna da şükür.
2: Tamam, sen git akşam Esat'a. Tamam.
3: Yok, olmaz, hastasın sen, gitmem.
2: Ya tamam, olur. Allah Allah. Biz Neriman'la hallederiz, yardım eder o bana. O da evde zaten. Sen canını sıkma kardeşim, tamam.
3: Abla. Bu dünyada eğer yani bir gün kimse beni sevmese bile sorun değil. Sen beni sev yeter bana. Çok sev ama, olur mu?
2: Ay, banadır bu. Naci'dir kesin.

0: Efendim?
1: Daha iyi misin? Merak ettim seni.
0: Ha. İyiyim, iyiyim. Sağ ol.
2: Çorbanı içtin mi?
0: İyi, baba içirdi.
1: Eline sağlık.
0: Yalnız o tarhanayı iyice kaynadıktan sonra da karıştırman lazım. Topak topak olur yoksa.
1: Bir daha da mutfağıma girme sakın.
2: Tamam. Ayaklanmadın değil mi?
1: Dinleniyorsun.
0: Aman nerede? Bütün gün başımdalardı. Şimdi öğlene ayrı, akşama ayrı yemek yapayım da dedim. Midelerine bir şey girsin.
2: Safiyeciğim, bence dinlenmen gerekiyor. Yani söyle Gülben'e o yapsın, olmaz mı?
1: Ha?
0: Yok, onun işi var.
2: Tamam, şey yap. Hana söyle, o bir şeyler göndersin.
0: Hayatta yemeyiz dışarıdan. Allah Allah.
2: Tamam, ben bir şeyler yapar getiririm Han yok.
1: Olur mu?
0: Yok yok, gerek yok.
2: Safiyeciğim bak, dinlenmeden geçmez o. Dinlenmen gerekiyor.
1: Hem Hikmet amca aç mı kalsın?
2: Yani aç karnına mı içsin ilaçlarını?
0: Sen kereviz yapmayı biliyor musun?
2: O en kolayı. Yanına ne istersin?
0: Arpa şehriyeli pilav yap. 6'dan önce gelme sana, haberin olsun. Hadi sağ ol.

0: Giremezsin evime, tamam mı? Sokmam seni içeri. Sen de getirip durma şunu.
1: Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim ben. İyi gününde sanıyordum bugün aslında. Sanki bir başarız gibi gelmişti ama.
2: Önemli değil.
1: Nasıl önemli değil?
2: Önemli değil. Seni kaybetmekten korkuyor. Haklı da. Kardeşini bu evden çok uzaklara götüreceğim ben.
1: Ne yapalım, sinemaya gidelim mi?
2: Gidelim ama bir dakika.
1: Ne yapıyorsun?
0: Ya benim sana daha ne demem gerekiyor?
2: Tamam, sen beni bugün evine almadın. Ama olur da bir gün sen bana gelirsen ben seni çok iyi ağırlayacağım. En sevdiğin yemekleri yapacağım, parmaklarını yiyeceksin, gör bak.
0: Ölsem gelmem be senin evine.
2: Peki, ölmeden bir gün beklerim.

0: Alo?
1: Efendim, canım.
2: Naci, bana dün meyve getirmişsin, kuş yapmışsın bir de ondan.
0: Uğraşmışsın bayağı, teşekkür etmek için arayayım dedim.
1: Yemişsindir umarım.
2: Yedim, bir dilim yedim.
0: İstersen
2: tabağı da gel al, unutmayalım.
1: Ha, tabii. Tabak kalmasın tabii. Geleyim ben en iyisi, değil mi?
2: Tamam, o zaman öyle yapalım. Görüşürüz.
1: Görüşürüz. Canım.
2: Görüşürüz canım.
3: Kim o canım? Naci mi?
2: Baba olur mu öyle şey ya? Ne saçmalıyorsun? Ben der miyim öyle bir şey? Ceylan da o. Delirdin herhalde.
3: Diyebilirsin. O artık senin nişanlın sayılır. Azıcık tatlı dil, güler yüz göster de bu sefer kaçmasın.
2: Ay desek bir dert, demesek bir dert.
3: De işte canım de. Yüzük hala yoksa canın çıksın dersin.
2: Baba Allah aşkına bak, ayakta durmakta hala zorluk çekiyorum. Rica ediyorum bugün benimle uğraşma.
3: Aman biz senin hasta olmayan halini de biliyoruz.
4: Şu saçını da düzelt. Naci'nin karşısına dağınık saçla çıkma.

0: Çok fena soğan kokmuş burası.
1: Dur, dur.
0: Bir konuşabilir miyiz?
2: İşim var mutfakta.
0: Olur, mutfakta konuşalım.
2: Onları çıkarıyorsun. Giremezsin bir daha onlarla.

0: Havalandırma yok muydu bu evde? Amma kokmuş. Eskiden böyle olmazdı.
1: Aspiratör bozuk. Ne oldu? Niye geldin sen?
0: Özür dilemek için. Biraz ağır konuşmuş olabilirim.
1: Biraz mı?
0: Yani birazdan daha fazla belki.
1: Kabul edilmedi özrün. Yok öyle bir dünya yani. Her istediğinde istediğini böyle ağzına geleni söylüyorsun bize. Yok öyle bir şey.
0: Bize mi?
1: Evet bize. Safiye ile bana. Sürekli yapıyorsun bunu. Üstelik belden aşağı vuruyorsun. Bir de yani böyle bunu sana zaafı olan, kıyamayanlara yapıyorsun.
0: Senin bana zaafın mı var?
1: Var mı başka söylemek istediğim bir şey? Çok işim var.

0: bundan ya.
1: Çok özür dilerim. Tamam, ne olur kızma. Bak sana ne güzel çiçek aldım.
0: Yine koparılmış çiçek. Sevmiyorum şunları.
1: Ne var Ceylan? Bir gün benim için sevsen ne olur yani? Bak ne güzeller. Değil mi?
2: Teşekkür ederim. Güzel de kokuyorlarmış ha.
1: Ne pişiriyorsun?
2: Sürpriz olacaksa. Ablana en sevdiğin sebzeyi sordum. Hı. Onu yemeğini yaptım.
1: Kereviz miymiş benim en sevdiğim sebze?
0: Hayır.
1: Yani.
0: Hayır. Ay hayır, ben bunu... Yalan söyledi değil mi? Han. Sevmiyorsun.
1: Haftada 5 gün yiyor olmasaydım eğer severdim belki ama maalesef.
0: Ya ben bunu nasıl yedim? Ama ben onun hesabını sorarım. Sorarım ya. Ne oldu, niye bakıyorsun?
1: Senin için yerim. Haftada 7 gün 24 saat, sabah kahvaltıda, akşam yemeğinde, her öğünde kerevizi de yerim, suyunu da içerim.
2: Saçmalama, kimse kimseyi o kadar sevmez.
1: İşte maalesef, maalesef ki seviyor. Ve bu çok sinirimi bozuyor.
2: Niye sinirini bozuyor?
1: Çünkü hiç adil değil.
2: Asıl adil olmayan ne biliyor musun?
1: Neymiş?
2: Kokusuna bile dayanamadığın yemeği sırf sen seviyorsun diye canla başla yapmak. O kadar çok seviyorum seni.
1: Kereviz mi o?
0: Evet.
1: Sevmezdin sen. Ne oldu?
0: Kendime yapmıyorum.
1: Kime?
0: Barkın seviyor. Ona yapıyorum.
1: Yalan söylüyorsun.
0: Sana ne ya? Kime yapıyorsam yapıyorum, Allah Allah. Hadi işim var benim.
1: Kitabına baksaydın. Kerevizin.
0: Saçma sapan konuşma. Gerçekten işim var. Hadi Han.
3: Kahve var mı ya?

0: Adam sana her fırsatta bağırıp çağırıyor, sen hala onu evine mi alıyorsun Ceylan? Hakikaten mi ya?
1: Barkın. Gidiyor zaten, tamam.
2: Bunun burada olmadığı bir vakit var mı? Evsiz falan mı bu?
0: Yok, ben bilhassa gitmiyorum. Manyağın biri ona zarar vermesin diye.
1: Barkın.

0: oldu canımı sıktım. Hı? Boğazıma yapışmak ister misin? Ya da ne bileyim cam çerçeve indirmeyi falan mı tercih edersin?
1: Barkın diyorum.
2: Benim yüzümden kavga etmeyin. Gidiyorum ben.
0: Hadi git. Bir daha da gelme.
2: Sen kıskanabiliyor muydun ya?
0: Yok, onu daha ziyade aşağılık kompleksi olan tipler yapıyor.
2: Kimmiş o Misal? Söyle bakayım, söyle. Korkma.
0: Misal sen mağara adamının önünde giden olduğun için kıskanmayı bir meziyet sanıyorsun, erkeklik sanıyorsun. Halbuki küçücük bir oğlan çocuğusun sen.
1: Barkın yeter artık lütfen, tamam.
0: Bu kadın kapıdan her çıktığında içini korku basan, onu babasından bile kıskanan, gitmesin diye zırıl zırıl ağlayan ufacık bir oğlan çocuğu.
1: Han, tamam Han. Han, lütfen Han.
2: Dikkatimi çektin. Hiç iyi olmadı bu.
1: Tamam, bir sakinleşin lütfen ya. Hadi.
0: Nasıl bir adam olduğunu hatırla diye yaptım. Bak, bu hale gelmesi 30 saniye bile sürmedi. Uzak dur Ceylan şu adamdan, uzak.
1: Barkın, gider misin?
0: Ne?
1: Rica ediyorum, gider misin? Kalbini kırmak istemiyorum, lütfen.

0: Sefil, merhaba.
1: Aa, Tomris sen de mi geldin?
2: Sen de grip olmuşsun. Saçın başın da dağılmış, yazık.
0: Hayır, hayır, bu... Böyle çok güzel olmuş saçların. Çok yakışmış Safiye.
1: Ben tabağınızı getireyim.
2: Getirme. Biz babamla yeni ev bakmaya gideceğiz. Bunu da yanımıza taşıyamayız. Bayağı da uzak.
1: Ha, anladım. Ne tarafta bakacaksınız?
2: Kadıköy'de. Orada çocuklar için bir sürü parklar varmış.
1: Hayırlısı olsun.
0: Daha tam karar vermedik zaten. Tümeyim, istersen ver.
2: Biz babamla mini fırın aldık. Aslında yeni evde kullanacaktık ama... canımız gece kurabiye çekince... Ah, bunu da senin için ayırdık.
1: Teşekkür ederim. Ellerine sağlık.
2: Açmayacak mısın? Kendi ellerimle yaptım hepsini.
1: Açayım madem. Tamam. Ne güzel görünüyor. Çok lezzetli görünüyor. Eline sağlık.
0: Ben dedim... Yemez dedim, sevmiyor öyle şeyler dedim Safiye. Ama o benim yaptığımı öğrenirse belki yer dedi, o yüzden getirdik.
2: Hadi yesene.
1: Çok tokum da çok yemişim. Sonra yerim, olur mu?
2: O kadar özenlik ama. Bari bir tane yesen.
0: Tamam, sonra yer Tommy. Biz hadi gidelim. Vapuru kaçırmayalım.
2: Niyeymiş? Bir tane yesin işte, ne var? Niye inat ediyor ki? Niye kırıyor seni? Hem ben yapsam nasıl kızarsın?
3: Ver ben bakayım tadına. Neymiş o?
1: Baba sakın yeme.
2: Niyeymiş? Çok güzel oldu bir kere.
1: Hayır şeyden dedim. Babanın şekeri var, sağlığından dolayı dedim.
3: Sen mi yaptın bakayım bunları? Aferin. Bakalım nasıl olmuş?
1: Baba, sakın içinde ne var ne yok bilmiyorsun
3: ya,
1: sakın.
3: Tadına bakıp vereceğim geri, sesini çıkarma.
1: Baba yeme dedim şunu! Yeme işte diyorum, fıstık içinde yeme!
2: Asıl sensin pis.
0: Tommy dur kızım. Tommy bekle. Ah Safiye. Tommy!
4: Aa. Eyvah! Eyvahlar olsun, ne olmuş buraya böyle?
3: Naci'nin kızı yapmış. Neyse, en azından seni kurtardık. Yemek zorunda değilsin.
4: Allah benim cezamı vermesin. Hep benim yüzümden oldu. Kızın da kalbini kırdım yine. Nefret edecek benden ya. Müstahak bana, müstahak. Hepsi müstahak.
5: Abla. Git özür dile hadi.
4: Ne değişecek Gülben?
5: Denemeden bilemeyiz. Hadi koş.

0: Aa, Tony, ne haber? Ne oldu sana? Neden üzgünsün?
1: Ben ona sırf babam sevinsin diye verdim kurabiyeleri. Ama o hepsini yere attı.
0: Atmamıştır canım, neden atsın? Elinden kaymıştır, düşürmüştür.
1: Attı işte. Pislik içinde dedi. Nefret ediyor çünkü benden. Biliyorum işte, sevmiyor beni.
0: Seni sevmemek mümkün mü prenses? Seviyordur seni. Çok seviyordur. Neden sevmesin?
1: O bir tek babamı seviyor. Ama babam keşke başka birini sevseydi. Senin gibi birini sevseydi keşke.
0: Tommy'ye?
1: Sen buna hep iyi davranıyorsun. Hiç bağırmıyorsun. Korkuyorum ondan ben. Çok tuhaf o.
0: Olur mu? Öyle değil mi?
2: Tommy.
3: Hadi Tommy, eve gidiyoruz. Yeter bu kadar. Kusura bakma Rüya, ne dediğini bilmiyorum.
0: Estağfurullah.
1: Hiç de bile. O kadar bağırdı, hiçbir şey demedin ona.
3: Hadi eve gidiyoruz, orada konuşalım. Gel.
1: Eve değil, vapura gideceğiz.
3: Hayır. O planı değiştirdim. Eve gideceğiz, konuşacağız. Tut elimi. Tut elimi. Tekrar kusura bakma.
0: Estağfurullah.
4: Al kız al. Bunlardan ye. Senin gibi kapkara oldular bak. Kız haklı. Yani genç bir anne istiyor. Şöyle ruh hastası olmayanından. Onu gezmelere götürebilecek. Beraber dondurma yiyebilecekleri birini. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? O Naci ile Rüya da pek yakışıyorlar birbirlerine ha. Hemen de kızı işe alıverdi. O da beğendi demek.
5: Sus artık. Sus, sus, sus, sus.
0: Abla. Abla dinleme onu. Abla bana bak. Bak sen de ben de iki günde değişemeyebiliriz. Ama istersek çabalarız. Her güne bir adım sığdırırız abla. Koşamayız, emekleriz belki ama mutlaka ilerleriz. Ne olur vazgeçme. Hem ben zaten gitmeyeceğim. Seninle kalacağım. Kahve içeriz karşılıklı, tamam mı? Ha?
5: Hayır Gülben, gideceksin.
0: Hayır abla, ben zaten konuştum hesapla. Gitmeyeceğim, istemiyorum.
5: Gülben hayır. Sen yerinde saymayacaksın artık. Olan oldu zaten. Burada oturup da dizin dövmenin bir manası yok. Ne güzel, sen yapabiliyorsun. Esat'ı mutlu ediyorsun, beceriyorsun.
0: Abla, senin varlığın yeter Naci'yi mutlu etmeye.
5: Yetmiyor işte. Yetmiyor Gülben. Benim artık bir şey yapmam gerekiyor. Değişmem gerekiyor. Senin gibi cesur olmam gerekiyor.
0: Benim gibi mi?
5: Tabii. Gözümün önünde o kadar yol aldın ki sen. Benim de artık bunu yapmam gerekiyor. Değişmem lazım artık. Benim bir şey yapmam gerekiyor. O kurabiyeyi hak etmem gerekiyor benim Gülben.

0: Siz kimsiniz? Ha? Yedirmem kardeşimi. Duydunuz mu?
1: Abla.
0: Ne size ne de o hadsiz kocana. Bırakmayın.
1: Yeter.
0: Rahat bırakın adamı, bırakmayın be. Yeter.
2: İyi misin Gülben?
3: İyiyim. İyiyim. Hadi gidelim.
2: Hadi gel.
3: Geç.
2: Gel. Evet.

0: Geç sen.
1: Tamam. Hadi bakalım. Evet. Bir şey olmaz. Gel, bu terlikler de senin. Yeni aldım, senin için. Sıfır.
0: Ben birazcık getirebilir misin onu?
1: Elim mi?
0: Hayır, hayır. Ayağını ayağım. İttir yani.
1: Tamam. Öyleyim mi?
0: Üstüne basma.
1: Evet. Ya şimdi bir şey yapmak istiyorum ama ya korkuyorum da biraz.
0: Ne? Ne yapmak istiyorsun?
1: Gülben. Gel. Gel. Bunu işte.
0: Ay.
1: Yılbaşı ağacı süslemek istiyorum seninle ama yani çekiniyorum da şimdi tozludur, kirlidir dersin diye.
0: Çok güzel bu. Kocaman hem de. İlk defa bu kadar yakından görüyorum.
1: Nasıl ya? Han çok sever aslında. Sizin evde hiç olmuyor muydu?
0: Bizim eve bırak ağaç koymayı, dal bile sokamazdık. Ha, izin vermezdi annem. Ama mesela böyle bazı evlerin camlarına bakardık, ışıl ışıldı. Çok güzel olurdu. Hatta bir tanesi şey yazmış, rengarenk kocaman böyle harflerle. Güle güle 1991. Çok güzeldi. Onları görünce annen ne demişti biliyor musun?
1: Ne demişti?
2: 92 çok daha beter olacak. Neyi kutluyorlarsa bu ahmaklar.
0: Neyse.
1: Neyse neyse.
0: Şey, süsleyelim Esat. Ben çok isterim bu ağacı beraber süslemek. Bir de şey, kocaman harflerle biz de şey yazalım mı? Hoş geldin 2022.
1: Yazalım. Hoş geldin 2022. 2023. 2033. 2063. Hayatıma hoş geldin Gülben. Tamam, durdum. Durdum, al. Hah, gel, gel. Şimdi bunu böyle rengarenk ışıklarla mı süsleyelim? Ya da şu da, bu mesela sarı düz ışık. Bununla mı süsleyelim?
0: Yok yok, bırak şey. Yani tozlu bunlar, çok kötü. Toz içinde. Renkli olsun da. Bunlar Esat. Bunlar çok fena. Sen silmedin mi bunları?
1: İşte seneden seneye, yılda bir kere kullandığımız için silmedim.
0: Ama ben olmaz öyle, dokunamam. Pis içinde bunlar, pis. Şuraya bak, hepsi çok pis, tozlu. Ne yapalım o zaman, şey, çamaşır suyuna yatıralım hepsini.
1: Renkleri solmaz mı ama Gülben?
0: Şey, tamam o zaman sabunlu su yaparız. Işıkları da ben artık tek tek silerim, ne yapayım?
1: Sileriz.
0: Silemem ki onu da. Benim hiç muşambam yok, hiçbir şeyim yok.
1: Ben bir sürü şey aldım. Dünya dolusu şey aldım.
0: Ha, aldın mı?
1: Aldım. Hadi gel.
0: Onun ellerini yıkamak zorundasın, toz içinde.
1: Ellerimi de yıkayacağım tabii.
0: Seni de değdirme
1: sen. Gel, tamam gel.

0: Ev bakmaya gitmemişler. Oteldeler. Kız çok özenmiş, yazık. Hadi git de gönlünü al.
1: Baba şimdi değil, hiç halim yok şu anda.
0: Sen bu çocuğa analık edebilecek misin Safiye? Etmeyeceksen uğraşma, boş ver. Ama niyetin varsa emek harcaman lazım kızım.
1: Onun annesi var zaten baba. Bana ihtiyacı yok ki.
0: Babasını seninle paylaşacaksa eğer benimsemesi lazım. Sende o kadar sabır, sevgi olacak mı? Annende yoktu. Sende olacak mı Safiye?
1: Çok uzağa gidecek zaten onlar.
0: Daha iyi. Sen de o zaman uzaklara gidersin mecburen belki. Başarırsın. Ama bir daha babasının yanında üzme çocuğu. Naci benim gibi değil. Gerekeni yapar. Dikkat et, buna gerek kalmasın.
1: Baba, sandviçini hazırladım. Ben bir 10 dakikaya gidip geleceğim hemen.
0: Aferin kızım, aferin. Aynen devam, pes etmek yok. Sen kimin kızısın?
1: Kimin kızıyım?
0: Perihan'ın tabii ki.
1: Okşan'a söyleyeceğim, o gelir başında durur. Bir yere kıpırdayayım deme.

0: Merhabalar. Okşan yok mu acaba?
1: Yok, o Bayram'la alışverişe gitti.
0: Allah Allah. Ne oluyor, tek başına gidemiyor mu? Niye onunla?
1: Hayırdır, ben yardımcı olayım.
0: Baba evde yalnız da. Benim de acil bir işim çıktı, o yüzden...
1: Tamam, ben ilgilenirim.

0: Bir şey daha soracaktım ama... siz de kız çocuğu büyüttünüz. Hani istemeden de olsa onun gönlünü kırdığınızda... ne yapardınız yani, nasıl telafi ederdiniz?
1: Ben de gençken özür dilemekte zorlanırdım. Aynı sizin gibi. Kendi kızımı üzdüğümde telafi etmeyi beceremezdim. Hep haklıydım çünkü. Ama İnci'de yavaş yavaş kırdım o kör inadı. Geç oldu biraz ama. Neyse, yapmanız gereken şu. Ona insan olduğunuzu, sizin de hata yapabileceğinizi hatırlatmak ve özür dilemek.
0: Affeder mi ki?
1: Orasını bilemem. Ama siz kendinizi affedebilirsiniz. Mikroplardan daha bulaşıcı bir şey söyleyeyim mi size?
0: Neymiş?
1: Şefkat, kendinizden başlayın derim.
0: Yolculuk ne zaman bu arada?
1: Nereye?
0: Nereye olacak? Hindistan'a. Vallahi bir dağın zirvesinde oturmuş, bağdaş kurmuş düşünürken görüyorum sizi. 3 numara gitmiş deriz arkanızdan, keşiş olmuş deriz. Sağ ol Fuzil.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
4: Daha önce hiç görmedikleri bir şey. Ortaya sarı ve çok yakıcı bir keskin buhar salıyor.
5: Sertlik yanlısı askeri rejimin eylemleri uluslararası arenada artan endişelerin de kaynağı. Rejim muhalifleri sindiriyor. Ülkenin doğusunda etnik gruplara baskılar sürüyor.
4: İddialara göre Burma'da askeri rejim isyanları bastırmak için bir tür kimyasal silah kullandı. Binlerce insan sokaklara döküldü ve aralarında gösterilere katılan keşişlerin de olduğu binlercesi öldürüldü. Bazıları canlı canlı yakılırken bazıları da boğuldu.
6: Tecavüz ve işkence artık günlük olur. Aralarında 12 yaşında çocuklar bile var. Baş kesilmesi ve sakatlanmalar sık rastlanan vaka.
5: Askeri rejim Karen topraklarındaki doğal kaynaklara el koymak istiyor.
6: Burma'nın Karen halkına karşı yürüttüğü kanlı operasyonlar neredeyse 60 yıldır devam ediyor. Bu dünyanın en uzun süre devam eden iç savaşı.

0: Atlayın. Hadi çabuk.
1: Gidiyoruz dayan. Daha hızlı,
2: Hadi.
0: Biraz yürü.
1: Hadi basit olmayın. Daha çabuk.
2: Bakalım. Buraya gel.
0: Şunu da ara, şunu da bak.
1: Hadi.
0: Çıkar bakalım, çıkar.
1: Hareket etme.
0: Hadi.
1: Hareket
2: şuraya
1: etme.
2: Şuraya geç.
0: Dur bakalım.
1: Hey, ne oluyor?
0: Tamam. Yürü. Şunlara bak, nasıl da korktular.
1: Yürü.
0: Gel buraya.
1: Hey. Bu tarafa. Hadi.
2: Hadi.
0: Yürü.
1: Hadi.
2: Yürü dedim sana.
0: Hadi. Ama zorlu çıkarma, seni mahvederim.
1: Yürü hadi. Onlara bakın. Hadi.
0: Yürü. Koş.
1: Kımıldayın.
2: Hadi.
1: Kımıldayın.
0: Daha az hareket edin.
1: Koş.
0: Hadi.
1: Yürü.
3: Hadi gönderin.
4: Açın bizi.
1: Lütfen.
3: Hadi.
4: Lütfen. Bitirin.

0: Ve işte bir numara. İşte karşınızda Kral Kobra. İkiye karşı bir. Şimdi hünerlerini hep birlikte izleyip göreceğiz. Bir numaralı kobra gerçekten çok tehlikeli görünüyor.
1: Hey, bana bak.
2: Canın cehenneme.
0: Bu gerçekten çok tehlikeli. Tayland'da bir numara. Bence dikkatli olsan iyi olur arkadaşım. Çok tehlikeli görünüyor. Bir numaralı kobra daha tehlikeli gibi. Şuraya bakın. Nasıl da saldırıyor. Bu gerçekten çok tehlikeli. Söylediğim gibi Tayland'da bir numara. Dikkatli ol arkadaşım.
2: Tehlikeli bir işe benziyor.
0: Şuraya bakın.
2: Ben Michael Burnett. Konuşmak için zamanın var mı? Uzun sürmeyecek, söz veriyorum. Tekneni kiralamanın mümkün olduğunu söylediler. Bunu yapmak istiyoruz. Bu mümkün mü? Nehirden yukarı gideceğiz.
3: Nereye gidiyorsunuz?
0: Çok Burma. Çok hareketler yapıyor.
3: Burma savaş bölgesi.
2: Evet, öyle diyorlar ama orada olan savaştan çok bir soykırım.
0: Her an başına bir şey gelebilir.
2: Her ne? Bu benim 5. yolculuğum olacak ve tüm risklerin farkındayız.
3: O kadar kuzeye gitmem.
2: İstersen durumumuzu açıklayayım. Kilisemiz Panasya Bakanlığı'na bağlıdır. Merkezimiz Colorado'da yer alır. Hepimiz gönüllüleriz. Yılın bu zamanı ülkeye tıbbi yardım ve malzeme sokarız. Karen kabilesi halkına dua kitapları ve destek ulaştırmaya çalışırız. Nehri herkesten iyi bildiğini söylüyorlar.
3: Yalan söylemişler.
2: Şey bak, demek istediğim, insanların hayatlarını değiştirmeyi denerken bize ayıracağın birkaç saatin karşılığını fazlasıyla ödemeye hazırız.
3: Yanınızda silah getirdiniz mi?
2: Elbette hayır.
3: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
2: Evet. Zaten dünyanın bu halde kalmasının sebebi de bu.
3: Dünyanın canı cehenneme.
2: Gidelim.
4: Neden?
2: İlgilenmiyor. Hadi gidelim.
4: Ben deneyeyim.
2: Bak Sera, bu...
4: Oraya gitmenin tek yolu bu.
2: Bunu biliyorum ama ben
4: tamam,
2: zaten...
4: Tamam Michael, kaybedecek neyimiz var? Bırak ben de deneyeyim, ne
2: Sera...
4: oluyor? Lütfen.
2: Lütfen.
4: Merhaba. Ben Sera Miller. Umarım buraya kadar geldiğim için kusura bakmazsın. Biraz önce konuştuğun o adam...
3: Ben hiç kimseyle konuşmadım.
4: Tamam. Seninle konuşan o adam... bizi nehrin yukarısına götürmen için... seni tutup tutamayacağımızı soruyor.

0: Geç söyle, geç söyle.
1: Arul damro, ni arul gure. Damro, yaşıma. Tanki yaşıma sura. Mino, bana ja. Hey. Mino re. Bongo topyo yi. Yore lu o nga sha phya phe. Bongo yekha thau pa na ro lout ya so yin. Mino twa long go. Mi lau dai twin yin me.

0: Neden döndün?
1: Seni bekliyordum.
0: Daha önce de söyledim, sana yardım edemem.
1: Gitmemiz ve o insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Bir farklılık yaratmak için geldik. Tüm hayatların özel olduğuna inanıyoruz.
0: Bazıları öyle, bazıları değil.
1: Sahi mi? Herkes senin gibi düşünse hiçbir şey değişmezdi.
0: Hiçbir şey değişmiyor.
1: Elbette değişiyor. Hiçbir şey aynı kalmıyor.
0: Hayatını yaşa, çünkü güzel bir hayat.
1: Hayatım yapmaya çalıştığım şey.
0: Yapmaya çalıştığım değişmezi değiştirmeye çalış.

Belki, belki de insanlara olan inancını kaybettin. Ama hala bir şeylere inanıyor olmalısın. Hala değer verdiğin bir şeyler olmalı mutlaka. Belki değişmezi değiştiremeyiz. Ama hayat kurtarmaya çalışmak, hayatı boşa harcamak olmaz.

0: Bu insanlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar sonunda kaybedecekler. Birleşip bir cepheye karşı tutunmaları imkansız yapamazlar. Buna elbette zaman gösterecek ama bu arada insanları bir arada tutmaya çalışmalıyız. Yani daha geçen gün... Affedersiniz. Serap, nereye gidiyorsun?
1: Onunla konuşmaya.
0: Yalnız bırakılmak istediğinden emin.
1: Michael, onu görmezden gelemeyiz, yardım ediyorum.
0: Bunun için para aldım.
1: Hiçbir şey almadım. Bunu yaptığın için tekrar teşekkür ederim. Gerçekten, hepimiz adına.

0: Biliyor musun, bize adını hiç söylemedin.
1: John.
0: Nerelisin?
1: Bowie, Arizona.
0: Neden ayrıldın?
1: Vietnam'a asker olarak geldim.
0: Ve kaldın mı?
1: Biraz daha karmaşık.
0: Arizona'da ailen var mı?
1: Belki babam, bilmiyorum.
0: Ülkende hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
1: Bunun için sebebim yok. Sera, nehirden yukarı senin için gidiyoruz. Dönmek istediğinde söyle yeter.
0: Tamam.

0: Nedir bu? Kim bunlar?
1: Burmalı korsanlar. Herkes otursun, ses çıkarmayın.
2: Kimmiş bunlar?
0: Tamam, merak etmeyin. Sadece
1: konuşmayın. Olsun.

0: Onlardan başka var
1: belki
0: mı?
1: Belki. Ne yapacaksın?
0: Yola devam etmeliyse biz kararımızı verdik.
1: Sana sormadım. Ne yapmak istiyorsun?
0: Biz bir grubuz. Oylama isterlerse oylarız.
2: Oturun. İstedikleri paraysa...
1: Kimse konuşmasın. Başınızı eğin. Başınızı eğik tutun ve sakın gözlerine bakmayın, yoksa öldürürüm.

0: Biz günahkarı bitirmelerine yardım etmeye geldik. Sen kim oluyorsun da?
1: Sen kimsin?
2: Bırak onu.
1: Önce 50 kez tecavüz edecekler. Sonra lanet olası kafasını keseceklerdi. Sen kimsin? Söyleyin kimsiniz? Dönüyoruz.
2: Hayır. Hayır, geri dönmemeliyiz.
1: Bırak.
0: Ne yapıyorsun?
2: O kadar yakınız ki. Burada olan şeyler çok korkunçtu. Ama içeride o insanlar her gün bu şekilde öldürülüyorlar. Michael, bu senin fikrindi. Biz bir söz verdik. Yaptığımız şeye inanmadığını biliyorum. Ama bu bizim hayatımız. Bizim seçimimiz.
1: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
2: Lütfen. Lütfen John. Lütfen.

0: söyle geçin.
1: Hadi tamam,
0: hadi gel. Tamam. Her şeyi alın.
1: Tamam. Ben de.
0: Şunu kaldırmışsın.
2: Geri dönüşte karayolunu kullanacağız. Bu yüzden bizi beklemene gerek yok. Bana bunu bildirmek zorundayım. Yaptığının evet, doğru olduğunu düşündüğünü biliyorum ama öldürmek hiçbir zaman doğru tamam değil.
0: Tamam hadi bakalım. Tek sıra oldun.
1: Şuraya geç.
0: Geldim. Başka bir şey kaldı mı?
1: Hayır kalmadı tamam.
0: Tamam o zaman gidebiliriz. İstersen diğer çantayı ben alayım.
1: Evet.
3: Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum.
2: Belki de hiçbir şey söylememelisin. İyi şanslar.

0: Gel bakalım.
1: Görsene.
0: Bunu görmüş müydün?
1: Hey, Ödün koş. Ödün koş bu tarafa. Hey, beni de bekleyin.
2: Hey.
1: Hadi.
0: Hoş geldiniz.
3: Bayım.
4: Merhaba.
0: Merhaba.
3: Bayım. Güzel misiniz?

0: Teşekkür ederiz. Çok güzelmiş.
1: Aç bakalım. Evet, güzel.
0: İyi ki geldiler.
2: Bu kendi ruhunda ve iç varlığında güç anlamındadır. Anladın mı? Bu şekilde İsa kalbinizdeki yerini alır.
0: Bak, gördün mü ne kadar güzel?
3: Evet.
2: Ben de dua ediyorum.
0: Biliyor musun?
3: Biraz.
2: Umarım bir gün bu savaş sona erer.
0: Bak, istersen de şimdi.
1: Evet, bakalım bu küçük sorunu halledebilecek miyiz?
3: Bakalım sorun nerede?
0: Sen de miden için gelmek ister misin?
3: Hey.
0: Hayır, yürüyebileceğim.
3: Şu ufaklık kaçıp duruyor. Onu tutup bana getirin.
4: Hey, merhaba. Şu bandajlardan birini verir misin? Tamam. Teşekkür ederim. Tamam.

öldüremem!

0: istiyorum. Cevap ver.
1: Neyim ben? Beni siz böyle yaptınız.
0: Tam anlamıyla bir sıcak çatışma askeri.
1: Kendimi kapatmak imkansız.
0: Konuş benimle John.
1: İstediği zaman kapanmıyor.
0: Artık bitti.
1: Hiçbir şey bitmedi.
0: Her şey yeniden tersine döndü. Burada olmanın sebebini biliyorum John.
2: Bir kendi hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
3: Yeterince zarar verdin.
0: Olduğun şeyi kabul edene, başladığın yere döndüğünü kabul edene kadar her zaman kendi içini yiyip
2: yiyeceksin. Sonsuza kadar burada mı kalacaksın?
0: John!
1: Hayır, ben bu değilim.
4: John Rambo. John.

0: Benim adım Arthur March. Colorado'daki İsa'nın kilisesinin papazıyım. Seninle konuşmam gerekiyor. Bu çok önemli. Öyle olmasa buraya bu şekilde gelmezdim. Grubun yola çıktığı günün sabah Michael Burnett bana bu yere doğru geldikleri bilgisini vermişti.
1: Ne oldu?
0: Tam olarak kimse bilmiyor. 10 gün önce dönmüş olmaları gerekiyordu ama dönmediler. Elçilikten yardım talep ettim ama yardım edemiyorlar. Ne Burma'da ne de zamanında.
1: Yaşadıklarını nereden biliyorsun?
0: Çünkü nereye götürüldüklerini bildiklerini iddia eden Karen özgürlük savaşçılarıyla bağlantı halindeyiz. Ve elçilikten bana Amerikalı eski bir askerin adını da verdiler. Beni dünyanın bu bölgesi konusunda tecrübe sahibi olduğunu söyleyen insanlarla tanıştırdı.
1: Paralı askerler.
0: Evet. Başka bir seçeneğim yok. Tam yerlerini biliyorsun. Bu adamları, insanlarımızı bıraktığın yere götürmen gerekiyor.
1: Ne zaman hazır olacaklar?
0: Sen istediğin zaman.

0: olduğunu biliyorsun. Neden yapıldığını da. Savaş senin kanında. Karşı koyma. Sen ülken için öldürmedin. Sen kendin için öldürdün. Tanrı bunu unutmana hiç izin vermeyecek. Zorlandığında öldürmek nefes almak kadar kolay.
1: My head was mangled and my words were torn. Covered in blood like a newly born. Hey, the wishing well, sing it soft and low. I stayed for a while in the hollow sound. The only water came up from the ground.
2: Şu lanet yere bir bakın. Burada sadece bir maymun yaşar. Tanrı aşkına ne işim var benim burada?
3: Hey, kes artık şunu. Sanat hoşuna gitmiyor mu?
4: Seninki sanata benzemiyor.
3: Kız kardeşin öyle düşünmüyor diye.
4: İlgi duyar.
2: Hey kayıkçı. Bu antika şeyde daha ne kadar yolumuz kaldı?
4: Rahip ne anlatıyordu?
2: Kaybolan sürüsü hakkında saçmalayıp duruyordu. Ben de ona bak dedim. Lanet olası Burma'ya gidecek olursan karşılığında alacağın şey de bu olur. Gidip başka insanların pisliklerini karıştırmaya başlarsan olacağı bu.
3: Oradaki generaller... Dünyanın hiçbirinde olmadığı kadar çok kazanıyor.
5: Saçmalık.
3: Milyonlarca...
4: Bunların parasını nasıl veriyorlar sanıyorsun?
3: Altında uyuyacağına gazeteyi okumayı dene taşralı.
2: Lanet olası generaller. İşlerindeki en büyük keşler onlar.
6: Bu soylu Louis.
2: Ne dedin?
6: İçeri silahları olmadan giren o insanlar. Sadece kitap ve ilaçlarla. Bu soylu.
2: Bak okullu çocuk. Soylu burnunu başkalarının işine sokarsan ya ölürsün ya da... Bu işi yapmamın tek nedeni eski bir eş ve 3 çocuk. Ve bu iş bittikten sonra bu askercilik oyununu alıp istediğin yerde...
6: Kafeinsiz içmeyi denedim.
2: Boş versene ve sen. Oraya varmadan yaşlılıktan ölmeye niyetim yok. Acele et. Bir şey miydi?
1: In the garbage can, fighting over food with the garbage man. Hey, wish you well.
7: Help! No call! No call! Get that long boat! Help!

0: ଗୁଲି କାଟିବାକୁ କାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ ଖଗେ
1: Sorun bende mi? Yoksa yılın bu zaman hava ıslak bir köpek gibi mi kokuyor? Lanet olsun. Ben bundan daha hızlı yüzerim. Haklı değil miyim?
2: Bu çok doğru.
1: Hadi dostum çabuk çabuk. Ne kadar çabuk gidersek o kadar çabuk döneriz. Lanet olası. Buraya geliyorlar. Tüm bu saçmalığı başlatıyorlar. Ve tüm dünyanın komşuları gibi davranmasını bekliyorlar ama olmuyor işte. Bu yüzden Tanrı'nın işini yapmaya şeytanı gönderiyorlar. Çok garip değil mi? Seni sıkıyor muyum dostum? Yoksa sorun bu yolculuk mu? Seni sıkan bu mu? Çünkü gerçekten hareket senin de çok hoşuna gitmeli. Beni anlıyor musun? Bu yılanların peşinden koşmaktan daha iyidir. Oh Tanrı. Sen gerçekten sinirli bir serserisin öyle değil mi? Bu kötü bakış saçmalığını bırakabilirsin. Daha önce de bunları gördüm. Ve etkilenmedim.

Eski bir hava komandosu. Delirmeyi öğrettikleri birinci sınıf bir asker. Bana okullu çocuk derler. Bu isim bana keskin nişancı okulundan kaldı. Ve kaç kişiyi vurursam vurayım arkadaşlarım okulu demeyi kesmedi.

0: Bir adam ve bir çocuk galiba şaka yapıyorlar. Gönderdikleri isyancılar bunlar mı?
1: Bu hiç hoşuma gitmedi.
2: Lanet olası bir ormandasın. Hoşa gidecek bir şey yok.
0: Nasılsın?
3: Benim adım Mint. Bu da Ta.
0: Hepsi bu mu?
3: Evet.
0: Bu çocuk ne dostum?
3: İyi üst sürer.
0: Üst sürücüye değil, rehbere ihtiyacımız var. Tam yerlerini biliyorsun değil mi?
3: 10 kilometre batıda. Kuzeye 6 kilometre yürüyüş mesafesi.
0: Kaç asker var?
3: 100 belki.
1: 100 mü?
0: Ne dedi?
3: Yarın daha fazla asker gelecek.
1: Beyaz bir karavan artığı olabilirim ama saymayı bilirim. 100 kişilik birliğe saldıramaz.
0: Tamam. Şunu iyi anlayalım. Hiç kimseyle çatışmaya girmeyeceğiz. Bu insanları kurtarabilirsek güzel. Ama temiz bir giriş çıkış olacak. Yoksa işimiz biter.
4: Biri kayıkçının ne yaptığını söyleyebilir mi?
0: Hey, neden teknede beklemiyorsun?
4: Teknede adamlarım kalacak.
0: Sen kayıkçısın, teknede kalacaksın.
4: Sizi yavaşlatmam.
0: Evet, yavaşlatmayacağını biliyorum. Bu bir doğa yürüyüşü değil.
1: İşte bu doğru.
5: Arkadan benimle gelebilir.
0: Hey, burada kalacak. Adam bir kayıkçı ve kayığın yanında kalması gerek. Teknede bir beyaz istiyorum. Bu yerlilerden birini değil. Patlayıcılar kimde? Thompson?
4: Yok.
2: C4 ve Fünye var.
5: Ben de Claymore var.
0: Tamam. Hadi yola çıkalım. Hadi, kımıldayın.
3: Yürü.

0: İnsanlarınız buradan alındılar.
1: Hayatım boyunca çok katliam gördüm. Ama bugüne kadar böylesini görmedim.
2: Dur. Şuna bakın.
0: Ordu gelir ve herkesi öldürür. Ölüleri uyarı olması için de burada bırakır.
3: Ta. Keluda. Keke.
0: Artık gidebilir. Mayın, her yerde. Bastığınız yere dikkat edin.
2: Tamam, gidelim.
4: Nereye? Köpekleri bile öldürmüşler. O insanlar öldü.
5: Enju ile aynı fikirdeyim.
2: En azından gidip bakmamız gerek. Görmeliyiz.
1: Aynı fikirdeyim. Gidip bakalım.
5: Neye bakacağız? Adamlar 100 kişi.
2: Adamın parasını aldık.
1: Hey, sakin olun, sakin olun. Oraya gidip ne olduğuna bakacağız. Bir sorun çıkarsa eğer, ne olursa olsun döneceğiz. Anlaşıldı mı? Tamam mı?
2: Tamam.
5: Tamam.
1: Güzel. Ne tarafa?
0: Bu tarafa. Ordu, saklan, saklan!

0: Hadi hadi hadi.
1: İnin. Hadi. Hadi hadi.
2: Geç şuraya, geç şuraya.
3: Tamam.
4: Ben ateş edeceğim.
2: Geç şöyle, geç şöyle.
5: Hayır. Hadi. Geldikleri yere dönmezlerse burada olduğumuz anlaşılır.
2: Hadi. Yana yana.
1: Çabuk. Evet.
5: Ne yapıyor bu adamlar böyle?
1: Hadi.
2: Geç şöyle, geç şöyle.
1: Geç.
2: İyi. Şimdi yürüyün hadi.
1: Geç.
2: Başardınız mı? Geberin!
3: Lütfen durun yapmayın!
2: Yürü. Yürüyün hadi! Çabuk koşun! Çabuk!
5: Kimsin sen kayıkçı? Gidelim. Gidelim mi? Bu adamların geri dönmediğini görünce peşimize düşerler.
6: Bu riske giremeyiz. Tekneye dönüyoruz. Gidelim.
5: Hey, ne oluyor?
7: Aranızda ateş etmek isteyen varsa şimdi tam zamanı. Şu anda başka bir yerde olmak istemeyen kimse yok. Ama bizim işimiz bu. Biz buyuz. Ya bir hiç için yaşayın, ya da bir amaç uğruna ölün. Karar sizin.
4: Senin kararın ne?
7: Gidelim.
2: Hadi.

0: Okulu çocuk buraya vardığında 15 dakikamız olacak. Saatlerinizi 1.45'e ayarlayın. Girip çıkacağız. Kimseyi beklemek yok. Kulenin altında buluşacağız.
1: Kuleye çıkamazsa işimiz biter.
0: Merak etme, çıkacak. Hazır mısın?
2: Evet.
1: Hazırız.

Girdik. Git. Hadi. Sen de.

0: Hayır, konuşma. Beni dinle. Kız nerede?
1: İşte orada.
0: Sen onu çöz. Sizin için geri döneceğim. İki kişi var. Hendek'in yakınında.
2: Tamam.
0: Onları al.

0: Hadi hadi.
1: Sen de kimsin?
0: Kapa çeneni hadi.
2: Yürü hadi yürü. Sallanıp durma. Geç söyle. Geç. Sana. Kalk ayağa. Ayağa kalk dedim. Buraya gel. Sana buraya gel dedim. Çabuk dışarı çık.

0: buraya. Genel, yürü yürü yürü. Sarıp durma.
1: Yürücüğüm sana.
0: Yürü yürü. Ağlayıp dur. Yürü yürü.
2: Gidelim. Kayıkçı nerede?
3: Vesera.
4: 15 dakika. Anlaşmamız buydu.
2: Gidiyorum. Gidelim. 5 dakika daha.
3: Boş versene.
4: Anlaşmayı biliyordu.
2: Buradan gideceksek hep birlikte gideriz.
4: Hayat senin. Giderim.
3: Onu almadan olmaz.
4: Hayatını Tanrı kurtarma. Biz kurtardık. Şimdilik kalk lanet olası. Kalk dedim.
2: Bu taraftan.

0: Bizi koruyan sen miydin?
1: Evet.
0: Neden döndün?
1: Ya sen? Gün doğmak üzere.
0: Bu taraftan.
2: Hadi gidelim. Yetişmemiz lazım. Hadi acele edin.
3: Çabuk çabuk.
2: Hadi yürü yürü. Hadi gel gel gel. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi gel. Gel oğlum. Hadi yürü.
4: Hadi hadi hadi hadi.
2: Geç oğlum.
4: Sallanmadan sallanmadan.
0: Neler oluyor burada?
1: Geldiler efendim.
0: Yine bu karışıklık. Ne oluyor?
2: Hadi acele edin.
4: Hadi hadi hadi.
2: Çabuk çabuk. Yürü yürü. Hadi. Siz ikiniz.
4: Hey.
2: Hadi gelin.
4: Çabuk hadi arabalara arabalara. Onları bulmak zorundayız. Çabuk!
2: Kaç kişi
4: her yere bakın.
0: Araçlara binin, çabuk olun. Beni takip edin. Hadi yürüyün, gidiyoruz. Acele edin.

0: Burası bacağıma. Sus sus, yanındayız. Seni kurtaracağız.
1: Bacağı parçalanmış.
0: Rehber nerede?
1: Lanet olası gitmiş.
2: Boşver, koordinatları biliyorum.
1: Olmadan nereye dönmemiz imkansız.
0: Şu çeneni kapa artık, hadi bacağına bağla.
2: Botu çıkar.
0: Hayır.
2: Botu çıkarmayın. Ben bakayım, biz doktoruz. Bir bıçak gerek.
0: Al şunu al.
2: Kurtulacak
0: bilmiyorum. Sedye hazırlayın. Dağılın.

0: Tepeyi tut. Tamam. Sen ol. Hadi tut.
1: Duydunuz mu? Takip ediyorlar.
0: Dön.
2: Ne yapıyoruz?
0: Kımılda.
2: Tamam.
0: Dön, dön.
2: Tamam.
0: Sizin güneydoğudan nehre gitmenizi istiyorum. Tekne sizi bekliyor. Orada değilse kıyı şeridini takip ederek bulana kadar gidin.
2: Peki ya sen?
0: Beni merak etme. O Claymore'u bana ver. Tamam. Bir el ateş et.
1: Ne?
0: Bir el ateş et. Gidin. Gidin.
3: Hadi hadi hadi.

Come on.

0: Gidelim.
1: İşte oradalar, oradalar. Tam yol, tam yol, tam yol. Hadi, hadi, hadi. Tamamdır. Daha hızlı.
0: Eğil, eğil, eğil.
2: Ne oldu? Ne oldu?
0: Lanet olsun. Bak.
2: Ne oldu?
1: Lütfen.
2: Hata mı?
1: Serseri. Vurmayın. Kes sesini.
0: Vurmayın.
1: Kes sesini.
0: Lütfen. Lanet olsun.
3: Al bakalım.
4: Yapmayın. Durun.
3: Geber.
4: Geber. Lütfen. Lütfen durun, yapmayın.
3: Al bakalım. Sessiz ol. Sessiz ol.
4: Beni görmek bir şey yapmadık. Bunu öğrenci lütfen. Lütfen durmayın bizi.
3: Geber.
4: Lütfen durun.
3: Geber.
4: Durun, yapmayın. Durun. Biz bir şey yapmadık.
3: Buraya gel. Buraya gel.
5: Lanet olası pislik! Seni beş para etmez yüreksiz domuz!
6: Kaçmaya çalışırsınız he? Öyle mi? Nasıl kaçacaklar peki? He? Nasıl?
5: Pislik seni!
6: Hepinizi geberteceğim!
5: Hadi gel bana seni süt kuzusu serseri! Ver. Hadi dedim! Sana bana gel dedim serseri!
6: Lanet olası serseri! Seni geberteceğim! Nasıl?
5: Seni pislik!
6: Hoşuna gitti mi?
4: Biz hiçbir şey yapmadık!
6: Kes sesini. Sana sana da gelecek. Hepiniz susun. Hepinizi geberteceğim. Hepinizi. Lanet olası pislik beyazlar. Herifler. Şundan hepsini ayağa kaldırın. Çabuk olun.
4: Durun, yapmayın.
6: Buraya neden geldiniz bilmiyorum ama hepinizi... Hepinizi...

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Biziz biz.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
9: kalgonla. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
11: Bu var ya,
12: blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir. Mücadele stresli, koşullar zorluysa yeni Head & Shoulders Men spor ferahlığı. İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahla kazanmaya başla.
17: Ben bu kafayla daha çok kazanırım.
16: Yeni Head & Shoulders Men spor ferahlığı. Kazanmak kafada başlar.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: bisküvisiz Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlüğün hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım Hadi. Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza. Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
3: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: otel aşkı.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni

0: Geri çekilin.
1: Gidelim. Gidelim. Çabuk hadi. Gidelim.
2: Thank you.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Efendim iyi akşamlar. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de dop dolu bir bültenle, Beyaz Ana Haber'le yeniden karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim ve haberlerimize geçelim. Ahbap soruşturmasında sanal medya fenomeni Oğuzhan Uğur gözaltına alındı sayın seyirciler. Uğur'un sahibi olduğu Babala TV'ye şüpheli döviz akışı mercek altına alındı. İşte Haluk Levent dosyasında son 24 saatte yaşananlar. Aşkın mahpushane
2: içinde ben mahkum. Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
3: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
4: Elimizde arama ve ek olma kararı var.
5: Siz kimsiniz? Biz paralel devlet misiniz?
6: Ahbap Derneği soruşturmasında sıcak gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Ahbap'a verdiği destek ve ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen sanal medya fenomeni Oğuzhan Uğur gözaltına alındı.
4: Elimizde arama ve ek olma kararı var. Elimizde arama yapacağız.
3: Tabii. Mevzular açık mikrofona. Hoş geldiniz. Babala TV'desiniz.
6: Soruşturma derinleştikçe yeni skandallar da gün yüzüne çıkıyor. 125 milyon 765 bin liralık bağışın Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil ve bağlantılı kişilerin hesabına aktarıldığı tespit edilmişti.
7: Kaç saattir uykusuzum?
3: Kaç gündür uykusuzum?
7: Kaç gündür uykusuzum?
3: Ama buradayız. Dimdik ayaktayız.
6: Milyonlarca liralık para akışı ağına Babala TV'de eklendi. Oğuzhan Uğur'a ait Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle özel bir banka Masak'a şüpheli işlem bildiriminde bulundu. Çok da!
3: Ben o topa girmem. Hedefiniz ben değil. Hocam soracağız deyin, cevap bu olsun.
6: Oğuzhan Uğur'la birlikte 9 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarını yöneltti Oğuzhan Uğur'a. Ve dün mahkemeye sevk edilenlerden 4'ü daha tutuklandı.
3: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine İletiliyor.
6: Ve Haluk Levent'in gözaltına alındığı gün hakkında karar çıkan derneğin kurucularından ve Haluk Levent'in yardımcısı olan Alper Çelik de noterde işlem yaptığı sırada yakalandı. Çelik emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
8: Yollardayım ya, yıllardan beri Alanya sahilleri, Antalya merkez.
6: Şok itiraflar da peş peşe geldi. Haluk Levent'in İsviçre'de Nurdan Eriş'le gizli bir evlilik yaptığı ortaya çıkmıştı. Eriş, ABD'deki şirketimi sattı. Ona para verdim. Beni kandırdı dedi.
9: Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
10: Ben kendimin kahramanıyım. Kendimi biçmiş olduğum ruhun kahramanı.
6: Sevgilisi Sevda Kurt'sa benimle evleneceğini söyleyerek Amerika'daki paralarımı aldı. 90 milyon TL mi çaldı iddiasında bulundu.
11: Yani diyorum ki bu konuda zaten kadar zaman çalıştım. Aylarca bölgede çalıştım.
6: Haluk Levent'in geçmişte katıldığı programlardaki o sözleri ise yeniden gündem oldu.
2: Bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım. Yani.
6: Ahbap'a yapılan bağışların nasıl kullanıldığını araştırmak içinse özel bilirkişi heyeti görevlendirildi. Şimdi gözler soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte yeni gözaltı kararlarında.
12: Devleti bir kenara itip Ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında da çarpıcı bazı gelişmeler yaşandı. Elikanlı FETÖ'nün izine rastlandı sayın seyirciler. İşte soruşturmanın seyrini değiştirecek o deliller.
13: Bir coşku var içimde bugün. Kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum.
14: FETÖ izleri, Baylok yazışmaları.
15: Ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum.
14: Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasında yeni deliller ortaya çıktı. 17 yılın ardından kritik bir eşik aşıldı.
16: Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte helikopterle düştü.
14: İlk kez helikopterin düştüğü dakikalarda bölgedeki savaş uçaklarının hareketleri mercek altına alındı. İncelemeye göre Amasya'dan kalkan 2 F-16 ile Malatya'dan havalanan bir F-4 savaş uçağı o anda aynı bölgede uçuyordu.
16: Gidiyor.
14: F-4 savaş uçağı belirli bir süre radardan kayboldu. Devlet Denetleme Kurulu'nun daha önce hazırladığı raporda yeniden dosyaya girdi. Raporda savaş uçaklarının alçak uçuş anında oluşturduğu basınç ve türbülansın helikopterler için ölümcül sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.
16: Musibeyi kuramıyorum şu an. Ayağım kuramı çok yok. Ölen de var herhalde.
14: Ve FETÖ izleri. Soruşturmanın en dikkat çeken ismi F-4 pilotlarından Ali Armağan oldu. Kazadan yalnızca 5 gün önce Malatya'ya gelen Armağan'ın daha sonra FETÖ üyeliğinden hüküm giydiği belirlendi. Baylok yazışmaları da dikkat çeken başka bir başlık oldu. İddialara göre teröristler kendi aralarında tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi ifadelerini kullandı. Dosyaya giren itirafçı beyanları da soruşturmayı daha da derinleştirdi. İddiaya göre Muhsin Yazıcıoğlu'nun örgüte katılması teklif edildi.
17: Hiç aklıma bakmadan diyorum. Sağda solda aldırmadan diyorum.
14: Teklif reddedilince de elebaşı terörist Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği öne sürüldü. Bu yeni deliller doğrultusunda Ankara merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. 27 kişi yakalandı, 19'u tutuklandı. Başsavcılık soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü açıkladı.
15: Evet, en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum.
1: Efendim, liderlik krizinin yaşandığı CHP'de ise Kılıçdaroğlu'nun arınma planı sürüyor. 8 il başkanı görevden alındı. İl başkanları genel merkez yönetimine isyan bayrağını açtılar bile. Özel ve Kılıçdaroğlu ise bugün cenazede buluştu. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son durum.
18: 8 ilimizde il başkanımız yönetimleriyle beraber ve disiplin kurullarıyla beraber görevden alınmıştır.
19: Kemal Kılıçdaroğlu arınma projesinde vites arttırdı. 8 il başkanı da görevden alındı.
20: Benden niye korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
19: Görevden alınan isimlerden biri Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural'dı. Sözleri CHP'deki iç karışıklığı gözler önüne serdi.
21: Bu putlan yönetimine sesleniyoruz. Sizlerin almış olduğu bu kararı asla tanımıyorum.
19: Ve CHP

0: CHP'deki liderlik savaşının başrolündeki iki isim, Özel ve Kılıçdaroğlu, CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesinde buluştu. Özel ve Kılıçdaroğlu selamlaştı. Ama temsil krizi çelenklerde görüldü. Hem Özel hem de Kılıçdaroğlu cenazeye gönderdiği çelenklerin şeridine CHP genel başkanı yazdırdı. Ve mutlak butlan krizi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı için verilen mutlak butlan kararına yapılan itiraz Yargıtay'a ulaştı. Yargıtay dosyayı inceleyecek. CHP yönetiminde çift başlılık hakimken, Toroslar Belediyesi'nde ise skandal anlar yaşandı.
1: Sen kimsin?
0: CHP'de demokrasi maskeleri bir kez daha düştü. CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, AK Partili meclis üyesi Mehmet Özkan'ın üzerine yürüdü.
1: Meclisi kapatıyorum.
0: AK Partili meclis üyesi Mehmet Özkan, CHP'li başkandan şikayetçi oldu.
1: Sus, otur!
2: Bu arada bahis soruşturması da derinleştirildi sevgili izleyenler. Futbol kulüplerinde yöneticilik yapan kişilerin 2020-2026 yılları arasındaki bahis hareketleri incelendi ve 17 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski yöneticileri de var.
3: Hedef temiz futbol. Harekete geçildi. Futbol kulüplerinde yöneticilik yapan kişilerin 2020-2026 yıllarını kapsayan bahis verileri incelendi. Bazı kulüp yöneticilerinin görevde oldukları dönemde kendi takımlarına bahis oynadığı ortaya çıktı. Üstelik yalnızca maç sonucu değil, rakip takım lehine kuponlar, alt üst bahisler, hatta futbolcular üzerinden açılan oyuncu bazlı bahis seçenekleri. İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 17 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski yöneticileri de bulunuyor.
2: Ve IBAN mağdurları efendim. 12. yargı paketi meclisten geçti. IBAN mağdurları olarak bilinen banka hesabı veya ödeme aracı bilgilerini kullandırmakla sınırlı kalanların cezası yarı oranında indirilecek. İşte 12. yargı paketinin detayları.
4: Vatandaşın sesini duyan, mağduru yalnız bırakmayan ve sorunlara zamanında çözüm üreten bir adalet sistemi ancak güven verir.
3: 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi yasalaştı. Teklif IBAN mağdurlarını da yakından ilgilendiriyor.
5: Genci, yaşlısı birçok kişi IBAN yüzünden mağdur oluyor ve hapis cezasıyla karşı karşıya geliyordu. Banka hesaplarını farkında olmadan dolandırıcılara kullandıran ve bu nedenle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla ceza alanlar için bir ceza indirimi düzenlemesi bekleniyordu.
3: IBAN mağdurlarına ceza indirimini de kapsayan 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.
5: Düzenleme ile birlikte haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten itibaren önceki dosyaları da kapsayacak.
4: 12. yargı paketi ile yargılamaların hızlandırılmasına ve yargının daha etkin işlemesine yönelik bir kısım düzenlemeler getirmeyi planlıyoruz.
5: Paketin en önemli başlıklarından biri ise duruşma süreleri ve yargılamaların hızlandırılması oldu. Yeni hükümlerle davaların daha kısa sürede sonuçlanması hedefleniyor.
3: Düzenleme ile bilirkişilik sistemi ve yargılama süreçleri de daha etkin işleyecek.
4: Bilirkişilik kurumunun amacı dışında kullanılmasının önüne geçecek hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz bilirkişileri incelemesi nedeniyle yargılamanın uzamasını engelleyeceğiz.
2: Diğer yandan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması da devam ediyor. Dün aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla Gencoğlu ve fenomen Ayşenur Balcı'nın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı. 4 ünlü isim hakkında tutuklama kararı verildi.
6: Allah beni YouTuber olmamı istiyordu. Oha gel. Selfie gelin.
3: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında flash bir gelişme yaşandı. 4 ünlü isim tutuklandı.
7: Kaygı bozukluğuyla en uzun uğraştığım zamanların birinde çıktı bu şarkı.
3: Dün Türkiye güne ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuyla uyanmış. Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Aybüke Albere, Sıla Gençoğlu, fenomen Ayşenur

0: Balcı, iş insanı Ateş İnce, Volkan Büyükanlı, organizatör Buğra Balkaya'nın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.
1: Evden kaçmadım ama hani neredeyse hani ben İstanbul'a kaçacağım falan gibi bir durumum oldu benim.
0: Yapılan aramalarda şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın evinde hassas terazi bulunmuş. Yalçıntaş diyette olduğu için her şeyi gramıyla hesapladığını söylemişti.
2: Başladılar sahneye şişeler fırlatmaya, cisimler fırlatmaya. Ama yağıyor yani.
0: Şüpheliler kan ve saç örneklerinin ardından adliyeye gönderildi. Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve fenomen Ayşenur Balcı'nın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.
3: Dedik Ayşenur Hanım annem sizi çok seviyor, hemşire geliyor odaya falan.
0: Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve Aybüke Alberen'in de bulunduğu 11 kişi için de adli kontrol kararı verildi.
4: Katlanıyoruz herkes gibi malum, açıklarımız kaçıklarımız.
5: Ve Akut'un eski başkanı Nasuh Mahruki sanal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza atmıştı biliyorsunuz. 15 Temmuz darbe girişiminde milletin iradesini hiçe sayarak yaptığı bu paylaşım yargıya taşındı ve Mahruki de tutuklandı.
0: Milletin zaferine gölge düşürmeye çalıştı. Vatan savunmasındaki iradeyi hiçe saydı. Akut eski başkanı Nasuh Mahruki sanal medyadan 15 Temmuz paylaşımı yaptı. Haddini aşan o paylaşımın ardından yargı devreye girmiş Nasuh Mahruki gözaltına alınmıştı. Savcılığın sevk yazısında Mahruki'nin Türk milletini ve şehitlerimizi açıkça hedef aldığının altı çizildi. Mahruki, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı.
5: Ve altında son durum. Biraz yakından bakalım. Amerika Birleşik Devletleri, İran gerilimi petrol fiyatlarını vurdu. Altın da ezildikçe ezildi. Haftalık %3 kayıp yaşayan gram altın günü 6020 liradan aştı efendim.
6: Bu aralar sürekli inişli çıkışlı oluyor.
7: Altını hiç sorma abla ya. Bizi bitirdi altın ya.
8: Kaybımız var mı?
7: Maalesef.
8: Ne kadar?
7: Allah bir 200-300 bin var ya.
0: ABD-İran gerilimi, faiz endişesi ve artan petrol fiyatları. Altın bu başlıklar altında bir kez daha eridi.
9: Altın fiyatları haftanın son işlem gününde haftalık en büyük kayıplarına doğru yol kat ediyor diyebiliriz.
8: Tüm hafta değer kaybeden altın haftanın son günü de bu düşüşünü sürdürdü. Ve hafta boyunca %3'lük değer kaybederek gram altın günü 6020 liradan açtı.
6: Bir ara 8000 TL'yi bulmuştu. Şu anda 6000 liraya kadar inmesi epey zarar oldu.
8: Piyasalarsa Eylül ayında Fed'in faiz artırımı yapıp yapmayacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda. İşte bu da altını baskılayan en önemli sebeplerden biri.
9: Fed'in mutlaka bir faiz indirimle kapı aralayacağını düşünüyorum. Çünkü Kasım'da ABD seçimleri var.
10: Benim de yatırımım vardı. Tutmaya devam ediyorum. İlerleyen süreçte göreceğiz.
11: Ekim-Kasım gibi çıkacak yani.
9: Altın kısa dönemli inişe geçmiş olsa bile orta ve uzun vadede mutlak surette kazandıracaktır ve artacaktır.
5: Biliyorsunuz boşanma davalarında da en büyük tartışma yine düğünde takılan altınların kime ait olacağı. Ve takılarda artık bu mevzuatta yeni bir dönem başladı. Çünkü Yargıtay'ın emsal bir kararı var. İzleyin.
12: Gelin olduğu için geline ait olmalı.
13: Sizce düğünde takılan takılar geline mi ait yoksa damada mı?
14: Bence eşit olması lazım.
15: Canım benim, bence geline ait olmalı.
13: Neden?
15: Çünkü gelinin hakkı yani.
16: Bir erkeğe takılan bence erkeğin olmalı.
17: Düğünde takılan takılar eğer eşler arasında bir anlaşma yoksa, yerel örf ve adette de buna göre bir hüküm bulunmuyorsa, kadına takılan altınlar ve takılar kadının, erkeğe takılanlar ise erkeğindir.
0: Takı dağılımını değiştiren işte o dava.
13: Boşanma davasında kadın, kocasına takılan altı çeyreğin kendisine ait olduğunu söyledi ve mahkemeye başvurdu. Yerel mahkeme kadının talebini yerinde buldu ve takı takılan takılar gelinindir dedi. Dosyanın taşındığı yargıtar tam aksini söyledi.
11: Geline takıldığı için gelinin olması lazım ama bana göre yanlış yani.
13: Boşanma davalarında en çok tartışılan konulardan biri de düğün takıları. Düğünde takılan takılar kime takılırsa takılsın hepsi gelinindir dönemi artık bitti. Takılan takılar kime takılırsa ona ait olacak artık.
17: Bilezik gibi ziynet eşyaları ise tamamen kadına ait.

0: ait sayılırken erkeğe takılan altın, para gibi materyaller de erkeğe ait sayılmakta.
1: Öyle mi demiş? Artık kendi aralarında bunu karar verecekler.
2: Bu kararla birlikte boşanma davalarındaki o takı senin, bu takı benim tartışmaları da sona erdi. Taraflar zinet eşyalarını deliller sunarak bölüşecek.
0: Denge gözetilmektedir.
3: Milyonlarca emeklinin gözü kulağı da meclisten çıkacak maaş düzenlemesinde tabii. Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başlarken bir yandan da ek ödeme hesaplamaları devam ediyor. İşte emekli maaşlarındaki o son hesaplamalar.
2: Temmuz zammı hesaplara yatmaya başladı. Gözler en düşük emekli aylığıyla ek ödemelere çevrildi. Haziran enflasyonunun belli olmasıyla SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşına %17.76, memur ve memur emeklilerine de %13.52 zam yansıtılacak.
4: En düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ancak yasa çalışmaları henüz tamamlanmadı. Bu yüzden yeni ek ödeme ve taban aylığı 20 bin liranın altında olan emeklilere yine 20.000 lira yatırılacak.
2: Kanun teklifinin resmi gazetede yayınlanmasıyla aradaki fark devlet tarafından karşılanacak. Taban aylığı 16.926 liranın altında kalanların maaşı hazine desteğiyle 23.552 liraya tamamlanacak.
4: Örneğin hali hazırda 12.000 lira maaş alan emekliye %4 ek ödemeyle birlikte toplam 12.480 lira maaş yatırılıyor. Ancak 17.76 oranında zamla birlikte 14.696 lira olan maaşın 23.552 liraya ulaşması için 8.855 lira hazine desteği sağlanacak.
2: Fark ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla SGK tarafından bir takvim yayınlanacak.
3: Bursa'da kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna daldı sayın seyirciler. Kazada can pazarı yaşandı ancak ölüm o 54 yaşındaki adamı istasyonun marketinde alışveriş yaparken yakaladı.
2: Aşırı hızlıydı. Akaryakıt istasyonuna daldı. Felaket yaşandı. Kömür yüklü bir tır dehşet saçtı. Patlama yaşandı. Akaryakıt istasyonu yerle bir oldu. Yan yatan tır önce akaryakıt pompalarını devirdi. Sonra da istasyon içindeki markete daldı. 54 yaşındaki Erdinç Cirit o anda alışveriş yapıyordu. Ölüm onu işte bu markette yakaladı. Market çalışanı kıl payı kurtuldu. Tır şoförü bir anlık dalgınlık yaşadığını ve kazanın gerçekleştiğini söyledi.
3: Depozito iade sistemi bilinen adıyla da DOA'da yeni bir dönem başlıyor artık. Sisteme artık QR kodla giriş yapılabilecek sevgili izleyenler ki böylelikle suistimal önlenebilecek.
5: Bakın bakın bakın. Sizce kaç tane var şu çuvallarda? Her vatandaş günlük 200 tane atma limiti olacak.
2: Doğada suistimal son bulacak.
6: Sabahın erken saatlerinde doğa makinesinin önüne gelenler çuval çuval şişelerle geliyorlar. Yani bunları atmak için saatlerce sırada bekliyorlar.
2: Kimlik numarası ve telefon numarası kalkıyor. Yalnızca QR kodla depozito iadesi yapılacak.
6: Şişe iade işleminin bugün 17. gününde ve 17 gündür de doğa makinelerin önünde uzun kuyruklar oluşmuş durumda. Ancak bu durumu suistimal edenler var. Her gün limit 200 adet ancak bu sınırı çok daha aşanlar var.
2: Eşinin çocuğunun kimliğiyle gelip saatlerce çuval çuval şişe atanlar, tanıdıklarının telefon numarasıyla iade yapanlar.
5: Her seferinde farklı telefon numarası girerek yüzlerce buraya ürün atıyorlar.
2: Doğayı fırsata çevirenler gelir kapısına dönüştürmüş durumda.
5: Buradaki arkadaş kendi ağzıyla çalışıyorum dedi. Yani şu an bu onun işi.
6: Artık TC kimlik numarasıyla ya da telefon numarasıyla iade dönemi bitti. Sadece QR kodla iade dönemi yapılacak. Bakın ekrana başlat diyorum ve

0: QR kodu okunduktan sonra artık iade işlemi için hazır anlamına geliyor.
1: Ayrıca tam kapasiteye ulaşıldığında içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35-40 düşüş hedefleniyor.
2: Bursa'da alkollü bir adam trafik denetimi yapan polisleri gördü ve bisikletiyle yanlarına gitti efendim. Yasal sınırın 20 kat üzerinde alkollü çıkan bisiklet sürücüsü kameraları görünce şarkı söylemeye başladı.
3: Sermaye kalmış, bakışları sahte, ruhu yalanmış.
1: Alkol kullanıp bisikletiyle polislerin yanına geldi.
4: Sen bu halde zor yürüyorsun, nasıl bisiklet kullanıyorsun?
1: 20 kat alkollü çıktı, ekiplere şarkı söyledi, sesiyle sokağa inletti.
3: Yalan sözleriyle nasıl kandırmış, yanıyor yüreğim.
1: Görüntüdeki bu adam denetimdeki ekipleri gördü. Merakına yenik düştü, bisikletiyle yanlarına gitti.
3: Bakışları sahte, ruhu yalanmış.
1: Her halinden belliydi.
5: Bunu atmam lazım ama çöpe.
6: At abi.
1: Alkollüydü.
7: Sen al da buradan.
5: Ya, önemli değil. Kalsın ya.
1: 3.59 promil çıktı.
7: Sen bayağı içmişsin herhalde ya.
5: Ne içmişsin, ben iyiyim ben.
1: Alkollü olduğu için bisiklete binmesine izin verilmedi. O da bisikleti basın mensubuna satmaya çalıştı.
5: 2 liraya satarım. Aga 2 liraya satayım.
6: Bana mı satacaksın abi?
5: Fark etmez, size satarım.
1: İşlemleri yapılırken de telefonundan ekiplere müzik açtı. 25 bin lira ceza yazıldı, karakola götürüldü.
3: Yalan sözleriyle nasıl kandırmış, yanıyor yüreğim.
2: Eğlenmek için gittiği Luna Park bir genç için kabusa dönüştü. Gondol korkusu gelecek şimdi ekranlara.
1: Gondolda korku dolu anlar yaşadı. İki genç eğlenmek için Luna Park'a gitti. Gondola bindiler, yavaş yavaş hızlandı. Sallanmaya başlayınca gençlerden biri büyük korku yaşadı. Eğlencesi bir anda kabusa döndü. O anlar hem güldürdü hem korkuttu. Video kısa sürede gündem oldu.
2: İstanbul'da da bir adam saç tıraşını beğenmediği için berberini bıçakladı sayın seyirciler. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
8: Tıraşını beğenmemiş. Dışarı çıktığın zaman arkamdan geldi, bana bıçakla saldırdı.
1: Saç tıraşını beğenmedi. Berberini takibe aldı. Doğru anı kollayıp işte böyle bıçakladı. Akıl almaz olay İstanbul Kağıthane'de kayda geçti.
8: Ben 30 senedir bu işi yapıyorum burada. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Yani şaşkınlık içindeyim.
1: Berber Erhan Zengin için normal bir gündü. Tıraş olmak için bir genç geldi. Tıraşın oldu ama saç modelini beğenmedi.
8: Tıraşını beğenmemiş. Benim fırsatımı kollamış.
1: 23 yaşındaki genç berberi takıntı haline getirdi.
8: Ama ben bunu 10 gün oldu tıraş edeli. Yani neden böyle bir şey yaptı? Tıraşımı beğenmemiş, öyle söylüyor.
1: Ve takibi aldı.
8: Bu karşıda lahmacuncuda falan beklemiş, beni gözetlemiş.
1: Ertesi gün harekete geçti. Berber Erhan Zengin iş yerine girdiği anda bıçakla saldırdı.
8: Hemen o sırada kendimi attım içeri, kendi canımı kurtardım.
1: Bacağından bıçaklanan berber hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. 23 yaşındaki saldırgan da yakalandı. Ama berber Erhan Zengin şikayetçi olmadı.
8: Ailesi geldi, onun adına özür diledi. Ben de işte yaşı genç olduğu için, tanıdığım için şikayetçi olmadım.
2: Bir kadının daha yanlış işlem yüzünden hayatı karardı. Sayın seyirciler, Ankara'da yaşayan bir kadının tiki vardı ve geçmesi için botoks yaptırmıştı. İşte sonrasında bakın neler yaşandı.
9: Evet, gördüğünüz gibi yüzüm yamuldu. Artık burayı çekemiyorum. Dudağımı kullanamıyorum. Yani

0: kusura bakmayın bile demedi bana.
1: Botoks yaptırdı, hayatı karardı.
0: Yani yüzüm eğri gezecekmişim.
1: Rabia Alparslan'ın tiki vardı. Doktora gitti, botoksla geçeceği söylendi.
0: Evet, yüzümün bu tarafına botoks uyguladı. Fakat eş dozu buraya uygulamadığı için konuşurken yüzüm eğilmeye başladı.
1: Ancak yüzü geçici felç oldu. Üzerine bir de doktor tarafından suçlandı.
0: Yüzünün diyor bu tarafına sen yapmamı istedin diyor. Böyle oldu. Yapacak bir şey yok diyor. Bu olacak şey mi sizce?
1: Doktor mağdur olduğunu iddia eden kadın şikayette bulundu.
0: Küçücük bir tikten geldiğimiz noktaya bakar mısınız?
2: İstanbul'da kontrollü bir yıkım kontrolden çıktı. Hasarlı bina yan apartmanın üzerine devrildi. Sağlam binada bakın nasıl hasar aldı.
1: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Bina yan binanın üzerine devrildi. Görüntüler Küçükçekmece'den.
3: Kadına bak, çık abla oradan, çık.
1: Kentsel dönüşüm kapsamında bu binanın yıkım çalışmaları vardı. Ancak hesapta olmayan bir şey yaşandı.
3: Abla kaç, abla kaç.
1: Bina yan apartmanın üzerine devrildi. Sağlam binada hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Ve yine İstanbul'da çıkan bir kavga. Sevgili izleyenler, bakın nasıl tam anlamıyla bir meydan muharebesine dönüştü.
1: Şişe kırmadan başlayan tartışmada kılıçlar çekildi. Ortalık savaş alanına döndü. Yer Esenyurt. Akşam saatleriydi. İddiaya göre bir grup apartman önünde şişe kırdı. Apartman sakinleri duruma tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü. Balkondan eşyalar fırlatıldı. Gerilim tavan yaptı. Sokağa taşan kavgada kılıçlar kınından çıktı. İki şüpheli kılıçlarla karşı tarafa saldırdı. Kaldırım taşları da havada uçuştu. Kadınlar da kavgaya dahil oldu. Kavga ekiplerin müdahalesiyle son buldu.
2: Manisa'da cani koca tartıştı. Eşinin burnunu ısırarak koparmıştı. İşte o dehşeti yaşayan kadın konuştu.
4: Direkt hani boğazımı sıktı, üstüme saldırdı. Ben de ona karşılık verince burnumu ısırdı.
1: Eşiyle tartıştı, burnunu ısırıp kopardı. Kadın yaşadığı dehşeti anlattı.
4: Canımın acısıyla balkona çıktım ve atlama derecesine geldim.
1: Gökhan Güner'le eşi İmran Güler arasında tartışma çıkmış. Cani koca eşinin burnunu ısırarak koparmıştı.
4: Çok içkiliydi, çok fazla ayakta duracak şeyi yoktu. Apartmandayken daha bana huzur vermeyecek gibi hani laflar söylüyordu.
1: 28 yaşındaki İmran can havliyle balkona sığınmış. Polis tarafından kurtarılmıştı. Cani koca tutuklandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, burnu operasyonla dikildi.
4: Davacıyım, sonuna kadar davacıyım.
2: Adana'daysa bir garip hırsızlık kayıtlara geçti sevgili izleyenler. Hırsızlar 600 kilo kavun ve karpuz çaldı. Yakalananlardan biri de ifadesinde çabuk satıldığı için çaldık dedi.
1: Tam 600 kiloluk kavun ve karpuz çaldı. Yakalanınca çabuk satılan ürünler satmak için çaldık dedi. Hayrete düşüren hırsızlık Adana'da kayda geçti. Gece saatlerinde gelen şüpheliler iki farklı kamyonu hedef aldı. Tam 600 kiloluk kavun ve karpuzu tek tek ticari araçlarına yüklediler.

0: İş yeri sahibi hale gelince neye uğradığını şaşırdı. Kavun ve karpuzları ortada yoktu. Ekipler geldi, kameralar incelendi. Hırsızlardan birinin kimliği belirlendi, gözaltına alındı. Muhittin Ağa verdiği ifadede kavun ve karpuz çabuk satılan ürünler, biz de satmak için çaldık dedi. Açık sözlülüğü onu kurtarmadı, tutuklandı. Suç arkadaşı her yerde aranıyor.
1: Efendim, motosikletiyle eski eşinin evinin önüne giden adam taşkınlık çıkardı. Eski kayınpederiyle de kavga etti.
0: Eski eşinin evinin önüne gitti. Taşkınlık çıkarıp eski kayınpederiyle kavga etti. İki çocuk sahibi Talar T ve Gökhan Ç 3 yıl önce boşandı. Gökhan Ç motosikletiyle eski eşinin oturduğu evinin önüne geldi. Eski damadını kapıda gören kayınpeder cama çıktı, ikili tartıştı. Gözü dönen Gökhan Ç eski kayınpederine böyle saldırdı. Motosikletindeki diğer kaskı alan saldırgan eski kayınpederinin üzerine koştu. Ardından motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı.
1: Eskişehir'de 2 milyon liralık dolandırıcılık kayıtlara geçti. Yöntem aynı, mağdur farklıydı. Polis izlediler, 80 yaşındaki adamın elini öpüp altınlarını götürdüler.
0: Önce elini öptüler, sonra altınlarını götürdüler. Hasan Karataş 80 yaşında. Bankada 2 milyon liralık altını vardı. Dolandırıcılar Hasan amcayı hedef aldı.
2: Ben dedi, Odunpazarı Karakorlu amirim dedi.
0: Altınlarının sahteleriyle değiştirildiğini söylediler.
2: Yok dedi, hayırdır, senin dedi altınlarını değiştirmişler dedi.
0: Altınlarını bankadan alıp buzlukta saklamasını söylediler. Olay günü de yanına gelip önce elini öptüler, sonra da altınları götürdüler.
2: Elimi öptü, görüştü benimle, aldığına gitti.
0: Ekipler şimdi dolandırıcıların peşinde.
1: Trafikte bir kişi vicdansızlığın kitabını yazdı efendim. Kazaya müdahaleye giden itfaiyeye yol vermedi.
0: Kazaya yetişmeye çalışıyordu, zamanla yarışıyordu. Karşısına bu maganda sürücü çıktı. Yolu almak için çabaladı ama o sorumsuz sürücü oralı olmadı. Sol şeritte resmen bir mücadele vardı. İtfaiye şoförü ne yaptıysa o sürücü yol vermedi. Sorumsuz sürücünün magandalığı cezasız kalmadı. 46 bin lira para cezası yazıldı. Ehliyetine ve aracına 30 günlüğüne veda etti.
1: Efendim, lahmacun, hamburger, tuvalet derken Muğla bu kez de dondurma fiyatıyla gündemde. Bodrum'da bir işletme bir top dondurma için bakın ne kadar istedi.
0: Ünlü tatil beldesi bu defa da dondurma fiyatıyla gündeme geldi. Bir top için istenen fiyat şaşkınlık yarattı.
3: Kolay gelsin. Topu ne kadardı?
0: Lahmacun, hamburger, tuvalet fiyatı derken.
4: Abicim bak, müşteri olmazsan
5: 500 lira verir misin?
0: Bodrum bu defa da dondurma fiyatıyla gündeme geldi.
3: Kolay gelsin. Topu ne kadardı?
0: Dondurma almak için içeriye giren adam 400 lirayı duyunca işte böyle geri çıktı.
3: 400 değil mi? Teşekkürler, kolay gelsin.
0: Fırsatçılığa tepki yağdı.
1: Ünlü sunucu Kadir Ezilde'nin erkek kardeşi geçtiğimiz günlerde dünya evine girmişti biliyorsunuz. Damadın baba ocağındaki odası boşaltıldı ve oğlunun boş odasını gören annesi ise gözyaşlarına boğuldu.
6: Boş odayı görünce hıçkırarak ağladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
7: Salona da golf arabası.

0: arabasıyla gidiyoruz görmüş olduğunuz gibi.
1: Kadir Ezildi'nin kardeşi Kerem Ezildi. Geçtiğimiz günlerde görkemli bir törenle dünya evine girmişti.
2: Yengemler falan komşular hepsi salondalar şu anda. Biz kaldık sonra.
1: Ancak düğünden çok Kadir Ezildi'nin yaptığı altın şov konuşulmuş. Gerdanlık ve bilezikler tek tek işte böyle takılmıştı geline.
2: Amcam, yengem, kuzenim onlar bende kalıyorlar. Düğün evi burası, temiz olsun, tuvalet, banyo.
1: Evlenen Kerem Ezildi'nin odası boşaltıldı. Oğlunun boş odasını gören annesi

0: Sayın seyirciler, şüphelinin internet üzerinden de kuyumcu soygunu nasıl yapılır şeklinde arama yaptığı ortaya çıktı.
1: Kuyumcudan iki bilezik çaldı, soygunun ardından evine gitti. O hırsızın kuyumcu soygunu nasıl yapılır şeklinde arama yaptığı belirlendi. Bir kişi müşteri gibi kuyumcuya girdi, şapka takmıştı. Bilezikleri inceledi, fırsatını bulduğunda da silahına başvurdu. Değeri yaklaşık 200 bin lira olan iki bileziği çalıp kayıplara karıştı. Ekipler soyguncunun peşine düştü, evinde yakalandı. Ve bir detay daha, şüphelinin bilgisayarından kuyumcu soygunu nasıl yapılır şeklinde arama yaptığı ortaya çıktı.
0: Yine başkent Ankara'da iki çocuğun kavgasına aileleri de dahil olunca park yeri bir anda savaş alanına döndü.
1: Çocuklar kavga etmiş, aileleri de olay yerine gelmişti. Bir anda ortalık karıştı. O kavga çocuklardan ailelere sıçradı. Görüntüler Ankara Sincan'da kayda geçti. İki çocuk parkta kavga etti. Haberi alan aileleri parka geldi ve sonrasında yaşananlar. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Kimin kime vurduğu belli olmayan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis geldi, taraflara ayırdı. Kavga son buldu.
0: Ve sırada hava durumu var sevgili izleyenler. Sadece bir gün kaldı. Aman dikkat, Afrika sıcakları yarın etkili olacak. İstanbul ve Ankara'da sıcaklık 35 dereceye dayanırken İzmir'de 40 dereceleri bulacak.
2: Nasıl bugün?
3: Çok sıcak. Gerçekten bunaltıyor insanı.
4: Dışarı zar zor kendimize attık ama nefes alamıyorum. Şapkayla geziyorum.
5: Karadeniz'den geldim bir hafta önce. Bizim orası da sıcak ama bu kadar insanı etkilemiyor.
2: Şu an bence en sıcak bugün.
1: Bu daha başlangıç. Yarın sıcaklar tavan yapacak.
2: Yarın burası yanacak.
5: Öyle mi? Ben sabahleyin saat 5-6 gibi çıkarım buradan.
2: Sıcağı kalmadan.
6: Bence böyle yeterli ya.
2: Afrika sıcakları etkisini arttırarak göstermeye devam ediyor. Şu an saat 1 ve İstanbul'da termometreler 30 dereceye dayanmış durumda. Ancak güneşin dik geldiği saatlerde özellikle 2 ile 3 arasında nemle birlikte sıcaklık 35 dereceyi aşıyor. Ancak uzmanlar yarın ve yarından sonraya dikkat çekiyor.
7: Yarın evdeyim. Yarına bir planım yok. Yapmamayı da düşünüyorum yani. Evde olmayı düşünüyorum.
2: Var mıydı plan?
7: Yarın var ama çıkamıyoruz. Daha sıcak olacakmış.
3: Beşiktaş'a gideceğim ama yani çok sıcak olacak yine.
4: Oğlum için kiralık ev bakıyoruz. İnşallah bugün ayarlayacağız.
2: İstanbul'da yarın ve yarından sonra termometreler 35 dereceyi gösterecek. Başkent Ankara'da da manzara aynı. Ancak İzmir'de termometreler 40 dereceyi aşacak.
3: Tatile gideceğim haftaya. Onu bekliyorum.
0: Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daydı. İstanbul İl Başkanlığı'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
1: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Çiçeklerle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daydı. Cuma namazını Hazreti Ali Camii'nde kıldı. Ardından partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kapıda çiçeklerle karşılandı. Kendisini bekleyen il teşkilatıyla tek tek selamlaştı. Teşkilat mensuplarıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi.
0: Kısa bir aranın ardından beyaz ana haber sürecek. Hiçbir yere ayrılmayın.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net! Kazancım net, sigortam net.
10: Biziz.
11: Biziz.
12: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum.

0: çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
1: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
8: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Hayal aşka.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
9: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da

0: Hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum Kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım hadi. Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Gün boyu çamaşırını koru.
7: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
8: Mol Ped'den kız sözü.
9: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Buraların redlisiyim.
15: Nerelerim mi?
14: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
17: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Aranın ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Kastamonu'ya gideceğiz, bir polis memuru. Sıcaktan yürüyemeyen yaşlı adamın imdadına koştu ve adamı yolun karşısına geçirdi, dinlendirdi. Ardından da dolmuşuna bindirdi ve yürekler tabii ısındı.
18: Görev başında yürümekte zorlanan yaşlı adamı gördü. Koşa koşa gidip yardım etti. Trafik polisinin o hareketi yürekleri ısıttı.
19: Ben burada bir şey istersen buradayım.
18: Trafik polisi Murat Harmancı görevi başındayken yaşlı bir amcanın yürümekte zorlandığını fark etti. Hemen adamın yanına koştu. Koluna girip yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu. Yolun karşısına geçtikten sonra nereye gideceğini sordu. Sandalye getirmek istedi.
19: Ben burada bir şey istersen buradayım.
18: Ardından dolmuşa bindirip yaşlı amcanın gideceği yere ulaşmasını sağladı. Polisin o hareketi takdir topladı.
19: Ben burada bir şey istersen buradayım.
2: İstanbul Esenyurt'ta da oğlunu bir AVM'nin oyun parkına götürmek isteyen kadın ayrımcılıkla karşılaştı sayın seyirciler. Oyun parkı görevlisi küçük çocuğu oyun alanına almadığı gibi bir de video çeken anneye saldırdı.
1: Egolarını tatmin etmek için
20: hareket benim çocuğumu içeriye almıyor. Bu kadın benim çocuğumu özel çocuk olduğu için içeriye almıyor. Niye engelliyorsunuz?
18: Çocuğunu götürdüğü oyun parkında ayrımcılık yapıldı. Hem oldu parka alınmadı hem de saldırıya uğradı.
20: Bu kadın egolarını tatmin etmek için benim çocuğumu içeriye almıyor.
18: Müjgan Özdemir, 8 yaşındaki otizmli oğlu Toprağı, Esenyurt'ta her zaman gittikleri bir AVM'nin oyun parkına götürdü.
21: Bu sefer biraz heyecanlı hareketler yapınca ben kıza otizmli olduğunu söylemek durumunda kaldım sessizce.
18: Ama o cümlesinin üzerine Toprak parka alınmadı. Anne ve görevli arasında tartışma çıktı.
20: Bu kadın benim çocuğumu içeriye almıyor, özel çocuk olduğu için. Ruhum...

0: yapmıyor.
1: Özdemir o anları cep telefonuyla kayda almaya çalıştı. Ama görevli işte böyle saldırdı.
0: Kadın egolarını tahmin etmek için benim çocuğumu içeriye aldı.
1: Tüm tartışmaya şahit olan küçük toprak da ağladı. İddiaya göre işletme sahibi daha sonra Müjgan Özdemir'i arayarak özür diledi.
0: Olaydan yeni haber olduğunu, böyle bir ayrımcılık asla işletmesinde yapılmayacağını, istediği zaman gelip oynayabileceğini söyledi.
2: Evet efendim, bu haberle birlikte bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.

Polat Alemdar. Yalvartmadan bu işi yapmayacaksan al. Sana yalvarıyorum. Gidecek başka yerim yok. Ne istiyorsan vereceğim. Yeter ki oğlumu bana ver.

0: Teşekkür ederim.
1: Sürpriz ziyaretin beni çok mutlu etti Jason.

0: ne büyük risk aldığımı biliyorsun. Buraya geldiğinde sonsuz kredi verdim. Ancak bir konuda seninle anlaşmıştık.
1: Yine benimle ilgili ne söylediler sana?
0: Türk ordusuna karşı operasyon yapmadan önce benden onay alman konusunda seninle anlaşma yapmadık mı?
1: Örgütün yaptıklarını da mı benim haleme yazıyorsunuz?
0: Cemil, Türkiye'de polisin askerin burnu kanasa senden bilirim. Ben adamlar Irak'a, Suriye'ye girsin diye kendimi paralıyorum. Sen kocaman bir birliğe saldırı planlıyorsun.
1: Ya Allah'ım. Bütün kutsal kitaplar üstüne yemin ederim ki yalan.
0: Cemil, ben fellere benzemem. Seni adaya madaya ülkene yollamam. Seni burada parçalatırım.
1: Bana inan ki yalan. Birkaç karakol baskını yaptık, hepsi o. Ne bileyim, ne saldırısı anlamış değilim.
2: Siz dışarıda bekleyin arkadaşlar.
3: Efendim, Kaşifoğlu'nun şehadeti bizim için çok önemli. Biliyorsunuz Polat Alemdar ve arkadaşları peşinde. Bundan sonra ifadesini alacağınız zaman buraya emretmeseniz de başka yerde başka şekilde görüşseniz.
4: Arkadaş çok güzel özetledi savcı hanım.
2: Hadsizlik etme, otur şuraya. Siz de çıkın dışarı. İstediğim zaman istediğim yerde görürüm.
4: Türkiye gerçekten demokratik bir hukuk devleti oluyor. Eskiden bir savcı bizim ifademizi alabilir miydi? Şimdi bir kadın savcı. Hem de güzel bir savcı hanım bizi ayağına getiriyor.
2: Ben burada Türk milleti adına bir makamı teşkil ediyorum. Milletin ayağına da geleceksin, ayağını da öpeceksin.
4: Millet dediğiniz kim? Devlet olmasa millet mi olur?
2: Kes, kes! Karşında muhbirin mi var? Bana bak, senin çevirdiğin bütün fırıldakları biliyorum. Bu gizli tanıklık seni bir yere kadar götürür. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Şimdi sorduklarıma cevap ver. Madem tanıklık yapıyorsun, örgütçülere söyleyeceğine kara yaşıyor diye gelip bana niye söylemedin?
4: Ben Polat Alemdar size söyler diye düşündüm. Kara, Polat Alemdar'ın adamı.
2: İftira atmadan duramıyorsun değil mi?
4: Savcı hanım, gidin Polat'ın ofisine. Kolsuzun yanında seyrek saçlı bir çocuk var. Ona sorun, senin baban kim diye.
2: Sorarım, sen onu geç. Sen Kara'yla nerede görüştün?
4: Cesaretiniz varsa sizi götüreyim. Ama hortlaklardan korkuyorsanız erkek bir savcıyla gideyim. Her taraf ceset dolu.
2: Ne var Çetin?

0: Kara dün gece yanarak ölmüş.
1: Otopsi raporu mu?
0: Evet.
1: Kafasında kurşun var mı?
0: Var.
1: Hangi tarafında?
0: Ne diyorsun be adam?
1: Kara yanarak ölmez. İntihar eder yanacağına.
0: Bu rapordan bunu anlayamayız. Sen bana göster bakalım mezarlığını Kara'nın.

0: Abi Zaza'nın yerini öğrendik.
1: Suriyeli'nin yerini söyle, gidip oğlunu alayım.
2: Git, yanından beni ara. Oğlumun sesini duyayım, yerini söyleyeceğim.
1: Peki, sen bilirsin.
2: Benim bir oğlum ölecek. Suriyeli senin yüzlerce askerini öldürecek. Ben bir ana ağlayacağım. Suriyeli binlerce ana ağlatacak.

0: Bu ineği yanına al. Arkadaşlar sana hemşire kıyafeti verecekler. Sen örgütte hemşirelik yapmış mıydın?
1: Yaptım başkanım.
0: İyi. Git o zaman, bu halk düşmanını gebert.

0: Kim o?
1: İmdat. Polat Alemdar.
2: Buyur abi.
0: Kim abi deyici?
1: Dayına söyle. Fırat'ın kafasına sıkarsa ben de onun kafasına sıkarım.
2: Abi, Cevher dayım iyi. Zaza dayım da iyi.
1: Zaza'nın yanında mısın?
2: Evet abi.
1: Ver telefonu ona.
0: Alo?
1: Zaza. Ölene kadar döv Fırat'ı ama öldürme. Anasıyla işim var.
0: Bana ne senin işinden?
1: Zaza. Sabrımı doldurdun, taşırma. Nereye gidiyorsunuz söyle, oraya geleyim.
0: Cevher'imin yanına gidiyor. Görsün kendini bu hallere sokanı. Artık neydiyse o etsin.
1: Zaza, o Fırat ben gelene kadar ölmeyecek.
3: Hastaneye gidiyorlarmış.

0: Dayı çok kızdın mı?
1: Bir daha benim arkamdan iş çevirirsense...
0: Arkandan değil ha, yüzüne karşı çevirdim.
1: İmdat. Oğlum bak, ceverim kaderi sorup durayım. Ayağa kalktıktan sonra bu it köpek tayfası benim umurumda mı? E şimdi elem daha ayağımıza gel. Yok mu diyek? Uş.
2: Buraların altı hep ceset. Kapanmamış faili meçhul dosyalarınızın bazılarını kapatırsınız işte.
3: Nereden bileyim kara yapmış bunları? Belki sen yaptın, gömdün.
2: Tek tek ailelerine gidin, onlar size kimin yaptığını söylerler.
3: Nasılsa adam öldü. Bütün faili meçhulleri yıkacak birini buldum.
2: Dur, dur! Durun, durun, durun. Kımıldamayın. Kara ölmedi. Fırtama! Bu bir tuzağının üstündeyiz.

0: Kader. Sen misin?
1: Evet, kaderinim.

0: İmdat. O eti getirin münasip bir şekilde.
1: Tamam dayı, paket yaparım. Hadi ne bakıyorsunuz? Çabuk bir sedye getirin.
2: Başınız sağ olsun.

0: Fırat'ın suyu kaynar yakındır. Ele ele Fırat ele.
1: Bu asansörlerde hiç sevmiyorum. Merdivenleri daha da sevmiyorum.

0: Abi Lale Zara arıyor.
1: Zaza'ya oğlunu almaya gittiğimizi söyle.
0: Alo.
2: Var mı bir gelişme?
0: Birazdan alacağız. Alınca ben seni arayacağım.
2: Telefonunu bekliyorum. Zülfü Yüksel.
3: Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kalk! Kalk! Dayı! Dayı! Dayı! Ne oluyor lan burada?

0: bakmayın lan.
1: Işığımın lan Cemere.
0: Ulan imdat. Senin yaptığın işi ha. Ben de ne zannettim?

0: Cevher'i severdim. Başın sağ olsun.
1: Ben ömrüm boyunca ölümden korkmadım. Cevher sayesinde artık korkusuzluğum. Nasılsa beni gömecek, intikamı alacak biri var derdim. Niye korkam ki? Arkadaşlık budur. Bilirsin ki birisi sen ölürsen seni yaşatacak. Ayşe kardeşin odur. Cevher benim yeğenim değil. Kardeşimdi. Mehmet sen için neyse, Borikli sen için neyse, Cevher de benim için daha ilerisiydi. Ben sana güvendim. Öyle bir ulu çınardır ki dedim.

0: gölge serindir, emindir. Ben bu çınara sırtımı dayanmışım. Huzurla kardeş kardeş yaşayacak demişim. Sen bizi dalında sallandırdın. Başın sağ olsun deyiz. Sen benim başımı kopardın.
1: Daha değil Zaza. Daha değil. Cevheri defnedene kadar sana müsaade. Taziyeye gelir başını alır giderim.

0: Madem buraya geliyordun, tuzaklı olduğunu bilmiyor muydun?
1: O yüzden diyorum ya, kara yaşıyor. Bunlar yeni.
0: Demek ki adam özel hayatına hassas. Kimsenin görmesini istemiyor.
1: Bana izin verin. Karayı bulup getirip önünüze atayım.
0: Alın bunu. Özel bir yere saklayın. Benden başka ve sizden başka kimse nerede olduğunu bilmeyecek.
1: Niye böyle bir şey yapıyorsun?
0: Madem kara yaşıyor, muhakkak sana bir hesap kesecek.
1: Beni öldürtmek mi istiyorsun savcı hanım?
0: Götürün dedim.
1: Savcı hanım, çok ileri gidiyorsun.
2: Bırakın beni, bırakın. Ne yapıyorsunuz? Bırakın dedim.
3: Sus Kaşifoğlu, sus.
0: Size ekiplere haber verin. Tuzakları imha etsinler. Yarın kazı başlayacak burada.
4: Tamam savcı hanım.

0: Abi, kadına oğlunun cesedini verince bize istediğimiz bilgiyi verecek mi?
1: Ne yapacağız peki Abdülay?
0: Kadını konuşturmaya çalışalım abi.

0: Nerede kaldınız kızım?
1: Memati Bey, hocalar geliyor birazdan.
0: Hadi sizi bekliyoruz. Allah Allah.
1: Tamam.
0: Hadi. Hayırlısıyla şu çocuğu bir uyandırsalar.
2: İsviçre'ye götüreceğim tedavi için.
0: Doktorların bir eksiğini mi gördün yenge?
2: Hem senin için, hem benim için, hem de çocuklar için daha iyi olur.
0: Ne senin için iyi olur, ne benim için iyi olur, ne de çocuklar için iyi olur yenge.
2: Niye?
0: İki dakika yaşatmazlar orada yenge.
2: Yaşatmayacaksa öldür Zaza'yı. Ne oturuyorsun burada yanımda?
0: Polat Alemdar'la konuş, benimle konuşma.
2: Selvi için de mi onunla konuşayım? Odaya bir girdim, Kenan Selvi'nin yanında.
0: Ne?
2: Ya ben sizi anlamıyorum, size ne olmuş? Tokat delisi olmuşsunuz. Gelen giden bizi tokatlayıp geçiyor gidiyor.
0: Yenge, bak beni fitiliyorsun. Yanlış adamı fitiliyorsun. Ben zamansız, ayarsız, fitilsiz bombayım. Ben zamanında size dedim ki tozcunun çocuğuyla bu iş olmaz.

0: Hepiniz üstüme yürüdünüz. Sen karışma dediniz.
1: Memat, senin Selvi ile bir şeyin mi var?
0: Nasıl bir şeyim?
1: Kendine mi düşünüyorsun Selvi?
0: Nesrin! Ne sen bana böyle bir şey sordun, ne de ben böyle bir şey duydum.

0: canım.
1: Selvi nasıl?
0: İyi canım. Merak etme sen, herkes iyi.
2: Değerler bugün daha normal görünüyor hocam.
3: Niye dolanıyorsun ortalıkta?
2: Pusat'ı görmeye geldim.
3: Neyini göreceksin? Kalkınca yataktan gelir görür o seni.
2: Sen iyi misin?
3: Değilim. Sen mi vır vır ettin anana?
2: Konuşmasın seninle diye yalvardım. Konuştu değil mi? Nerede o?
3: Kenan mı geldi sana?
2: Geldi, kovdum.
3: Kovmayacaksın. Bana haber vereceksin ki ben camdan aşağı atıp geberteyim o iti.
2: Bir daha gelirse haber veririm.
3: Gülüm, sen daha çocuksun. Biliyorsun ben de çocukları hiç sevmem.
4: Efendim, mahvolduk. Cevher ölmüş.

0: Efendim, Polat Alemdar geldi.
1: Fırat nerede?
2: Cevher ölmüş.
1: Bana söz verdi. Oğlum nerede?
2: Sözümü tutamayayım diye Cevher ölmüş. Adım gibi eminim ki senin Suriyeli bu işin içinde.
1: Başlarım adına. Oğlum nerede?
2: Lale Zara, hayatında bir defa başkalarının çocuklarını kurtarma fırsatım var. Suriyeli'yi bana ver, oğlunun intikamını alayım.

0: Lalezara, insanlar ölecek. Suriyeli adamın İsrail'in uşaklığını yapıyor diye insanımız ölecek. Bunun halkına, halkımıza faydası var mı?
1: Gidin buradan.
2: Abi.
0: Oğlunuz Azadi'yi Suriyeli öldürdü. Bunu kafana yaz. Seni öldüremediği için oğlunu öldürdü. Eğer bu eylemi de gerçekleştirirse

0: sen öleceksin.
1: Herkes bedelini ödeyecek. Sen de, Zaza da. Bu işin içinde başka kim varsa herkes bedelini ödeyecek.

0: Ne diye bunlara dil döküyoruz abi? Alayım laf silahını, alayını yakayım.
1: Lale Suriyeli'yi satacak.
2: Hayatta öyle bir şey yapmaz.
1: Yapacak.
2: Abi kendi aralarında çekişme varsa belki. Ama zannetmiyorum.
1: Lale Suriyeli'yi satacak. Ama er ama geç. Kaşifoğlu'nu hangi delikteyse bulmamız lazım.

0: Savcı hanım, emriniz üzerine Polat Alemdar ve arkadaşlarının dinleme izni talebini hazırladık.
1: Tamam. Ben konuşurum hakim hanımla.
0: Nasıl emrederseniz.
1: Bu herkesi kapsıyor değil mi? Konuşmasıyla alakalı olarak ailesini de.
0: Efendim, ortamda dinleme de mevcut. İster istemez herkesi dinleyeceğiz.
1: Güvendiğin arkadaşlar var değil mi dinlemeyi yapacak?
0: Evet efendim, var.
1: Tamam.

0: Tamam çocuklar, savcıya şovunuzu yaptınız. Bırakın da gideyim. İşimiz var, gücümüz var. Hadi eyvallah.
1: Kaşifoğlu, gitmeyi unut. Savcı bu işin peşini bırakmaz. Tanık manık umurunda değil.
0: Anasını satayım. Nereden çıktı bu savcılar? Kendini bir şey zannediyor. Eskiden bizi gördüklerinde esas duruşa geçip bir emriniz var mı diyorlardı. Şimdi bizi içeri atıyorlar.

0: Nerede kaldın lan?
1: Her şeyi getirdim abi.
0: Aç bakalım. Ver. Oyuncak mı lan bu? Sok onu yerine, delirdin mi? Kendi polisimizi mi bombalayacağız? Sen istediğim şeyi getirdin mi? İyi hadi kes koçum. Kes.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
11: Budur.
12: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
11: Budur.
12: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
4: Mücadele stresli, koşullar zorluysa yeni Head & Shoulders Men spor ferahlığı.
3: İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahla kazanmaya başla.
4: Ben bu kafayla daha çok kazanırım.
3: Yeni Head & Shoulders Men spor ferahlığı. Kazanmak kafada başlar.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onları.

0: Tiens, tiens.
1: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
0: Très bien. Merci.
2: Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki.
0: Buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
3: Aa, Demet Hanım.
0: Aa, siz de mi buraların reddisisiniz? 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer reddilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın reddisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Hadi başamalız.
11: Oo.
10: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz.
12: Çocuk ya da büyük ol, Haribo ya mutlu ol.
13: Bugün çamlıca gazoz deniyoruz.
14: Çok iyi.
15: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal.

0: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tom Bank, kartım Hadi.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Arkadaşlar!
6: Azma!
5: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
7: Azma! İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
5: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
8: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
11: Budur.
12: Gelmiş geçmişin yedi yüz
11: şeftali.
12: Budur.
11: Boş ver sen bu reklamı.
13: Füsti.
14: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
15: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
16: Bellona, Bellona.
0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
1: Allah aşkına neden?
0: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
1: Karnın doyar da ruhun aç.
0: Dört nala yaşıyoruz.
1: Tamamdır şaka mati.
0: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
2: Doyana pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com'te.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Ne oluyor lan?
1: Ne o, karanlıktan mı korkuyorsun? Panik yapma, jeneratör devreye girer şimdi. Bak gördün mü?
2: Bana silah verin. Bu işin şimdi bir iş var.

0: dışarıya bakın ne oluyor.
1: Jeneratör niye hala yok? Sana diyorum silah ver.
0: Hani senin kalbin kötüydü?
1: Kötüyüm ulan kötüyüm. Çıkarın beni buradan. Ben sana dedim. Silah ver. Silahını ver. Silahını ver dedim lan.
2: Geç
1: silahını.
2: Ya.
1: Silahını ver. Ulan bırak beni. Ulan
2: geç.
1: Çıkarın lan beni buradan. Çıkarın. Çıkar. Çıkarın diyorum.

0: Kara, dur. Bak, gelme üstüme Kara. Her şeyin bir izahı vardır. Açıklayabilirim Kara. Açıklayabilirim. Kara. Yapma. Kara. Kara. Yapma Kara.
1: Ulan gafletteydin. Uyanır dedim. Delalete geçtin, uyardım. Ama ihaneti affetmem.
0: Kara, yalvarırım. Bir şans daha ver.
1: Kime? Ne zaman? Nerede operasyon yapacaksınız?
0: Bilmiyorum ama öğrenirim.
1: Ulan öleceksin. Hala yalan peşindesin.

0: Abi, abi gidelim, takviye istediler.
1: Tamam, bak. Şantadaki not defterine birkaç telefon numarası yazdım. Onların sahiplerini, kim olduklarını bana öğreneceksin. Tamam mı? Hadi kalk.

0: Neden bana haber vermediniz? Fırat arkadaşın alındığını.
1: Ne diyorsun?
0: Bana gelmediğine göre kime gittin diyorum.
1: Polat Alemdar'a gittim. Polat Alemdar adlı ajanla görüştüm.
0: Kimden izin aldın?
1: Ana olarak hiç kimseden izin almadım ben. Almaya da niyetim yok. Tıpkı senin İsrailli, Suriyeli ajanlarla görüştüğün gibi.
0: Ben bütün görüşmelerimi önderliğimin bilgisi dahilinde yapıyorum.
1: Ben de bildiririm görüştüğümü. Ne hesap soracak, ne de hesap verecek durumda değilim.
0: Sen ve senin ailen, bizim örgütümüz ve halkımız için çok önemli. Artık Fırat arkadaş, devrim şehididir. Ölümsüzdür. Sen bundan sonra bizim sembolümüzsün. Şahmeran Başkan'la konuştum. Seni KCK'nin yürütme konseyine de aday gösterdim. Başkanım da Lale arkadaşla çalışmaktan şeref duyarım dedi. Şimdi herkesi Fırat arkadaş için saygı duruşuna davet ediyorum.

0: Telefonun çalıyor, niye bakmıyorsun?
1: Görmedim, sessizdeydi.
0: Niye yalan söylüyorsun?
1: Bana yalan söylediğin için.
0: O nereden çıktı?
1: Yüzüme bakıp karının yaşamadığını söylüyorsun. Hadi diyelim ki öyle söylemen gerekiyor. Oğlunu yanında çalıştırıyorsun.
0: Oğluyla karının ne alakası var?

0: Doğru. Seninle benim de bir alakam yok.
1: Leyla. Bak, olayları kişiselleştirmeyelim.
0: Hadi ya. Cidden mi söylüyorsun? Hadi kişiselleştirmeyelim de gör bak başına neler geliyor.
1: Karan'ın yaşadığını bilmiyordum. Ama şimdi öldüğünü biliyorum.
0: Yanarak ölmüş değil mi? Onun da sonucunu göreceğiz. İyi ki oğlu yanında. DNA testi yaptırırız.
1: Ben buraya Kara konuşmaya gelmedim. Kaşif oğlunu almışsın.
0: Yok, ben almadım.
1: Leyla, önemli.
0: Keşke bilsem. Tabii ki yardımcı olurdum sana.
1: Leyla, askerimizin hayatı tehlikede. Operasyon yapacaklar, zaman kaybediyoruz.
0: Ne biliyorsun, söyle işlem yapalım.
1: Kaşif oğlu bu işin içinde diyorum. İşlem yapmana fırsat mı verirler? İçimizde hainler var.
0: Teşekkür ederim yardımcı olduğun için.
1: Leyla. Oyun oynanacak zaman değil.
0: Benimle oynuyorsun. Gururumla oynuyorsun. Şahsiyetimle oynuyorsun. Şimdi de işimle mi oynamaya geldin?
1: Bütün mesele ince değil mi?
0: Basitleşme lütfen. Bırak beni.
1: Leyla, sen beni seviyorsun. Ben seni seviyorum diye. İnsanlar bizim yüzümüzden ölecekler. Senden tek istediğim, kaşif oğlu neredeyse yanına götür beni. Senin yanında soracaklarımı sorayım. Ondan sonra ne işlem yapacaksan yap.

0: Anneciğim, doktor yakın arkadaşım. Bir gelip baksa.
1: Doktor moktor istemiyorum kızım. İşitmiyor mu kulağın?
2: Dede, Nazife ninem niye doktor istemiyor?
3: İnatçılık yapıyor.
2: Ama yürümek istemiyor mu?
3: Belki doktorun ona yürüyemeyeceksin demesinden korkuyor.
0: Ne mahsuru var doktorun bakmasının? Ya çaresi varsa ayağa kalkmanızın?
1: Allah isterse ayağa kalkarım, istemezse kalkmam.
4: Anam, ne biliyoruz ki istiyor mu, istemiyor mu? Belki incinin ağzından söyletiyor.
1: Haşa de, tövbe de Hamide Hanım.
2: Ben gidip kalkmamasını söyleyeyim.
0: Yok baba, istemiyor.
3: Kızım, dosyalar dolabın içinde. Sen doktora dosyaları göster. Yine görmek isterse buyursun gelsin. Nazife Hanım bana yok der, sana yok der ama torununa yok diyemezsin.

0: Dashfall yokken nasıl yapacağız bu operasyonu?
1: Bu plan için günlerdir istihbarat topluyoruz. Ekipler hazırladık. Olay yerini inceledik. Kaşifoğlu da üzerine düşenin yaptığı. Ona gerek yok.
0: Ya satarsa bizi?
1: Kimi satıp kimi satmayacağını bilir Kaşifoğlu. Korkuyorsan gelme.
0: Korkmayla ne alakası var? Benim orada yerim yok. Operasyonu siz yapacaksınız, örgüt değil.

0: Kalbim ağrıyor dedi ama inanmadık. Kaçmak için numara yapıyor dedik. Sonra elektrik gitti. Dışarıdan birkaç el silah sesi geldi. Çıktık.
1: Polat bırakır mısın?
0: Odada kilitliydi. Kaçmasın diye. Geldiğimizde oda yine kilitliydi. Kaşifoğlu ölmüştü.

0: Halil.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Eve nereye gideceğim?
3: Kapıyı kilitlediğimden eminim. Abi neymiş?
0: Kara gelip öldürmüş. O kara elbet elime geçecek.
3: Abi birkaç kişiyle konuştum. Biraz tehlikeli ama istiyorsan deneyeyim. Örgütün içinden bilgi alabilirim operasyonla ilgili.
0: Dene Abdüley, dene. Vaktimiz kalmadı.

0: Abi burası senin söylediğin mesajı atanın evi.
1: Niye lojmanda oturmuyor bu?
0: Bekar. Çıkmamıştı.
1: Ha. Kendi istememiştir bunu. Millet rahat girsin çıksın diye. Biz de rahat girip çıkalım o zaman. Sen bekle burada.

0: Sen beni tanıyor musun? Ha? Peki sen benim ihaneti affettiğimi duydun mu? Bu sefer edeceğim. O zaman bana Kaşifoğlu'yla girdiğin ihaneti anlatacaksın. Ben de seni bağışlayacağım. Anladın mı? Anladın mı?
1: Sen ciddi ciddi Polat'ı dinletmek için karar istiyorsun.
2: Benim şahıslarla ilgili bir derdim yok. Ben o kağıtta yazan numaraları takip etmek istiyorum.
1: Ortam dinlemesi talebi de var. Sadece Polat'ı değil. Abdüley'i, Memati'yi. Hadi onları geçtik. Ömer babanı, Nazif anneni de dinleteceksin. Ve tabii ki İnci Tataroğlu Alemdar'ı da.
2: Başka bir önerin var mı karayı bulmak için bir sen?
1: Başın belaya girecek. Herkes yanlış anlayacak. İş için olsa bile Polat'ın karısını dinletiyor diyecekler.
2: Ben hiçbir zaman dedikoduları dinlemedim. Şimdi de dinlemeyeceğim. Sen benim hiç savcılık yaptığımı gördün mü? Ben savcıyım, savcı değil.
1: Peki.

0: Efendim, emrettiğiniz üzere hastanede tedbirlerimiz en üst seviyede. Ben bizzat pusatın gölgesi oldum. Ayrıca bu kata girişler tamamen yasak.
1: Hani yasaktı girişler, Allah'ın delisi?
2: Bana mı diyorsun deli diye?
1: Çok akıllısın ya, Allah'ın ayısı.
0: İbrahim Bey, rica etsem çıkar mısınız?
2: Çıkmam.
0: Sıkayım mı efendim?
1: Hele bir git Hüsnü.
0: Peki efendim.
1: Ne var İbo? Cevheri duydun, onun için mi geldin?
2: Benim cevherim kayıp. Sen benim cevherimden haber ver. Pirimi gördün mü?
1: İbrahim, yemin ediyorum bütün hıncımı senden alırım.
2: Emati, evlat acısını sen bilirsin. Senin en azından başını koyup ağlayacak bir mezar taşın var. Benim kızım ölü mü sağ mı öğrenmem lazım.
1: Lan nüfus müdürü müyüm ben?
2: Senin istihbaratçıların bilirler. Kız CIA'ya mı kaçmış?
1: Lan kızım bizi öldürecekti. Şişirme beni.
2: Sanki sen ben çok hatasızız, günahsızız. Senin derin bağlantıların mı vardır? Ara yanımda.
3: Hayırdır İbrahim?
2: Kızımı gördün mü? Akrabayız ne de olsa.
3: Ne olmuş buna Memati?
1: Bunun dilinden artık Hüsnü anlar.
3: İbrahim, bize müsaade et. Konuşacaklarımız var.
2: Polat Alemdar, seni CIA'den tanıdığım vardır. Bana bir adres ver, kızımı sorayım.
3: Kızın yaşıyorsa çoktan gitmiştir Virginia'ya.
2: Çare yok. Gideceğiz Amerika'ya.
1: Ayı işte. İninin kapısı yok ki.
3: Usta ne yaptın? Memati sorup duruyordun ya. Başka çare kalmadı. Zaza'yı öldüreceksin.
1: Hele şükür. Oh.
4: Kaç kere söyledim sana gelmeden ara diye?
2: Evde birim mi var?
4: Kanımı yeni değiştirdim İbrahim. Bir hafta spor yasak.
2: Galiba haklısınız Fikret Bey. Amerika'ya kaçtı Peri.
4: Demedim mi İbrahim?
2: İlk defa dediniz Fikret Bey.
4: Vizen var mı?
2: Ne vizesi? Pasaportun bile yok.
4: Kurtulamadın ayılık.

0: Gitti mi babam?
1: Gitti Periciğim.
0: Fikret amca, hala kızgın mı bana?
1: Fikret amcam bir işe el attı mı, o işi halleder. İbrahim de Davut da kuzu oldular, kuzu.
0: O zaman niye saklanıyorum hala?
1: Ne, al sıkıldın mı benden?
0: Yo, saklanmaktan yoruldum, sıkıldım.
1: O zaman biraz daha bekleyeceksin. Yok mu senin Virginia'dan başka ajan arkadaşın? Şöyle genç, güzel. Beni tanıştıracaksın.
2: Cevheri gömene kadar mühlet verdim.
3: İyi yapmışsın usta. İkisini birden gömerim aynı yere.
2: Zaza ile bitmez bu iş. 5 kişi var Zaza ile birlikte götüreceğin. Onlardan biri sağ kalırsa başımıza bela olurlar.
3: Usta, hepsini biliyorum. Sen rahat ol. Yanlış anlama, ben çok memnunum. Ama sen niye bu kadar kızdın merak ettim.
2: Ya burama kadar gelmişti. Hadi bütün yaptıklarını geçtim. Ben neyin derdindeyim, o neyin derdinde? Fırat'tır, Cevher'dir, Pusat'tır, odur budur. Kendi işime bakamıyorum ya. Askerim ölecek, askerim. Ben Zaza'ya bir fırsat verdim. Fırat'ı bana teslim etseydi bu işi bitirecektim. Lale Zara'dan Suriyeli'nin yerini alıp tepelerine binmiştim.
3: Kışa girmeden temizlik yapmak lazımdı. Geç kaldık.

0: Başkanım, arkadaşlar bilgi verdiler. Abdüley isimli ajan Vatan Mahallesi'nde görülmüş.
1: Konuş lan it, konuş!
2: Abi yemin ederim bilmiyorum.
1: Çıkar lan pantolonunu.
2: Abi öldür beni.
1: Çıkar lan.
3: Peki. Sen bilirsin koçum.
2: Tamam konuşacağım abi. Ha.
3: Anlat.
1: Anlat lan.
2: Kandil'e operasyona gidecek özel bir birlik var abi. Son eğitimlerini burada yapıyorlar. Jandarma dış güvenliğini sağlıyor.
3: Nerede bunlar?
2: Eski tekel binası var. Paşa Bahçede. Jandarmanın da içeride ne olduğundan haberi bilgisi yok.
3: Siz bu devletin ekmeğini yiyeceksiniz. Sonra da böyle ihanet edeceksiniz ha? Göstereceğim lan ben size.

0: Abi bir daha buraya gelirsen beni öldürürler.
1: Biliyor musun, bilmiyor musun?
0: Bilmiyorum. Nereden bileyim?
1: Bir sor millete. Bir şey öğrenirsen bana haber ver.

0: İstemiyorum bey. Ondan gelecek hayır Allah'tan gelsin.
1: Hayır zaten Allah'tan gelecek. Sen sebebe kızıyorsun.
0: Ben kendime kızıyorum. Bu hallere nasıl düştüm?
1: Düşüren çaresini gönderiyor. Niye mani oluyorsun?
0: Ben bu kadına bir saniye tahammül edemiyorum. Sen ne diyorsun bey?
1: Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama sevmediğin her şey seni kötürüm yapar. Ayaklarının tutmaması Allah isterse geçer. Ama gönlünün kötürüm olmasının çaresi sende. Hadi sevgiyi de geçtik. Oğluna saygın yok mu? Oğlunun sende hatırı yok mu?
0: Oğlum yanlış yaptı. Yanlışını anlamasını istiyorum.
1: Bence de oğlun yanlış yaptı. Hiç doğru yaptığını düşünmüyorum. Ama yanlış yaptı diye ben olmaktan mı çıkayım? Başka biri mi olayım? Bazı anneler evladı yanlış yaptı diye döver. Dövmek doğru mu?
0: Sen gel hep beni döv. Oğluna bir şey deme. O kadına da hiçbir şey deme.
1: 5 yaşındaki çocuk bile senin doktora niye görünmediğini anlamıyor.
0: Bir şey çıkmayacak çünkü.
1: Görün de çıkmasın.
0: Peki tamam. Senin hatırına görüneceğim. Ama hiçbir şey çıkmayacak.
2: Ben hanımefendiyi ayağa kaldırırım.
3: Yuppi! Ninem

0: Emin misiniz doktor bey? Boşuna ümit vermiş olmayalım.
1: Emin olmasam söylemem. Ama kendisinin de bana yardımcı olması lazım.
2: Yaşasın!

0: girecek miyiz?
1: Hadi inşallah güzel kızım. Doktor Bey, Nazife Hanım sizi bekliyor. Hanım bak, Doktor Bey'in müjdeli haberleri var.
2: Eksik olmasın.
3: Hanımefendi, raporlarınıza baktım. İşimiz kolay değil. Ama ben eskisi gibi olmasa bile yürüyebileceğinizi düşünüyorum.
2: O kağıtlara bir sürü doktor baktı. Onların görmediği neyi gördün Doktor Bey?
3: Bu kağıtlar bana yürüyemediğinizi söylüyor. Asla ayağa kalkamayacağınızı söylemiyor. Ben inançla her şeyin düzelebileceğine inanan insanlardanım.
0: Nineciğim, niye ağlıyorsun?
2: Sevinçten kızım, sevinçten.

0: Lalezar'a satmaz diyordun Suriyeli'yi.
1: Abi tekel binasında ne var ki?
0: Gidince göreceğiz.
1: Memati abi haber vereyim mi?
0: Onun işi var. Hadi gel.

0: Ne oluyor burada?
1: Bundan sonra burası benim mekanım. Sen de bana çalışıyorsun.
0: Ben Zaza'dan başkasını tanımam.
1: Hüsnü,

0: var lan burada?
1: Çekilin lan!
2: Çekilin!
3: Bırak! Ulan bırak! Gel buraya! Bırak! Çekil beni!
0: Şuna eşek!
3: Bırak! Üstüne al şunları!
2: Ulan bırak!
1: Gittin
2: bırak evladım!
3: Bıraksana atışı!
0: Lan şuna eşek!
2: Bırak!
3: Gel bakayım!
0: Al şunu!
1: Bırak!
2: Gel! Daha dur! Geç şuraya! Dur be! Daha dur! Aferin!
1: Bırak lan!
2: Oğlum bir dur.
1: Bırakın.
2: Rahat mı lan? Tamam.
0: Vay adiler.
1: Bırak.
2: Dur şöyle.
1: Bırak. Bırakın lan.
2: Dur be çocuğum.
1: Bırakın lan beni. Bırakın. Bırakın lan beni.

0: Derdi ben ortaya çıkam da Tonga'ya düşüre.
1: Eda'yı her yeri basarsa?
0: İt dediğin işte eladir. Her tarafa saldırır. Yorulur bir alan, başında dilini çıkartır. İşte o zaman ben de kafasını koparırım.

0: birlikte değilim abi. Evet. Özel bir yeri koruyoruz.
1: Yok canım.
0: Ama neresi bilmiyorum. Çarşı izniyle çıkınca seni arayacağım hayatım.
2: Tamam, vericileri blok ettim. 10 dakika içinde operasyonu bitirip buradan ayrılacağız. Takviye ekibi çıkarın.
0: Alo, alo, alo. Niye çekmiyor lan bu? Tertip, seninki çekiyor mu?
1: Benimki de çekmiyor. Tertip, seninki çekiyor mu?
3: Çekiyor mu?
1: Bir anda bir şey oldu ya.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
12: Yaşanacak. Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
13: Türkiye'nin dürümü. Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
14: Allah aşkına neden?
13: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
14: Karnın doyar da ruhun aç.
13: Dört nala yaşıyoruz.
14: Tamamdır şaka mati.
13: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
15: Doyamana pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
16: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
17: Sardalya, Dardanel'den. Hah! Maydanoz.

0: tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Sütaşayra, Sütaşayra.
3: Döneri gördüğün an
4: bir de Sütaşayra.
3: Gelsin Sütaşayra.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Gezerken yol tarifi.
0: Alışveriş fit çeki.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna son. Yeni Pantene Heat & Glow kremi deneyin. Formülümüz ısıyla aktifleşir ve saça 4 kat daha fazla provitamin sağlayarak kuru saçları nemli saçlara dönüştürür. Isı kullandığında beslenen, yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için. Isıyla aktifleşen, kesintisiz nem. Pantene.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı

0: parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Arkadaşlar!
2: Azma!
1: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
3: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Ha! Maylo! Maylo!

0: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor.

0: Şimdi nasılsın aslanım? Hala üşümedin mi?
1: Komutanım, bu buz eridi. Biraz daha koyun.
2: Komutanım, 6 saat oldu.
0: Kandil'de kaç saat yatacaksınız karın altında biliyor musun?

0: Ben yatıyorum aslanım. Bitince seslenirsin.
1: Komutanım, sabah uyununca gelin.
0: Kim? Paydos! Bugünlük bu kadar yeter.
2: Hadi koçum, görüşürüz.
1: Eyvallah, sağ ol. Hadi.

0: Hadi koçum, görüşürüz. Hadi dayan.
1: Hadi dostum.
2: Ha gayret.
0: Hadi dayan.
3: Hadi koçlar, sabaha bekliyorum sizi.

0: Polat Alemdar! Bu taraftan!
1: Karanın tarafına geç Abdülay.
2: Demiş arkadaş, gönder bakalım roket.
3: Ben bakarım abi.

0: dayı. Bizim altın sevkiyatı yaptığımız depoyu basmışlar.
1: Orayı nereden öğrendiler?
0: Dayı ne yapacağız?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak.

0: Yenilenebilir enerji teknolojilerine özel tek televizyon programı Beyaz Enerji'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bu hafta da yine dopdolu bir programla huzurlarınızdayız. Yenilenebilir enerji teknolojilerine özel bütün detayları bulabilecek olduğunuz özellikle güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve diğer enerji kaynaklarına dair birçok bilgiyi bulabilecek olduğunuz enerji programımızda yine bu hafta dolu bir şekilde huzurlarınızdayız. Sevgili izleyenler, bizler elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizleri bu konularda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Amacımız ticari değil, amacımız reklam yapmak değil. Tamamen amacımız sizleri bu konularda bilgilendirmek, yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda yönlendirmektir. Lütfen sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp'tan bize ulaşın. Onun haricinde telefonla katılımı kabul etmiyoruz. Dolayısıyla sevgili izleyenler, programın sonuna kadar reklamlar dahil hepsini izleyin. Emin olun karlı çıkacaksınız. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Yenilenebilir enerji kaynağı ve türleri nelerdir? Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, dalga enerjisi, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi. Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş Enerjisi Kurulumu kaça mal olur? Az sonra.

Sevgili izleyenlerim, hava çok güzel ve bizler Kocaeli'nin Kandıra bölgesinde, bu Kandıra'nın dağlarında, dağların eteklerinde Merve ablamızı elektriğe kavuşmaya adım adım ilerliyoruz. Ve şimdi mühendis arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız çatıdakin altyapıyı bitirdiler. Altyapının montajını yaptılar. Artık güneş panellerini çatıya aktarıyoruz ve ondan sonra da tabii ki güneş panelleri çatıya monte edilecek. Ondan sonra da kablolama ve diğer süreçler olacak. Ben sizlere bunları aşama aşama anlatıyor olacağım kıymetli izleyenlerim. Tabii burada biraz da teknik olarak sistemden de bahsetmek istiyorum sizlere. Burada 17 tane güneş paneli kullandık. Yani aslında akü gücümüze orantılı, birebir orantılı bir güneş paneli buraya kurduk. Çünkü bazı bu işi ben onları artık bilmiyor diyorum ya da insanları kandırmaya çalışıyor diyorum. Örnek veriyorum, işte biz buraya 10 kW'lık bir depolama yaptık ya, diyor ki abi sana 6 tane 8 tane panel yeter diyor. Maalesef yetmez. Yani bu saat. Yani sizin burada 10 kW'lık gücü sağlayabilmeniz için sizin çatıda da buna eş değerde paneliniz olması lazım. Yani biz 17 tane panelle bu gücü, bir saatte bu güce ulaşıyoruz. Eğer siz panel sayısını ne kadar azaltırsanız o kadar uzun sürede sizin akünüz dolacaktır. Dolayısıyla içeride çalışan, tüketilen enerji ürettiğiniz birbirine yetişmeyecektir. Dolayısıyla bu çok çok önemlidir. Lütfen depolamalı sistem yaptırırken istediğiniz zaman lütfen depolama gücü ne kadarsa o kadar panel isteyin. Ona eşit panel isteyin. Bizler de burada böyle yapıyoruz ve programımız da aşama aşama devam ediyor.

Kıymetli izleyenlerim, böyle programın arasında sizlere böyle ara ara bilgiler veriyorum. Siz seviyorsunuz bunu. Sosyal medyadaki hesaplarımızdan da görüyorum. Teşekkür ediyorsunuz bu kadar detaylı anlattım diye. Tabii anlatmak lazım. Aslında bizim hani en zorlandığımız çatı tipinden bir tanesidir kiremit çatı, kıymetli izleyenlerim. Daha önceki programlarda kiremit çatıda nasıl bir aparat kullandığımızı, nasıl bir uygulama yaptığımızı göstermiştik sizlere. Dolayısıyla burada da yine Kandıra'daki bu kurulumumuzda da şimdi altyapı bitti. Bakın şu görmüş olduğunuz sistem, bakın bunu yerinden kımıldatamıyorsunuz. O kadar sağlam, o kadar dayanıklı ki çelik ve alüminyumdur buradaki aparat sevgili izleyenler. Hemen kirimetin altına geçen kancamızı buraya monte ettik. Alttaki kancanın da balansı, alttaki ahşap, sağlam ahşap bir altyapısı vardı. Oraya sabitledik. Kancayı da raylarımızı, alüminyum raylarımızı sabitledik sevgili izleyenler. Şu anda burada gerçekten yani böyle hani insanın hiçbir şekilde çıkaramayacak olduğu, makineyle bile zor çıkaracak olduğunuz burada bir sağlam bir altyapı var. Bu altyapı çok çok önemli. Biliyorsunuz bu yakın zamanda ülkemizde çok ciddi bir rüzgar, fırtına, yağmur ve sel oldu. Özellikle Gaziantep'te. Bu arada Gaziantep'e de geçmiş olsun. Gördük, evlerin çatıları uçtu komple. Dolayısıyla burada kullanacak olduğumuz bu güneş panelleri 30 yıl hatta daha fazla burada kalacaklar. Hem bu çatıyı koruyacaklar, hem güneş enerjisi, güneşten elektrik enerjisi üretecekler. Dolayısıyla buradaki altyapının, yani bunu şey gibi düşünün kıymetli izleyenlerim. Ayakkabınız ne kadar sağlamsa, ayakkabınız ne kadar dayanıklıysa, yere o kadar sağlam basarsınız, o kadar rahat edersiniz. Burada da bizim yapmaya çalıştığımız şey de buydu. Mühendis arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız özellikle bu çatı altında bu kiremitleri çok hassas, çok dağıtmadan, çok ince bir işçilikle sevgili izleyenlerimiz bu altyapıları oluşturdular. Artık yavaş yavaş panellerin montajına geçiyoruz. Panellerin montajından sonra artık kablolarımızı derleyip toplayıp aşağı ineceğiz.

Kıymetli izleyenlerim, çatımızda güneş paneli montajımız bitti. Şimdi kablo bağlantıları yapıyor çatıda mühendis arkadaşım Mehmet ve gruplandırmalarını yapıyor. Burada toplanan bütün güneşten gelen o fotovoltaik ışınların bu güneş paneline çarpmasıyla beraber bu güneş panelleri, kıymetli izleyenlerim, bu fotovoltaik ışınları topluyorlar ve bu topladıkları ışınları kabloyla biz aşağıya invertöre aktaracağız ve invertör de bu enerjimizi bize ev kullanımımız için hazırlayacak. Çatı montajlarında önemli şey güneşin yönüne göre, yani güneş izine göre güneş panellerine doğru açıda ve doğru noktada konumlandırmak çok önemli. Bu Merve ablanın bu çatısı gün boyunca her açıdan güneş alan bol güneşli bir yer. Dolayısıyla burada da biz dediğim gibi güney cepheye, güneydoğu ve güneybatı cepheye sevgili izleyenler güneş panellerimizi koyduk. Burada çok verimli bir üretim olacak. Dediğim gibi 600 wattlık güneş panelleri kullandık burada. Tapkan teknolojisinde olan güneş panelleri bunlar kıymetli izleyenlerim. Dolayısıyla buradaki gruplandırma, kablolama çalışmaları bitmek üzere. Ondan sonra aşağı ineceğiz. Detayları parça parça anlatmaya devam edeceğim.

0: Doğukan Bey merhabalar.
1: Merhabalar sevgili Çiğdem.
0: Bugün biz Kandıra'dayız.
1: Evet.
0: Kandıra'da Merve ablanın evindeyiz, çekim yapıyoruz.
1: Evet.
0: Burada neler yaptık bize biraz anlatabilir misin?
1: Tamam, şimdi sevgili izleyenler size görmüyorsunuz. Çok ekranda gözükmüyor kendisi ama Çiğdem programımızın koordinatörü. Aslında bizim her şeyimiz. Çiğdem'le bugün dedim ki Çiğdem sosyal medyadan bize en çok soru ne geliyor? İzleyicimiz ne soruyor? Hem onları konuşalım hem onları anlatalım. Bir de burada ne yaptım? Soruyu sor bana şimdi. Gelsin.
0: Şimdi burada neler yaptık?
1: Şimdi burada ne yaptık? Burası biliyorsun Merve abla bizim uzun zamandan beri bizim programımızı takip eden, evet, kendi bütçesini, kendi durumunu ayırmaya çalışan bir ablamızdı. Ben yaklaşık 4-5 ay önce Merve ablayla konuşmuştum. Ondan sonra beni yakın zamanda yine aradı. Dedi ki Doğukan dedi artık elektrik canıma tak etti dedi. Biz evi yaptık, her şeyi yaptık ama elektrik olmayınca hiçbir şey olmadı dedi. Mum ışığında oturuyoruz dedi. Dedim abla yardımcı olacağım sana bir şekilde. Onun da samimiyetinden, işlendiğinden, sıcak yaklaşımı, bir de bize de olan güvenden dolayı buraya işte 10 kilo attık, bir bütçesini de ona göre ayırdık. Şimdi aslında burada normalde Merve ablanın hiç elektriği yok. Burada şebeke elektriği yok biliyorsun. Evet. Merve ablanın burada ihtiyacı olan güç aslında 20 kW'lık bir güç tüketiyor burada. Özellikle geceleri.
0: Zaten onu da soracaktım yani neye göre
1: değerlendirdik. Şimdi burada tabii bütçeyle ilgili bir şey. Biz burada ileride hem şebekeye bağlı bir sistem olsun. Yani buraya şebeke elektriği geldiği zaman hem şebekeye bağlanabilelim istedik. Hem de şebeke gelene kadar da burada Merve ablanın aküsüllü sistemle, depolamalı sistemle elektrik ihtiyacı.

0: ihtiyacını burada karşılayalım, onu karanlıktan kurtaralım dedik. Burada şimdi 10 kW'lık depolamalı bir sistem kullandık. Şimdi burada Merve ablamız gündüzleri televizyonunu, çamaşır makinesi, buzdolabı her şeyin çalışacak. Sadece gece dikkat etmesi gerekiyor. Gece buzdolabını çalıştırabilir, efendim söyleyeyim. Televizyonunu çalıştırabilir, işte şarjlarıdır efendim söyleyeyim, evin lambalarıdır. Bunu rahatlıkla kullanabilir. Gündüz zaten güneş olduğu sürece, sürekli güneş olduğu sürece depo sürekli dolduğu için de daha rahat olacak.
1: Tamam, çok güzel. Bir de ayrıca şey de sormak istiyorum. Merve ablanın evine biz şimdi sabah geldiğimizde bu kurulumun süresi ne kadardır? Yani akşama bitmiş olacak mı? Bunu kendim için değil de izleyicilerimiz için sormak istiyorum.
0: Tamam, tamam. Teşekkür ederim Çiğdem. Şimdi Merve ablanın üzerinde konuşma. Biz bunu bugün bitireceğiz kurulumu. Yani sabah saat 9'da, 8.30, 9'da başladık biz işe. Burayı bitireceğiz. Ama bazen elde olmayan, işte evin yapısal sorunlu olabiliyor, farklı sıkıntılar çıkabiliyor. Normal şartlarda her şey hiçbir aksilik çıkmadığı zaman bir günde kurulumu yapabiliyoruz. 10 kW'lık bir gücü bir günde kurulabiliriz. Ama herhangi bir aksilik o zaman ersi güne de yansıyabilir. Yani ama dediğim gibi bunu siz 1,5 gün olarak garanti diyebiliriz.
1: O zaman biz izleyicilerimize sabah geldiğimizde akşama bütün her şeyi kuruyoruz, elektriğimizi açıp gidiyoruz
0: evet,
1: diyebiliriz.
0: Burada da Merve Hanım'da da böyle yapacağız. Burada da onu, çünkü burada mum ışığında duruyor kendisi. Evet. Elektriğini açacağız, gideceğiz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.
3: Sevgili izleyenlerim, kıymetli izleyenlerim. Gerçekten Merve abla çok mutlu oldu. Fark ettin mi Mehmet?
4: Evet, acayip mutlu olmuştu artık.
3: Bir kadının evinde elektriğin olmaması ne kadar kötü bir şey, bunu gördük burada değil mi?
4: Aynen. Bugün hatta can rahat çalıştık ki bugün enerji verelim diye. Hı-hı. Başardık çok şükür. Enerjilerini de verdik bugün.
3: Şimdi birazdan kendisinin duygularını da soracağım. Kendisine elektriği açacağız, bir bakacağız. Sevgili izleyenlerim, ben işte bu anları seviyorum. Ben bu programı bu anlar için yapıyorum. Böyle insanlarımız elektriği her yere şey, hiç elektriği olmayan yerlerde bahsediyorum ben burada. Hiç elektriğe ulaşamayan insanları böyle güneş enerjisine çevirdiğim zaman ben o kadar çok, onlardan daha çok keyif alıyorum. Mehmet, eline sağlık. Ekibine ve sana teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenlerim, yine sevgili mühendisim Mehmet'le beraber bir projeyi daha bitirdik hep beraber. Şimdi buradan Erdek'e geçiyoruz kısmetse. Evet. Erdek projemiz var. Erdek'i de ekranlarınıza taşıyacağız. Orada da Adem abimiz bizi bekliyor. Ona geçeceğiz buradan. Toparlayalım Mehmet. Ne yaptık, ne ettik?
4: İleriye dönük gene bir sistem tasarladık burada. Şu an Merve ablamızın elektriği yoktu. Şu an off-grid şekilde çalıştırdık sistemi. Ama ileride şebeke geldiği zaman şebekeye satış, mahsuplaşma şeklinde olacak şekilde ayarladık. Şu an sistemi çalışıyor. Kendisinin mutluluğunu göreceğiz birazdan ekranlarda. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
3: Tabii burada depolamalı bir çalışma yaptık değil mi evet. Mehmet? Depolamalı sistem kurduk. Kısaca bir anlatır mısın? Teknik olarak ne kullandık, ne yaptık?
4: 10 kW gücünde hem panel gücümüz 10 kW hem de batarya gücümüz 10 kW şeklinde hibrit bir sistem tasarladık şu an için. Biz 10 kW batarya varsa 10 kW gücünde de panel kullanıyoruz.
3: Saatte.
4: Evet, yani bizim koyduğumuz aküleri 1 saat güneşlenme anında aküleri doldurabilecek kapasitede
3: bir panel. 1 saatte dolduracak. Paneli ne kadar düşürürsen
4: evet.
3: Süre o kadar
4: hani uzun. Şunu da yapabilirdik biz, atıyorum 17 panel değil de 8 panel de kullanabilirdik. Bu sefer 1 saatte doldurmazdı da 2-3 saatte dolduracaktı.
3: Ama bunun da dezavantajı şu olacaktı, gündüz içeride tükettiği enerjiyi panel o hızda dolduramayacaktı.
4: Tabii o hızda dolduramayacaktı. Dolayısıyla yani yaz ayı için çok problem olmasa da kış aylarında çok güneşlenme görmediği zaman da elektriksiz kalacaklardı.
3: Şimdi sevgili izleyenlerim, burada da güzel bir projeyi bitirdik. Artık ben her zaman söylüyorum, sorularınız, görüşleriniz, düşünceleriniz benim için çok çok önemli kıymetli izleyenlerim. Lütfen bu arada ısrarınız üzerine TikTok'a da girdik. Sevgili Çiğdem'in program koordinatörüm Çiğdem'in de ısrarı. Doğukan Bey, biz TikTok'ta niye yokuz diye. TikTok'ta da Beyaz Enerji programı. TikTok'ta Beyaz Enerji programı takip edenlere sürpriz hediyemiz olacak. Onun da altını çizelim. Sosyal medya hesaplarından, benim şahsi hesaplarımdan hepsinden bize ulaşabilirsiniz. Çekinmeyin, yani siz bize bir şey soruyorsunuz diye biz kızmıyoruz. Bazen Çiğdem bunalıyor, bu kadara ben nasıl cevap vereceğim diyor ekiple beraber, ama sonuç olarak bizim görevimiz burada öncelikle bilgi vermek. Doğru bilgiyi verdiğimiz zaman her şey daha güzel oluyor. Başta Mehmet ve Mahmut kardeşime de çok çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten canhıraş, bir an önce Merve ablamızı elektriğe kavuşalım diye uğraştık. Az önce baktım, şu saatte bile akü doldurmaya devam ediyor. Düşün ki güneş batmaya yakın yani şu anda. Böyle eğer doğru kalite sistem kurarsanız güneşin azıcık da görse hemen üretim olur.
4: Evet, doğrudur.
3: Sağ olun, ben çok aydınlandım. Devam ediyoruz kıymetli izleyenlerim, hadi bakalım soru.

0: Kıymetli izleyenlerim, sonunda Merve ablamız, hep Merve abla, Merve abla, Merve ablamızı. Çiğdem'ciğim şu elektriği bir açıp kapatır mısın sana zahmet? Şimdi mum ışığında oturan Merve ablamız, bakın şimdi gördüğünüz elektriği bağladık.
1: Çok şükür.
0: Açalım açalım, yeter bu kadar şey.
1: Evet, evet.
0: Abla önce ne hissediyorsun onu sorayım sana.
1: Çok mutluyum, çok duygusalım. O kadar çok mutluyum ki şu anda elektrikli süpürgemden, fırınımdan hepsi çalışıyor. Ve bundan sonra artık her şeyimi kolaylıkla çözeceğim. Ve bütün ekip arkadaşlarınıza, emeği geçen arkadaşlara ve Doğukan Bey'e ve beni paradan ziyade, maddiyattan ziyade bu sıkıntıdan kurtardığı için çok teşekkür ediyorum.
0: Şimdi ben teşekkür ederim. Seni tanımak, şimdi biraz burada bir dipnot düşmek isterim. Benim tabii bütün izleyicilerim, hepiniz kıymetlisiniz, çok değerlisiniz ama ben Merve ablayı da sürekli konuşuyorum. Buraya daha önce keşife geldim, durumunu gördüm. Gerçekten elektrik, yani binada bir sıkıntı yok. Elektrik idaresi buraya elektriği getirmemiş. Daha elektrik yok burada, yani şebeke elektriği yok. Burada kadın mum ışığında, efendime söyleyeyim, derme çatma hani şeylerle beraber burada elektriğini, enerjisini sağlamaya çalışıyor. Ben gördüm onun sıkıntısını. Bir önce elektriğe kavuşmak istiyor. Onu kendime onun yerine koydum. Dedim ki abla merak etme, ben sana burada normal şebeke elektriği varmış gibi ben size rahat rahat elektrikli enerjini vereceğim. Çünkü bir kadın için evde elektriğin olması çok çok kıymetli. Her şeyi etkiliyor. Doğru mu ablam?
1: Kesinlikle. Kesinlikle ve şu anda ışıklarım yandı ve sanki evime bir renk, huzur geldi.
0: Değil mi? Değil mi?
1: Kesinlikle. Bundan sonra da daha güzel günler olacak inşallah. İnşallah. Bizim şebekemiz de var, ruhsatımız var. Olmasına
0: ama,
1: rağmen...
0: Ama elektrik kapıya gelmedi.
1: Kesinlikle. 3 yıl oldu. Ben devlete bütün her şeyini ödüyorum. Sigortasını da yaptırdım. Ama şu anda şebeke olmadığı için... mağdur durumdayız.
0: Artık, ama artık değilsin, artık
1: yok,
0: değilsin.
1: Kesinlikle.
0: Artık elektrik faturası da ödemeyeceksin.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Şimdi buraya şebeke elektriği gelse fatura ödeyecektin.
1: Kesinlikle.
0: Ama burada fatura da ödemeyeceksin.
1: Kesinlikle.
0: O da var.
1: Bundan sonra havuzumuz da bedava. Her şeyimiz bedava.
0: Evet. Şimdi tabii burada iki kademeli bir kurulum yaptık. Önce 10 kW'lık lityum son teknoloji bir sistem kurduk. Ben başından yönlendirdim ablamı. Çünkü ilerisi için ne yapması gerektiğini bana sordu, ne düşündüğünü söyledi. Ben dedim ki ablacığım önce kademe kademe yapalım. İleride şebeke elektriği gelirse alt pişimden ona göre hazırlayalım. Sen ileride cebinden para çıkmasın. Evet. Her şeyi şimdiden baştan yapalım. Konuştuğumuz malzemeler, her şey geldi mi? Bir anlatır mısın süreçten? Sabahtan bu ana kadar neler yaşadın?
1: Akşam heyecanla bekliyorum. Doğukan Bey aradı. Sabah erken saatte sizdeyiz. Saat 8'de iş başındayız. Ve saat 8'de ve dedikleri saatte burada oldular. Ve hemen iş başı. Ve şu an saat sanırım 5 gibi. Şu anda evimde ışığım yanıyor. Elektriğim var ve çok mutluyum. Çok herkese tavsiye ediyorum. Bu kanalın, bu projenin kesinlikle inandırıcı ve ortalıkta şu anda çok gerçek olmayan reklamlar var. Reklamlar dönüyor ve Doğukan Bey'in projesine herkesin inanmasını diliyorum. Bu samimiyetimle, gerçekle.
0: Sağ ol ablam. Teşekkür ederim. Ben de kendisine bir abla kazandım ben de burada kendime. Benim görevim size bir şey satmak, bir şey etmek ticaret değil. Ben bunu her zaman söylüyorum. Benim görevim doğru bilgiyi size aktarmak. Kararı siz vereceksiniz. Ben bilgilendireceğim. Siz bu bilgi ışığında kararınızı kendiniz vereceksiniz. Programımız devam ediyor.
2: Türkiye'de 7 adet coğrafi bölge arasında güneş ışınlarına en çok maruz kalan bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Bunun ardından Akdeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi gelmektedir. Güneşlenme sürelerinin fazla olması sebebiyle özellikle güney ile batı kesimlere pek çok güneş enerji santrali kurulmuştur. Güneşten elde edilen elektrik enerjisi hem ısıtmada, sanayide hem de seracılıkta kullanılır. Geniş düzlüklere kurulan güneş panelleri sayesinde elektrik enerjisi depolanır ve kalanı da ihtiyaç duyan bölgelere aktarılır. Güneş enerjisinden en fazla elektrik üretilen ay Haziranken, en düşük seviyede elektrik elde edilen ay ise Aralık'tır. Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.
0: Sevgili izleyenlerim...

0: Polatlı dayım, sevgili Umut kardeşimle beraberim. İnşallah bugün Umut'un şansımız da havada güzel, güneşli bir havamız var. Soğuk ama güneşli. Umut'un bugün unlu mamuller üreten bir tesisi var. Bir fırını var. Burayı biz güneş arasına çevireceğiz. Umut genç bir kardeşim, girişimci bir kardeşim. Tabii ki babasının da liderliğinde, rehberliğinde güzel işler, güzel yatırımlar yapıyor. Umut'cum hayırlı uğurlu olsun.
1: Sağ olun, Allah razı olsun.
0: Başladık.
1: Hoş geldiniz.
0: Sağ ol. Nasıl oldu? Biz buraya nasıl geldik? Umut bir anlat izleyenlerim.
1: Valla babam yayını seyrediyordu. Sizi her hafta takip ediyor. Telefon numarası aldı. Dedi bir iletişime geç dedi. Ben de WhatsApp'tan iletişime geçtim. Sağ olsun siz hemen geri dönüş yaptınız. Yeterli bilgilendirmeyi yaptınız. Sizden evvel 2-3 kişi daha geldi. Yalan yanlış bilgiler verdiler. Soğuttular bu işten ama siz gerekli bilgiler verdikten sonra bu işe yansıdık.
0: Şimdi burada Umut'cum sana 58 kW'lık bir güç kuracağız burada. Çatın da çok müsait. Güneş alma oranı çok iyi. Elektrik faturan ne kadar geliyordu Umut? Yani senin elektrik yılda aşağı yukarı senin günlük elektrik tüketimin 200 kW günlük.
1: Aynen. Ortalama çok büyük 45 bin, 45 bin lira gibi elektrik geliyor ortalama.
0: Evet, 45 bin lira. Dolayısıyla burada yapmış olduğu bu yatırımla kendisi aslında çok akılcı da bir yatırım yaptı. 25 yıl boyunca minimum elektrik fatura ödemeyecek, para ödemeyecek. Güneş enerjisinden kullanacak. Süreci, kurulum sürecini baştan sonuna kadar ekranınıza getireceğim. Sevgili ustalarım çay içiyorlar şimdi. Hava soğuk ama biz çalışmaya devam ediyoruz.

0: sevgili izleyenlerim, romantik bir şekilde montaj yapıyoruz. Niye? Çok güzel kar yağıyor lapa lapa ve yanımda da çok güzel bir genç, başarılı bir mühendis var. Sevgili Zehra'yı zaten biliyorsunuz. Zehra projenin baş mühendisi. Sağ olsun bizim bütün projelerimizde kadın titizliğiyle çalışmalar yapıyor. Her şeyi inceleyip sık döküyor. Zehra'cığım, kurulum devam ediyor. Ben biraz açılışta bahsettim. Mühendis olarak sen neler söyleyeceksin?
1: Doğukan Bey, merhabalar öncelikle herkese. Ankara'mızın Polatlı ilçesindeyiz. Bir fırın tesisimizin çatısına bir güneş enerji santrali kurulumu için ön çalışmalarımızı yapıp buraya geldik. Burada bir GES santrali kurulacak ve sandviç bir panel sistemi var buranın. Daha önceden keşfini yapıp bu santralle ilgili neler yapabiliriz, konstrüksiyon olsun, kaç adet panel gibi, daha sonra bu detaylara gireceğiz zaten. Bunlara bir ön çalışma yapıp raporladıktan sonra ekibimizle gelip işe başladık.
0: Şimdi buraya 60 kW'lık bir güç kuruyoruz. Evet. Burada hedeflenen şey, yatırımcımız burada hiç elektrik faturası ödenmesin. Aslında evet, sevgili izleyenler, buradaki ihtiyaç olan 50-52 kW'lık bir güç vardı ama biz burada 10 kW kadar bir yüksek güç artırımına gittik. Biraz da teknik detayları alalım senden Zehra.
1: Şimdi buranın günlük öz tüketimi bu tesisimizin 187 kW. Yani günlük olarak 187 kW kilowatt saat bir tüketimi var. Buranın sözleşme gücü de 30 kW olduğu için aslında buraya bir güç artışı da düzenlenecek. Çünkü bir şarj projesi de eklenmeli. Şarj istasyonu da kurulacak. Bununla birlikte bir hesap yaptığım zaman 30 kW kadar bir sözleşme gücüne tekabül ediyor. 30 kW sözleşme gücünü aldığımız zaman, güncel faturayı elde ettiğimiz zaman 60 kW'ya kadar bir DC güç kurulabiliyor. Biliyoruz ki 2019-12 Mayıs yönetmeliğinde kullandığımız AC gücün 2 katına kadar DC kurulabiliyor. Bu %20 idi. Daha sonra 2 katına kadar izin verildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun çıkardığı yönetmelikte. Bu da hepimizin için çok güzel bir yönetmelik oldu.
0: Benim için çok iyi oldu.
1: Tabii örneğin 30 AC 60 kVp'de bir DC güç kurulacak. Günde 4 saat bir çalışmayla 60'tan 240 kVp kadar bir üretim olacak. Yani ortalama bir hesapla şu an 50 kVp kadar bir fazla üretim olacak ve bunu da şebekede gelir kaynağı olarak kendisine yansıyacak.
0: Tabii, aslında burası her zaman kendi tüketiminin 40-50 kW üzerinde üretim yapmış olacak.
1: Tabii burada
0: araç şarj da kullanacaklar burada. Tabii sevgili izleyenler, yatırımcı açısından çok önemli. Burası bir iş yeri. Yatırımcının elektrikli, hani bunu birçok iş yerinde de görüyoruz. Filolarını elektrikli arabalara çeviriyorlar. Çatılarını güneş enerjisine çeviriyorlar. Hem araçlarının yakıtından kurtuluyorlar sevgili izleyenler, hem de elektriğe para ödemiyorlar. Şimdi bundan sonraki aşama ne olacak? Şu anda arkadaşlarımız ne yapıyor? Zehra, anlatalım.
1: Arkadaşlarımız şu an panelleri konstrüksiyonlara entegre ediyorlar. Paneller seri

0: Altyapısı tamamlandı zaten. Hı. Şimdi alttaki bağlantıları yapıyorlar konnektörlerle. Daha sonradan stringleme yapılacak. Yani stringleme dediğim panellerin invertörlere giriş sıralaması. Bu şekilde kurulum yapılıyor. Yani mesela şuradan sonrası henüz daha oturtturulmadı konstrüksiyon profillerinin üzerine sırayla bugün tamamlanacak montaj.
1: Bugün inşallah bitireceğiz. Kar ya Ankara Polatlı'dayız. Sabah geldiğimiz zaman sevgili izleyenler gerçekten yok sabahleyin kar vardı. Gece kar yağmıştı burada. Gece, panellerin evet, üzerinde bayağı bir kar vardı. Ekip sağ olsun bayağı bir karla mücadele etti ama şu anda çalışır durumdayız. Aşama aşama devam edeceğiz. Şimdi panel montajı devam ediyor sevgili izleyenler. Daha sonra invertörün kurulumunu efendim söyleyeyim. Tabii ki invertör nereye konacak? GES panosu nereye konacak? Yani bu çatıdaki işimiz bittikten sonraki aşamayı da aşama aşama Zehra ile beraber burada göstereceğiz. Zaten yatırımcıya da bölümün sonunda da bir röportaj yapacağız. Nasıl geçmiş? Onun açısından nasıl geçmiş? Bizim açımızdan nasıl geçmiş? Dinleyeceğiz. Devam ediyoruz.

0: Sevgili izleyenlerim, aşama aşama tabii ki kurulumu bitiriyoruz. Yine elektrik ve elektronik mühendisi sevgili Zehra. Burada iki tane mühendisimiz var. Bir tanesi biliyorsunuz Mehmet var. Mehmet enerji sistemleri mühendisi. O projenin başında sağ mühendisimiz. Projenin başındaki elektrik elektronik mühendisimiz Zehra ile de beraber aşama aşama sizlere almaya devam ediyoruz. Zehra, geldik artık yavaş yavaş kablolama ve pano aşamasına geldik. Bundan sonraki aşamada neler olacak?
1: Evet Doğukan Bey, çatımızdaki 100 adet panelimizin montajı tamamlandı. Stringlerimiz bağlandı. DC kablolarla aşağıya inişlerini tavalarla yaptık. Şimdi invertöre irtibatını sağlayıp oradan süzeceğimiz enerjiyi çevirip AC'ye çevirdikten sonra GES panomuzla işletmemizin kendi ADP panosuna dağılımını yapacağız.
0: Şimdi burada çok önemli. Her programda yayında da söylüyorum ben bunu Zehra. Sevgili izleyenler, tabii ki bu şebekeye bağlı on-grid bir sistem olduğu için burada bir kabul heyeti gelecek dağıtım şirketinden. Kabul heyeti nelere dikkat ediyor Zehra? Bu güne bu panoların, yani hem panonun hem de invertörün doğru yerde olması ne kadar önemli, ya da buradaki kabul heyeti aslında bir anlamda görücüye çıkacak burası. Burada yatırımcılar ya da uygulama yapan EPC firmalara neler dikkat etmeli? Daha doğrusu dağıtım şirketleri nelere dikkat ediyor?
1: En temel başlıklardan birisi iş güvenliği. Daha sonradan yapılan tesisin onaylı projeye uygun olup olmadığı. Kesinlikle tek bir farklılıkta bile kabulü yakıyorlar. Tadilat proje istiyorlar. Öncelikle bakıyorlar. Tekat, genel yerleşim, topraklama. Bunlara tamamen projedeki, yani onaylattığınız projeyle sahanız birebir uyumlu mu? Kablo kesitleriniz, kullandığınız sigortalar, kaçak akım röleleri, hepsini kontrol ediyorlar tek tek. Stringlerin invertöre girişlerine kadar hepsini kontrol ettikten sonra birebir uyumluysa daha sonra iş güvenliği bölümüne geçiyorlar.
0: Yani şurada bir tehlike etiketi yoksa bile kabul ediyorlar.
1: Red. Eksik yazıyorlar. Bunları tamamlayın öyle geleceğiz diyorlar. Bir tane daha şeye çok dikkat ediyorlar. Kesinlikle ben projeleri çizerken örneğin GES panosunu ve invertörün yerini ve buradan alacağım AC kabloyla ADP'ye geçerken şunlara çok dikkat ediyorum. Kesinlikle ıslak hacim olmayacak. Ha. Yanından bir ıslak hacim borusu geçmeyecek. Doğalgaz hattı, işte büyük fabrikalarda mesela yangın sisteminin olduğu borular kesinlikle onlar kaçacağız. Islak hacim yasak. Bunların hepsini
0: ya
1: tek
0: bazen yatırımcılar ya şuraya koyun işte buraya koyun burada yer uygun falan var diye öyle bir şey yok. Yani onların isteğine ya da sizin isteğinize bağlı değil, olması gereken yerde olması gerekiyor.
1: Yani söylüyorum mesela burada ıslak hacim var, kabulden geçemeyiz. Ya da buradan çok fazla kablo çıkıyor. Metraj çok uzun oluyor. Burada maliyet açısından biliyorsunuz mühendislik hem güzel çözümler hem maliyet açısından en düşük fiyatı bulabilmektir. Çoğu zaman yatırımcılarım benim söylediklerimi zaten onaylıyorlar. Evet Zehra Hanım haklısınız, bu şekilde yapalım diyorlar.
0: Sevgili izleyenler, bütün iş yerlerine özellikle KOBİ'ler, küçük işletmeler, böyle ayda 50 bin, 60 bin, 100 bin, 150 bin, 200 bin elektrik faturası ödeyenler, soru, görüş ve düşünceleriniz için ekranda telefon numaramı görüyorsunuz. Lütfen sizler de bana soru, görüş ve düşüncelerinizi aktarın. Ben de mühendislerimize, ilgili arkadaşlarımıza bu soruları aktarayım. Sevgili izleyenlerim, kıymetli izleyenlerim. Polatlı'da bir iş yerimizin daha artık güneş enerjisini, şu mübarek güneşten alacak artık enerjisini ve elektriği artık para ödemeyecek. Sevgili Umut'la başlamıştık röportajımıza ama baba

0: Umut burada. Finalde onunla konuşacağız. Umut nasıl geçti? Abi, bir anlat bakalım.
1: Öncelikle
0: şey diyordun ya abi, biz tanımadık diyordun ya, buyur.
1: Öncelikle sana ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yani özveriyle çalıştınız. Yani bu hava muhalefetinde gerçekten kısa sürede çok iyi iş çıkarttınız. Tebrik ediyorum abi.
0: Ben teşekkür ederim. Siz çok abi, misaf...
1: Bu kadar hız beklemiyordum.
0: Değil mi?
1: Aynen. Ya kar da yağdı üstümüze. Don da oldu o çatıda. Yani özveriyle bitirdik işi. Sen de koşturdun. Kendi işinmiş gibi koşturdun abim. Eyvallah. Gördük.
0: Zevkle, zevkle.
1: Çok teşekkür ederiz abi.
0: Ben gerçekten öncelikle misafirperverliklerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun bizi ve ekibimizi. Yani gak dedik, su, guk dedik, süt geldin. Yani her şeye kadar sağ olsunlar. Hiç ikramlarda gerçekten Allah kazançlarını artırsın. Şimdi Umut artık elektriğe fatura ödemek yok.
1: Onun zevkini... Amacımız o. Yani bütün izleyenlere de tavsiye ediyorum. Bir saatte karar verdik. 3 günde de bitirdik işimizi. Elhamdülillah. İnşallah bundan sonra da fatura ödemeyeceğiz.
0: Evet, evet. Hatta fazlan da var senin. Elektrik fazlan da var.
1: İnşallah.
0: Araba durumuna karar verdin mi ne araba alacağını?
1: Yani sayende bir de elektrikli araba düşüneceğiz bundan sonra. Evet. Arabamızı elektrikliye çevireceğiz. İnşallah güzel olacak abi.
0: Peki. Baba seni tanıyalım önce bir.
2: Ben fırının sahibi, Umut'un babası Selahattin Taşıyıcı. Sizinle tanıştığımıza çok memnun oldum.
0: Nasıl oldu buraya gelmek? Sen vesile oldun değil mi? Bir anlatsana abi.
2: Televizyonda sizi hep izledim, takip ettim. En son Umut'a dedim ki arayalım Doğukan Bey'i. Gelsin bir konuşalım. Geldiniz, sağ olun. 3 günde de işimizi hallettiniz. Yani böyle bir iş çıkacağını ben hiç tahmin etmiyordum.
0: Değil mi?
2: Evet, gerçekten çok iyi oldu. Allah razı olsun. Allah içinize rast gitsin. Bizim için de büyük bir nimet bu.
0: Eyvallah. Şimdi tabii sevgili izleyenler, tabii şimdi Selahattin abi Almanya'da yaşamış. Vizyonu çok geniş bir abimiz. Hayatı, ticareti çok çok iyi bilen, paranın ne kadar zorluklarla kazandığını bilen bir adam. Şimdi buraya aşağı yukarı 2 milyon civarında bir yatırım yaptı. Bunun yerine gidip parayı faize de koyabilirdi. Efendim mesela başka bir şey de alabilirdi. Ama ben dedi ticaret yapıyorum dedi. Elektrik faturam yüksek geliyor. Ben dedi niye elektriğe para ödeyeyim? Doğru mu abi? Biraz istiyorum ki sen örnek ol diğer iş insanlarına. İnşallah. İşte böyle elektrik faturası KOBİ'ler özellikle, yani imalatçılar efendime söyleyeyim, elektrik faturası 100 bin, 150 bin, 200 bin, efendime söyleyeyim 50 bin gelen, yani çünkü sevgili izleyenler 2026'da elektrik maliyetleri çok çok çığ gibi büyüyecek. Bak bunu göreceksiniz. Ben abi senin özellikle hem bir tecrübeli biri olarak hem de ticaretin içindeki biri olarak lütfen şu ekranlara bakarak izleyenlerimize, iş sahiplerine neler söylemek istersin?
2: Vallahi tavsiyem herkesin yaptırtmasını diler. Çünkü bugün benim iş yerimin değeri %35 arttı.
0: Evet.
2: Fiyat olaraktan arttı. Ve de bir büyük bir kolaylık. Her ay elektrik faturası ne gelecek veyahut da ne kadar ödeyeceğim diye düşüncem kalmayacak.
0: Tabi burada işini de geliştirebileceksin.
2: İşini de gelecek. Daha çok mesela eksik olan malzemelerimi daha kaygısız alacağım. Hani faturadan çekincem olmadığı için.
0: Teknolojiyi geliştireceksin.
2: Teknolojiyi geliştireceğiz inşallah.
0: Bakın şu güneş çok büyük bir nimet. Bedava. Ha size fatura göndermez. Gerçekten ödeyemediniz mi elektriğinizi, faturanızı? Kesmez. Elektriğinizi kesmez. Dolayısıyla sevgili izleyenler, ben bütün iş insanlarına, ticaret yapan herkese elektrik faturalarından bir an önce kurtulmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda şimdi kardeşim de dediği gibi, şimdi elektrikli araçlarını da buradan şarj edecekler. Burada ticaret arasında elektriklere para da vermeyecekler. Ve 25 yıl boyunca sevgili izleyenler, 25 yıl boyunca bu işletme, Allah ömür versin efendim olsun, 25 yıl boyunca elektriği hiç para ödemeyecekler. Peki 25 yıl sonra bu güneş panelleri çöp mü olacak? Hayır, olmayacak. 25 yıl sonra bu güneş panelleri %15 verim kaybedecek. Yani şu anda %100 üretiyorsa 25 yılın sonunda bunun üretimi %85'e düşecek. Dolayısıyla buna ömür yetmez. Bizim ömrümüz yetmez. Biliyorsunuz bana ulaşabilirsiniz. Ekranlarda benim iletişim numaralarımı görüyorsunuz. Lütfen sorularınız, görüşleriniz, düşünceleriniz için bana ulaşabilirsiniz. Tekrar ben yatırımcılarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah utandırmasın.
3: Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş Enerjisi Kurulumu kaça mal olur?

Sevgili izleyenlerimiz, tabii ki erken saatlerde güne başladık. Nakliyemiz geldi, vinçimiz geldi. Malzemeyi çatıya aktarıyoruz. Mühendis arkadaşlarımız ve ekip arkadaşlarımız planlamanın hepsini

0: yapıyorlar. Daha önceki bizim önceki keşifimizde zaten bunların planlaması yapılmıştı. Güneş arasında en önemli şey sevgili izleyenler, planlama çok çok önemli. Hesaplama çok çok önemli. Bakın hemen bir örnek vermek istiyorum size. Biz buraya çok büyük bir vinç getirdik. Eğer doğru keşif yapmazsanız kıymetli izleyenlerim, burada istediğiniz çalışma ortamını sağlayamazsınız. Dolayısıyla keşifteki etraftan geçen kablolar bile çok çok önemli ki bunlar vincin hareket alanını da sınırlayabiliyor. Size zorluk çıkarabiliyor. Sokağa girecek olan kamyonun, tırın yanaşacak olduğu alan, efendime söyleyeyim kullanacak olan malzemelerin nakli, bunların hepsi çok çok önemli. Yani bu iş böyle hani mahalledeki elektrikçinin ya da bu ya ben bu güneş enerjisi işinden anlıyorum, ben yaparım diyecek olduğunuz bir iş değildir. Bunların hepsi bir mühendislik organizasyondur. Planlaması, uygulaması ve final aşamasında hepsini çok iyi hesaplaması gerekir. Burada Adem abi bizim Erdek'teki bu Turan mahallesindeki evinde çalışmalarımıza başladık. Gün boyunca ara ara sizlere neler yapıyoruz, bir evin güneş enerjisi sistemini nasıl kuruyoruz, bunları sizlere ekranlara taşıyacağım.
1: Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.
0: Kıymetli izleyenlerim, Adem abimizin çatısındayız. Biraz çatıdan bahsetmek istiyorum sizlere. Çatımız membran bir çatı. Altında ahşap bir altyapısı var. Tabii ki bizim çok imtina ettiğimiz çatılar bunlar. Neden imtina ediyoruz? Çünkü membran aslında çok dayanıklı bir ürün de değil aslında. Yani bu membranı kim çıkarttıysa, kim icat ettiyse aslında çatılar için çok da uygun bir ürün değil. Ama tabii bazen şartlar onu gerektiriyor. Burada bir çatı yapılmış. Bu çatının altı sağlam. Altyapısı, ahşap altyapısı çok çok sağlam ama membran yapısı sevgili izleyenler. Membranlar çok kolaylıkla güneşten etkili. Özellikle güneş sıcak bölgelerde, sıcak iklimlerde membranlar çok çabuk eriyebiliyor ve deforme olabiliyorlar. Membranı kullanacaksanız, eğer mecbursanız da en iyi kalitesini, en iyisini seçin. Şimdi burada altyapıyı hazırlıyoruz kıymetli izleyenlerim. Burada görmüş olduğunuz bu bizim raylarımız. Biliyorsunuz her zaman söylüyorum programda kıymetli izleyenler. Bunlar çelik ve alüminyum olmak zorunda. Yani bazen bazı firmalar işten işte malzemeden çalmak için, efendim söyleyeyim düşük fiyat vermek için bunları profil demirden yapıyorlar ama bunları şebekeye bağlı bir sistemde zaten profil demir yapamazsanız dağıtım şirketi buraya geldiği zaman bu profil demirleri göz zaman zaten sizin kabulünüzü yapmaz. Dolayısıyla özellikle çatıda yapmış olduğumuz uygulamalardaki çatı mühendisliği çok önemli. Çünkü bu güneş panelleri kıymetli izleyenlerim 30 yıl boyunca bu çatıda kalacak. Yani 30 yıl. Yani belki sizin benim ömrüm yetmeyecek buna. Dolayısıyla yağmura, kara, fırtınaya, her türlü hava şartlarına dayanıklı bir altyapı yapmak zorundasınız ki çünkü güneş panelleri bu sisteme bağlanacak. Yani onların dayanağı da olacak. Dolayısıyla burada Adem abinin çatısının güzel tarafı beşik bir çatı var burada. İki yönlü çatı kıymetli izleyenlerim ve güney cephemiz çok güzel güneş alıyor. Yani burada güneş doğduğu andan battığına kadar da burada güneş panelleri güneş üretmeye devam edecek. Şimdi arkadaşlarımız altyapıyı hazırlıyorlar. Altyapı bittikten sonra panel montajına geçeceğiz.

Sevgili izleyenlerim, Adem abimizin villasında artık çatıdan indik. Aşağıya yukarıdan kablolar çekildi. Şimdi hemen göstermek istiyorum burada. İnvertörümüzü ve GES panomuzu burada monte edeceğiz. Tabii ki burada her zaman olduğu gibi on-grid sistemlerde, yani şebekeye bağlı sistemlerde, her programda söylüyorum. En önemli şey kabiliyeti geldiği zaman bunun kuralları var. Böyle kafanıza göre her bu panoları koyamıyorsunuz. Burada hem ev sahibimiz Adem abimizle, hem mühendisimiz Mehmet ve hem de dağıtım şirketinin kuralları çerçevesinde en uygun yeri burada tespit ettik. Girişte hem burası havadar bir yer, invertörün cihazların hava alması açısından da iyi, hem de konum olarak da çok iyi. Şimdi bizim on-grid invertörümüz monte ediliyor. Hemen yanında GES panosu monte ediliyor. Bütün bağlantılar, bütün kablolar tek tek özenle, titizlikle elden geçiyor. Yavaş yavaş artık buranın da montajını bitirdikten sonra sistemi devreye alacağız. İzlemeye devam edelim.

0: Kıymetli izleyenlerim, finali yapıyoruz artık. Adem abi, ben bir şey söylemek istemiyorum ya. Sen ne söylersen kameraya bak söyle.
1: Şu anda elektrikler başladı gelmeye. Mutluyuz tabii, değil mi?
0: Nasıl geçti abi süreç? Sen bana nasıl ulaştın? Bir hikayeyi bir anlatır mısın abi?
1: Bir hikayeyi anlatayım. Ben geçen sene aradım sizi. Cevap vermediniz. Sonra bu sene de bir tesadüf arayayım dedim. Tesadüf çıktınız. Bundan sonra gerisi her şey yolunda.
0: Abi tabii nasip bu zamanaymış, değil mi?
1: Nasip bu zamanaymış tabii canım.
0: Adem abi seni bir tanıyalım önce. İzleyenlerimiz tanısın. Adem Bey kimdir? İsim, soyisim, nerede?

0: Tamam.
1: Size bıraktık, her şeyi yaptınız işte. Bundan sonrası bekleyeceğiz. Allah'ın güneş veriyor. Bak şu hava, şu havada bile güneş yok. Ceyran var.
0: Evet.
1: Yine mutluyuz işte.
2: Abi ben sana diyorum, hani hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın.
1: Allah
2: biz elimizden geldiği kadar, söylediğimiz her şeyi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Varsa bir eleştirin, söyleyecek olduğun bir şey varsa buyur söyle.
1: Ya ne söyleyeyim? Sağlığınız. Başka bir şey değil.
2: Abi sağlıklı kullan.
1: Yedik, uzun yıl içtik, helal edin birbirimize. Benden de helal olsun.
2: Helal olsun abi, helal olsun.
1: Bu kadar basit işte.
2: Şimdi abim Fransa'da uzun yıllar çalışmış. Evet. Türkiye'ye gelmiş. Artık burada çok gitmeye dönmeye de niyeti yok. Yengem de sağ olsun yine çok güzel yemekler yedik. Teşekkür ederim. Onun da elleri dert görmesin, güzeldi. Abi Avrupa'da tabii bu sistemi çok kullanıyorlar. Bizim insanlarımızın Avrupa'da bu güneş şansına bakış açısını nasıl değerlendiriyorsun abi?
1: Var. Türkiye'de de artık her yerde var. Oluyor yani. İşte Avrupa'da da var. Avrupa'da devlet ödüyor bunu. Nasıl ödüyorsa bilmiyorum. Hı hı. Bir euro karşılığında veriyor. Hı hı. Burada bir euro karşılığında değil de neyse.
2: Abi onu söyleyeyim sana. Avrupa'da şöyle. Avrupa'da bizdeki
1: devlet
2: gibi.
1: Devlet seni yapıyor.
2: Ama devlet şimdi başlar, ama senin elektriğini senden satın almıyor. Ya da depolama yaptığın
1: yok,
2: zaman.
1: Yok yapmıyor.
2: Yapmıyor.
1: Burada depolama yapıyor.
2: Şimdi burada sen devletin şebekesini depo olarak kullanıyorsun. Aküden vazgeçiyorsun. Aynen. Fazla ürettiğin zaman elektriğini satıyorsun. Oradan da gelir elde ediyorsun. Dolayısıyla aynen. Bizim öyle gözüküyor ama bizim Türkiye'deki sistem daha iyi.
1: Kaç sene daha amorti eder bunu?
2: Abi dediğim gibi senin buradaki sistemin, sen ısı pompası kullanıyorsun. Yarın da araç şarj kullandığın zaman abi senin burası çok sene, 2,5-3 senede burası çok rahatlıkla amorti eder. Çünkü elektrik fiyatları yerinde de durmuyor. Hiçbir tabii. Şey yerinde durmuyor.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla
2: abi bu yapılan yatırım, hani emin ol, ben her zaman söylüyorum izleyenlerimize. Ya bir gidip bir cep telefonuna 500 bin lira veriyoruz. Hiç alakası bir şeye çok para veriyoruz. Ama böyle ömür boyu sana hizmet edecek mübarek güneşin enerjisine parayı çok diyor insanlarımız.
1: Öyle, doğru söylüyorsun. Haklısın, bir şey yok.
2: Peki sevgili izleyenlerim, Adem abiye çok çok teşekkür ediyorum.
1: Herkese selam.
2: Selam
1: benden.
2: Olsun. Varsa Fransa'da, Avrupa'da yaşayanlar, Türkiye'de
1: yaşayanlar var. Yaşayanlar, hepsine abi. Hepsine selam. Başka bir şey yok.
2: Erdek'ten selam gönderiyoruz.
1: Erdek'ten selam gönderiyoruz.
2: Peki kıymetli izleyenlerim, sağ olsun burada bize çok iyi misafirperver o davrandılar, çok güzel ağırladılar.
1: Sen benden memnunsun inşallah.
2: Ben senden memnunum.
1: Senden memnunum.
2: Eyvallah, teşekkür ederim. Tamam. Sağ olsunlar, eksik ol. Yenge biraz beni uğraştırdı ama olsun. Uğraştırdı ama olsun. Güzel bir kurulum oldu. Kendilerine hayırlı olsun diyorum.
1: Hayırlı olsun.
2: Sağ ol.
3: Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra. Beyaz enerji reklamlardan sonra devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
6: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın Dimes Cool Mix.
8: Parasının kıymetini bilenler.
9: Biziz. Ama siz... Kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
10: Para mı kaybettiniz?
9: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
11: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
9: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
12: Kalgon'la. Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
13: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
12: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.

0: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardela makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
2: İstikbal'le. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemek. Vefanın tadı hala aynı.
5: Sen seversin diye aldım.
4: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o halde. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: 22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın. Sütaş yarım yağlı süt 65 lira yerine 45 lira. İçim süt 69 lira 50 kuruş yerine 55 lira.
5: Arkadaşlar!
6: Azma!
5: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
7: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
5: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
8: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
9: Anne gitme.
10: Titrerim mücrim gibi diyor baktıkça istikbalime.
9: Mücrim ne demek?
10: Suçlu.
9: Bir süre sonra sen o kağıt arabasıyla çıktın. Gördün, her çöpte duruyordun. Bir şeyler kaybetmiş gibiydin. Delirmiş gibiydin.
11: Yeter.
12: Safiye üstüne gelmek zorundayım. Artık biraz ilerlememiz, yol almamız lazım.
13: Annelik etmek istiyorsan git kendi çocuğuna annelik et.
9: Sus artık! Çünkü sevmek böyle bir şey. Diğer türlü sadece istemek.
14: Başınız sağ olsun Safiye Hanım.
9: Seni sevmediğimden değil, çok sevdiğimden gittim ben.
15: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
17: Kazancım Net, sigortam Net.
18: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.

0: soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Garanti bebeğim. Arkadaşınız
8: gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
9: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
10: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
11: Tekne.
10: Sen öde, sonuna hallederiz demiştik ya.
9: Ya Faruk tamam hallederiz.
10: Dost.
9: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
10: Oh,
9: oh tabii.
12: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
13: Koçakla Festival şimdi.

0: Beyaz Enerji devam ediyor.
1: Sevgili izleyenler, sizlerin en çok sormuş olduğunuz programımıza ve sosyal medya hesaplarımıza gelen en çok sorunun cevabıyla yine karşınızdayım. Hepinizin sorduğu şey şu: Doğukan Bey, işte benim 2 artı 1 evim var, 100 metrekare evim var, 200 metrekare evim var, ne kadar güneş enerjisi, maliyeti bana ne kadar? Hemen sorunuz bu. Sevgili izleyenler, öncelikle şunu bilmemiz lazım. Sizin evinizin elektrik ihtiyacını hesaplamamız için bizim sizin evinizdeki tüketilen elektrikli aletlerin sarf ettiği toplam gücü bilmemiz lazım. Eğer her evde bugün şartlarında olan elektrikli aletlerden birer tane olduğunu düşünecek olursak sevgili izleyenler, aşağı yukarı 5 ya da 6 kW'lık bir güce ihtiyacımız var demektir. Ben hep soruyorum. Yani diyor ki benim evime işte ne kadar güneş enerjisi kurulur? Önce senin evin nerede? Bunu bilmemiz lazım. Evin içerisinde tüketilen toplam elektrikli aletlerin ne kadar bir elektrikli alet olduğunu bilmemiz lazım. Ve sevgili izleyenler, çatımız ne kadar müsait? Bunu bilmemiz lazım. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Şimdi benim elimde sevgili izleyenler bir elektrik faturamız var. Şimdi bu elektrik faturamız bize çok şey anlatır sevgili izleyenler. Ne anlatır bize? Biz bu elektrik faturasında, ki bu elektrik faturası bizim posta kutusuna bırakılan klasik faturalardır. Yani bunlar dökümlü faturalardır. Bazı izleyicilerimiz diyor ki Doğukan Bey, işte mesaj geliyor. Mesajla biz elektrik faturasını ödüyoruz ya da bankanı ödüyoruz. Gelen mesajda şunu da yazar. Faturanızın detaylarını görmek istiyorsanız şu linke tıklayın diye bir link vardır. O linke tıkladığınız zaman ekranınıza bunun gibi böyle dökümlü bir fatura gelir. Dolayısıyla o fatura bizim için çok çok kıymetli. Neden kıymetli sevgili izleyenler? Bu faturada biz şunu görebiliyoruz. Sizin bir yıl önceki tüketmiş olduğunuz elektriği görebiliyoruz. Bu çok önemli. Sözleşme gücü. Sözleşme gücü en önemli konulardan bir tanesi sevgili izleyenler. Bütün elektrik abonelerinin mutlaka bir sözleşme gücü vardır. Genelde sevgili izleyenler bizim konutlarda 5 kW, 6 kW, 7 kW'lık sözleşme güçleri oluyor. Eğer biz sizin evinize daha büyük bir kurulum yapacak isek o sözleşme gücümüzü artırmamız gerekiyor. Dolayısıyla faturanızı lütfen elinize alın ve faturanıza bakın. Şimdi sizin bir sene önceki tüketmiş olduğunuz veriyi de gösterecektir. Siz lütfen hesaplama yaptırmak isteyen izleyenlerimiz WhatsApp'tan bu faturaların fotoğraflarını, ekrandaki WhatsApp numaranı sevgili yönetmenim Selçuk'tan da rica ediyorum. WhatsApp numaramızı altına yazalım. WhatsApp'tan bu elektrik faturasının bana fotoğrafını gönderirseniz biz bunun hesaplamasını yapalım. Lütfen dikkat edin, elektrik faturasının her tarafı okunaklı olsun ki biz iyi bir değerlendirme yapabilelim. Arkadaşlarımız sizlere zaten bu faturalar bize geldiği zaman şu cevap verecektir. İşte sizin evinize şu kadar bir güç lazım denecektir. Evet sevgili izleyenler, bu tür bilgileri sizlere programımız içerisinde zaman zaman aktarmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, geldik bir Beyaz Enerji programında sonuna. Sürçülisan edilsek affola. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'de ulusal medyadaki tek yenilenebilir enerji teknoloji programında sizlere yenilenebilir enerji teknoloji konusunda bilgilendirmeye çalıştık. Arada ufak da olsa çam sakızı çomar arvanı her sene bir tane izleyicimizin evini komple ücretsiz güneş enerjisine çevirmenin dışında en çok da sizlere faydasını düşündüğümüz şey vermiş olduğumuz bilgiler. Önümüzdeki hafta tekrar bu ekranlarda buluşmak üzere. Ben Doğukan Şengün. Yayında ve yapım demeye geçen tüm yapım arkadaşlarım adına hepinize güzel bir hafta diliyorum. Enerjiniz eksik olmasın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Efendim merhabalar. Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programı Hatay 4. ve son bölümüyle karşınızdayız. 4. bölüm Hatay'dayız diyoruz ama

0: Bakmayın Hatay'da dediğimize, Adana sınırında Hatay merkezden 2 saat araba mesafesinde Payas ilçesindeyiz. Ve Payas tam orta yerinde 13.500 metrekarelik bir araziye dağılmış olan bir külliyesiyle Sokollu Mehmet Paşa'ya rahmet okutturacak bir yapı ile karşınızdayız. Şimdi sizlerle birlikte 1574 tarihinde Sokollu Mehmet Paşa'nın hac yolu, malumunuz bu topraklar 1516 tarihinde Osmanlı mülkü oldu. Dostlar, hep diyoruz ya, Osmanlı bir Balkan ülkesidir, Balkan medeniyetidir. 1361 tarihinde Selanik, Bulgaristan, Yunanistan ve Bulgaristan, 1389'da Kosova alındı, 1440'larda Arnavutluğa, Adriyatik denizine, İtalya'ya gidildi, 1516'da burası alındı. Yani Yunanistan'ın ya da Kosova'nın Osmanlı mülküne geçmesinden 140 küsur sene sonra burası Osmanlı'ya geçti. Biz şu an Osmanlı'nın, bir Balkan medeniyeti olan Osmanlı'nın Anadolu'ya yapmış olduğu hizmetlerden biri, hac yolunu anlatmak için geldik. Hadi gelin, şu kapının arkasında bizi bekleyen o güzel, gizli ve öğrenilmesi hak edilen bilgileri öğrenmek için Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi'ne gidelim. Bakın orada neler bizi bekliyor, neler. Buyurun lütfen. Aslında burada Roma İmparatorluğu zamanında da bir hac yolu vardı. Hayır, burada değil, Payas bölgesinde. Sebep, Roma İmparatorluğu Hristiyan bir imparatorluk. Milattan sonra 330 tarihinde İstanbul'u, 11 Mayıs 330'da İstanbul'u başkent yapan Roma İmparatorluğu'nun büyük kralı Maximus Konstantin'in Hristiyanlığa geçen pagan annesi Helena, İstanbul'dan 324 tarihinde Hristiyanlığa geçtikten sonra, Milano konsülünden sonra hacca gitmek isteyen adaylarla beraber Konya, İstanbul Konya üzerinden, Hatay üzerinden Suriye ve oradan daha da güneye doğru giderek Kudüs'e geçeceklerdi. Kudüs sadece bizim için kutsal değil, Kudüs Hristiyanlar için de mukaddes bir topraktır. Dolayısıyla hac yolu, biz hacı olmaya Kudüs'e gitmiyoruz. Fakat Osmanlı Devleti zamanında hacı olmak isteyenler karayoluyla, deve kervanlarıyla gidildiği için önce Kudüs'e gidiliyor. Mescid-i Aksa, Kudüs ve Gazze ziyaret ediliyor ve ardından Mekke'ye, Medine'ye doğru gidiliyormuş. Buralarda 1516 tarihinde Memlük Devleti'nden, 1200'lü yıllarda Hristiyanlar bulunmakta, 1516 tarihinde Memlüklülerden Merci-Dabık Savaşı'yla, Merci-Dabık Savaşı'ndan sonra Osmanlı topraklarına dahil oldu burası. Ve burada var olan, Memlüklülerden itibaren var olan hac yolunu Osmanlı Devleti 2. Selim'in ve Kanuni'nin sadrazamı olan Sokollu Mehmet Paşa hac yolu olarak düzenledi. Ve buraya bir benzerine batıda, mesela Edirne'de, mesela İstanbul'da görülen bir külliye yaptı. Bu külliyenin aynısına yakınını, mesela bir Arasla var Selimiye Camii'nde, Selimiye Arasası, biz orayı çektik, sizler orayı seyrettiniz. Baktığınız zaman bu kadar büyük de geniş değildi. Murat öyle mi? Sen ne diyorsun bu konuda?
1: Evet.
0: Yani Murat da evet dedi. Orada da vardı böyle bir Arasla, bir pazar, çarşı, ama böylesine geniş, rahat değildi. Daha dardı. Bu Selimiye Camii'nde görülen Araslalı camiler, Araslalı külliyeler çeşitlemesine Payas'ta bulunan Sokollu Mehmet Paşa, 1574 tarihinde yapılan Sokollu Mehmet Paşa külliyesinde denk gelinir. Burası 13.500 metrekare.

0: metrelik bir arazidir. 13.500 metrekare arasında bu abi gibi bize kolonya, Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Allah razı olsun.
1: Külliye İstanbul'un komşusuna hoş geldin.
0: Hoş bulduk, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bu abi gibi 45 dükkan ve 45 dükkan sahibi bulunmaktadır tam olarak burada. Sağında, solunda bir sürü eser bulunmakta. İlk önce Paşa'nın hamamına girelim. Geldik, sağ tarafta, Murat dikkat et, sağ tarafta hamama geldik. Aslında burası her ne kadar Paşa Hamamı olarak biliniyorsa da bir de bunun iz düşümünde yan tarafında hanımlar için bir hamam var. Neden? Çünkü hanımlar da hacca gidiyor ya, yalnızca erkekler hacca gitmiyor. Hanımlar da hacca gidiyor. Bu yüzden bu hamamın bir benzerinin hanımlar için de olması gerekiyor. Takvimler 1580. Osmanlı tahtında 3. Murat var. Ben de İstanbul'dan, Konya'dan, Bursa'dan bir yerden geldim. Hacca gidiyorum. Hamamda dinlenmek için yıkanmak istiyorum. Önce buraya geldim. Geldim. Burada üstümü değiştirmem gerekiyor. Üstümü değiştirip hamam kıyafetleri giymem gerekiyor. O yüzden bana biraz müsaade. Üstümü değiştirdim. O kadar zarif ki bakın, iskemleyi daha sonra buraya koyarak herhangi bir kalabalık yapmayacağım. Hemen girmek istemiyorum. Yani niye gireyim hemen? Biraz dinlenmek istiyorum. Ne bileyim, belki çay çorba, belki bir ayran içmek istiyorum. O yüzden de buraya gelip burada oturmak. Buralarda dinlenmek. Ne diyeyim işte, çay içmek istiyorum. Bugünkü tabirle, o gün çay yok tabii. Ayran içmek istiyorum. Burada otururum ve keyfime bakarım. Artık banyo yapmanın zamanı. Yıkanmanın zamanı. 1574 tarihinde yapılan bu hamamda artık banyo yapalım. Vakit geçti. Peştemalımla, havlumla ya da bugünkü tabirde bornozla havuzlu avludan çıktım. Ve artık banyoya, hamama doğru geçelim. Hala rutubet var, hala o günlerin sıcaklığı bulunmakta üstümüzde. Artık geldik. Hamamdayız. Özel hamam. Kesemi attırdım. Göbek taşında yatarım. Buralarda oturur, banyomu yaparım, yıkanırım vesaire. Bakarsanız dostlar yukarıya, hala aydınlatma ışıkları ve pencereleri bulunuyor. Bunun aynısının hanımlar kısmı da var yan tarafta. Orası hala kullanıldığı için oraya girmeyelim. Hamam kısmı bir tane daha var, oraya girmeyeceğiz. Daha sonradan külliyeye eklemlenmiş bir hamam var, kafeterya olarak kullanılıyor. Orayı size göstermek istiyorum. Osmanlı Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi'nin 45 odalı 13.500 metrekarelik Arasta kısmının ilk bölümü hamamdı. Şimdi hamamdan çıkalım ve geri kalan kısımları gezelim.

45 dükkanlı Arasta'nın tam orta yerinde Dua Kubbesi adı verilen kubbenin tam ortasındayız. Bu Dua Kubbesi'nin bir kısmına, bir kapısından camiye, bir kapısından kervansaraya ve imarethaneye, yani Osmanlı'nın zarif diliyle Darüzziyafe'ye doğru çıkıyoruz. Hepsini konuşacağız, hepsini gezeceğiz ve hepsini size göstermek istiyorum. Şu an bulunduğumuz yer, diğerlerine bakarsanız, Türk bayrak, Türk devletlerinin bayrakları süslü olan diğer kubbelere bakacak olursanız, tıpkı Edirne Selimiye Camii'nin Arasalı pazarında olduğu gibi düz. Fakat tam bu kesişme yolundaki yukarıya baktığınızda yukarıda bir kubbenin var olduğunu görüyorsunuz. Bu kubbe ya Dua Kubbesidir, Selimiye Camii'nde olduğu gibi, ya da Dua Balkonudur. Eminönü Valide Sultan Mısır Çarşısı'nda olduğu gibi. Balkon deyince Eminönü Mısır Çarşısı, kubbe deyince Edirne Selimiye Arasalı Pazarı ya da Payas Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi. Her cuma bugünlerde, ama Osmanlı zamanında her sabah açılırken, her akşam kapanırken, 2025'te her cuma burada esnaf toplanıyor. Caminin imamı, burada bir cami var, adı Selimiye Camii, 2. Selim Camii, Mimar Sinan yapmış, detaylarını konuşacağız. Caminin imamı buraya geliyor. Osmanlı zamanında kazanılan rızkın helal olmasını, ailelerine bu rızkı helal ve sağlıklı biçimde yedirmelerini, devlete, vatana, millete bir zeval gelmemesini ve rızıklarının helal yoldan artmasını isteyen bir esnaf, bir tüccar duası yaparlarmış. Bu duaya iki unsur eklenmiş. Allah'ım Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yardım et. Allah'ım Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimize yardım et. Gazze denilince Doğu Türkistan, Doğu Türkistan denilince Gazze muhakkak suretle akla gelinmeli. Hem Osmanlı zamanında imamların yaptığı duaya, hem de bugün imamın esnafa yaptırdığı duaya biz de canı gönülden amin diyoruz. Türkiye'nin her yerinde tarihi yapılar var. Her yerinde Osmanlı'dan kalma eserler var. Biz bu eserleri geziyoruz, kitabelerini görüyoruz, yazılarını görüyoruz. Burada da bir kitabe var. Ve bu kitabe 1579 tarihinde Sokollu Mehmet Paşa'nın vefat ettiği, Osmanlı Devleti'nin duraklamaya girdiği dönemde yazılan bir yazı. Malumunuz Sokollu Mehmet Paşa 3. Murat döneminde bir Divan-ı Humayun toplantısı çıkışında Topkapı Sarayı'na sokulan bir hançerle bir meczup tarafından şehit edildi. İşte o Sokollu'nun şehadet şerbetini içtiği 1579 tarihinde dünya hayatının geçiciliğini, dünya hayatının güzelliğine aldanmamamız gerektiğini, bunu niye söylüyor? Para diyor, pul diyor, kapitalizm diyor, dünya hayatının rahatlığı ve çekiciliği diyor. Çünkü içeride kapitalizm var. Çünkü içeride para var. Çünkü içeride ekonomi dönmekte. Tam olarak da burada dünya hayatının ekonomik olarak cezbettiğini, fakat çok da o cezbeye kapılmaması gerektiğini, dünya hayatının sonunda başka bir hayatın olduğunu söyleyen yazılar bulunmaktalar. Bu kitabe, orijinal kitabe, değiştirilmeyen kitabe o günden bugüne sabit olarak durmuş, restorasyon görmüş ama o kitabe kalmış. Şimdi kervansaraya doğru giriş yapalım. Yaklaşık 500 yıllık, 1574 tarihinden kalma 500 yıllık koridora giriş yaptık. Giriş yaptığımızda karşımızda bir kervansaray. İçeriye girdiğimiz zaman görmüş olduğumuz görüntüyü genelde Osmanlı Devleti'nin Antep'inden Maraş'ına, İzmir'inden İstanbul'una kadar hanlar, kervansaraylar, neyse öyle bir yapı. Etrafında yapılar, etrafında
konaklama yerleri, hayvanların kaldığı yerler, malların konulduğu yerler. Burada farklı olarak imarethane ve taphane aynı kapıdan girildikten sonra içeriye girilen 3. ve 4. ekleme yapılar olarak görülmüş. Burada tıpkı Bursa Kozahan'da olduğu gibi ya da İstanbul'da Vezirhan'da olduğu gibi ya da Mahmut Paşa'da Büyükvalide Han'da olduğu gibi bir şadırvan. Burada bir şadırvan var. Hemen kuyu aşağıda. Kuyunun zaten su çekme mekanizmasını şurada görüyorsunuz. Burada bir şadırvan. Düşünün ki şu an Bursa Kozahan'dayız. Etrafımızda dükkanlar var ve ortada bir şadırvan. Şadırvanın muhtemel, genelde böyle oluyor, 10-15 tane yapıyı gezince diğerleri hakkında hüküm sahibi olabiliyorsunuz. Muhtemel buradan bir merdiven var. Merdivenle yukarıya çıkıyorsunuz. Şu an bulunan

Ben şu an şadırvanın tam ortasındayım. Üst katta bir mescit var ve o mescitte insanlar namaz kılıyorlar. Klasik Bursa Kozahan, klasik Çemberlitaş Vezirhan şadırvan. Şadırvanın üstünde, şurası şöyle kapalı, şadırvanın üstünde bir mescit. Burası öyle. Şimdi bu odalardan, yani normal kervan görevlisi olan görevliler, normal çalışanların kalmış olduğu yer, ardından beylerin, zengin ağaların, kervan sahibi olan, sermayenin sahibi olan insanların kaldığı yer, tabhane, normal bir oda ve ardından tabhaneye. Bu arada tab demek, Farsça dinlenmek demek. Bi, Farsça olumsuzluktur. Bitap düşmek, yorgun düşmektir. Dinlenik olmamaktır ya, tabhanede dinlenik olanların dinlendiği yerdir. Bugünkü anlamda oteldir. O günkü anlamda tabhanedir. Tabhaneye girmiyoruz şimdi. Normal deve görevli, kervan görevlilerinin bulunduğu yere giriyoruz. Daha sonra tabhaneye gireceğiz. Haydi buyurun lütfen. Kapısı yine görkemli ve insana mahsus. Bedenim Hatay'da, Payas'ta. Ama ruhum hala Süleymaniye'de. Süleymaniye Darü Ziyafesine girmiş gibi bulunmaktayım. Mehmet Paşa'nın emri. Mimar Sinan'ın çalışması. Bakın burada 2014 yılında yapılan bir sıva var. Bu sıva bizim sıvamız. Bunu biz yapmışız. Bu normal inşaat sıvası. Fakat hemen yukarıda ve şuralarda Mimar Sinan devrinden kalma orijinal sıvalar var. Horasan harcından yapılan orijinal sıvalar ve 2014 yılında yapılan bizim sıvamız, ikisini yan yana baktığımızda hangisinin daha güzel olduğunu siz karar verin. Biz buna karar vermeyelim. Buralar mesela, şu araya gireyim ve buradan göstereyim. Mesela bir simülasyon yapalım. Burada koltuklar var, eşyalar var, bir ocak var, yemek yiyen insanlar var. Bakın burada bir şömine var. Hatta şu tarafa geçeyim, oradan görmek daha kolay olur. Burada bir şömine var. Şöminenin de bir çıkıntısı var. Burada muhtemelen hayvan kürkleriyle yerde kilimler vardı. Bu kilimlerin üstünde şöminenin olduğu yerde sohbet ediliyordu. Burada da kalınabiliyor ama burada şömine başı sohbetler keyifli olur ya. İşte insanlar, yani bu kervan görevlileri şömine başında sohbet ediyorlardı. Burası deve kervanlarında, Hatay'a mal getiren deve kervanlarında görevli olan çalışanların kalmış olduğu yer. Bu arada kayıtsız kalalım mı? Yanından geçerken görmezden mi gelelim? Rengini şehidimin kanından alan, küfi harflerle beş köşeli yıldız biçiminde Muhammed Efendimizin, Peygamber Efendimizin adının yazıldığı yıldız, yine küfi harflerle Allah ismi celilinin yazıldığı yazı. Rabbimiz bizi bu güzel bayrağın gölgesinden ayırmasın. Bayrak bizim her şeyimizdir.

0: Şimdi normal kervan görevlilerinin kalmış olduğu yerden çıktık. Sizi ben ağaların ve kervan sahibi olan zengin beylerin barındığı ve kaldığı yere doğru getiriyorum. Burası tabii diğer yerlerden farklı, çünkü burada devlet de o insanlara özen gösteriyor. Çünkü para ve sermaye onlarda. Hatay'ı değil de, payası değil de başka bir yönü kullansa burası para kaybedecek. Bu yüzden kervan sahiplerinin ayrıca önemli özellikleri var. Mesela İstanbul'da, burada veya başka bir yerde 3 gün boyunca kalmaları, barınmaları, yemeleri, içmeleri bedava, devlet karşılıyor. Zira buraya yeter ki ticaret getir, yeter ki mal getir. Dinlenme alanları, mutfak, yemekhane, yani o insanların yemiş olduğu yemeklerin yapıldığı yer, işte burası herhangi bir zengin ağaların ve deve kervanı sahiplerinin kalmış olduğu odaya girdik ve ben bu odada sizleri karşılamak, sizlerle tarih konuşmak istiyorum. Ben 1574'teyim. Sizin dünyanıza göre konuşayım. 2025 yılında eğer tır konvoylarım olsaydı, eğer Amerika'ya, Almanya'ya, Fransa'ya tır ticareti yapıyor olsaydım, zengin bir tüccar olsaydım, benim barınacağım, kalacağım yer elhak ve mutlak suretle burası olacaktı. Ben burada şöminenin başında oturacak, tıpkı benim gibi zengin insanlarla burada tanışacaktım. Bu aynı zamanda iş adamlarının birbirini tanıması biçiminde network, sizlerin, ben eskiyim ya, size göre konuşuyorum, sizlerin dünyasında network olarak tarif edilen alan genişlemesi tam olarak burada yapılıyordu. Bunun gibi 2-3 tane oda bulunmakta burada. Her birini gezmeyelim ama işte var olan odalardan biri. Ben dinlendim, yemek yedim. Bana yapılan yemekler biraz VIP ve burada bir mutfak var. Ben VIP mutfaktan yemek yiyerek şimdi çıkıyorum. Hadi gelin, normal insanların, burada bulunan payaslıların ya da ticaret yapan insanların veya kervan görevlilerinin yemek yediği tabhaneye gidelim. Burası böyle görkemli ya. Bakalım orası görkemli mi? Bakalım orada bir sınıfsal bir ayrım söz konusu mu? Haydi buyurun lütfen. Geldik imarethaneye. İnsanların yemek yediği yere. Var mıymış sınıfsal bir ayrım? Nasıl? Yani burası da diğer taraf kadar konforlu değil mi? Burada da yemek yenilebilir. Burada da normal insanlar hizmet görebilirler değil mi? İmarethane. Selamünaleyküm.
1: Aleyküm, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, çok sağ olun. Sokollu Mehmet Paşa'nın mimarisine yaptırmış olduğu payas külliyesinde insanların yemek yediği yer. Şu sahneye, şu manzaraya bakar mısınız? Şimdi sevgili dostlar, bir soru. Var mıymış sınıfsal ayrım? Var mıymış paraya, pula göre insanları birbirinden ayırmak? Direkt şu kapıdan baktığımızda içimize dolan huzur, sanırım bizim bugün en çok muhtaç olduğumuz iç huzur. İnşallah o günlerde de böyle tavşanlar süslüyordur burayı. Yani bu bize özel, bizim dünyamıza, 2025'e özel değildir de o günlerde de vardır böyle bir şey. İslam'a göre hayvanlar Allah'ın dilsiz kullarıdır. Kıyamet günü biz susacağız, bunlar konuşacak. Onlara yapmış olduğumuz hizmeti ya da eziyeti bize, bizim gözümüze baka baka Allah'a anlatacaklar. Hayvanlar öyle davranalım, şahitlik yapacaklar ahirette bizimle alakalı, Allah'ın dilsiz kulları. İmarethanenin odaları ve görüntüsü sanırım muhteşem. Şuraya bakar mısınız? Nasıl da güzel, nasıl da huzurlu. Normal insanların, yani alt tabaka insanın, bugünkü tabirle alt tabaka insanların, fakir insanların yemek yedikleri yer tam olarak burası. Ben giriyorum. Sizi içeride bekliyorum. Hadi gelin. Buralar mutfak kısmı. Yani şurada bir ocak var. Burada ateşler yakılıyor. İçi yemek dolu büyük kazanlar konuluyor. O kazanların ve ateşin buharı ve dumanı yukarıya çıkıyor. Ben burada bir tezgah var. Buradan yemeğimi aldım. Ardından bir yere oturmam gerekiyor. Muhtemelen o günlerde buralarda masalar vardı. Ben şimdi oturdum. Burada bir masa var. Masada yemeğimi yiyorum. Artık burası imarethane olarak kullanılmadığı için, yani bugün toplantı salonu olarak kullanıldığı için, ben müsaadenizle arkama şanlı bayrağımı alayım ve şanlı bayrağımın gölgesinde

sizinle beraber ya yemek yiyeyim ya da burada toplantı yapayım. Gördünüz mü? Ön yargıyla, art niyetle çıkmış olduğumuz yolda Osmanlı Devleti nasıl bizi mahcup etti? Ağaların, beylerin, paşaların yemek yemiş olduğu özel imarethane ve tabhanede görkemli odalar ve güzel görüntüler var. Fakirlerin, kervan görevlilerinin yemek yediği yer acaba ne kadar kötü bir yerdir diye girmiş olduğumuz bu odada, bu bölümde de sanırım bizi Osmanlı mahcup etti. Sanırım biz Osmanlı'ya iftira babında laf atmaya devam edersek Osmanlı bizi mahcup etmeye, Osmanlı bizi utandırmaya devam edecek. Zira sıradan insanların yemek yedikleri yerde bulunmaktayız. Şu an burası bir imarethane. İmarethanenin bugünkü karşılığı Darüzziyafe'dir. Süleymaniye'de Darüzziyafe var, burada da var. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Süleymaniye Darüzziyafe'si biraz farklı. Onu da oraya gittiğimiz zaman anlatırım ama şu an imarethanede olduğumuz için aklıma geldi, anlatayım. Burada şöyle bir duvar var. Bir duvar var şurada. Yemekler burada pişiriliyor. Şurada tavana kadar bir duvar var. Ben burada ustayım. Baktığım zaman yalnızca burada asılı olan kepçeleri, bıçakları görüyorum. Burada yemek bekleyen insan da yalnızca bir duvar görüyor. Duvarı açtım, arka tarafa geçtim. Burada şu kadar, şu kadar ve aşağıda, şöyle aşağıda bir delik var. Şöyle bir delik. Yalnızca bir tabağın gireceği ve çıkacağı kadar küçük bir delik var. Ben burada yemeği döktüm. Ardından bu kadarlık delikten tabağı uzattım. Önünde kim var? O duvarın arkasında kim var? Tanıdığım biri mi var? Bir arkadaşım mı var? Borç aldığım, yaranmaya çalıştığım biri mi var? Hiç bilmiyorum. Yemeği verdim. Duvarın bu tarafına geçelim. Ben de buradan yemeği aldım. Bana bu yemeği veren aşçının arka tarafta kim olduğunu bilmiyorum. Yemeği aldım ve gittim. Alanın vereni, verenin alanı görmediği medeniyet, herkese eşit davranan medeniyet, Devlet-i Ali Osman'dır. Ve biz bunu Hatay Payas'ta bile görmekteyiz. 1574 tarihinde Sokollu Mehmet Paşa tarafından Ser Mimaranı Hassa Mimar Sana yaptırılmış olan imarethanenin normal insanlar kısmı bile bu kadar görkemli. Şimdi program tarih programı tabii ki ama tarihin dışında bugünü de anlatmayalım mı? Şu an görmüş olduğunuz bu alanda ve birazdan gideceğimiz kale alanında Payas Belediye Başkanı, sevgili başkan, kıymetli başkanım, hakikaten çok metini duydum. Herkes seni çok seviyor. Herkes seviyorsa iyi adamsındır. Ben de seni seviyorum. Bekir Altan başkanım, 5000 kişiye 7-8 ay boyunca her gün 3 öğün yemek vererek insanların barınmasını sağlamış burada. Ne zamandan bahsediyorum? 6 Şubat 2023 depreminden sonra buralarda Payaslı insanlara ve dışarıdan gelenlere yer yurt sahibi etmiş. 5000 kişiye günde 3 öğün, yani günde 15.000 öğün, 15.000 kişiye diyelim, 3 defa yapıldığı için her gün 15.000 kişiye burada ücretsiz yemek vermiş. Hem burada hem caminin bahçesinde ve kale bahçesinde. Büyük ve güzel bir gönül olsa gerek Bekir Başkan'daki. Bekir Başkanım, buradan hürmetler, selamlarımı sunuyorum. Şimdi Kervansaray'ın o büyük devasa kapısından çıkalım ve çarşının, 45 dükkanlı çarşının karşısında bulunan, diğer tarafında bulunan kale kısmına girelim. Şimdi 1574'te yapıldı bu külliye. 1500

16'da alındı burası Mercidabık Savaşı'yla. Fakat birazdan gideceğimiz kale bir Sokollu, bir Mimar Sinan, bir Osmanlı kalesi değil. O günden böyle bir 250-300 yıl geriye gidelim. 1200'lü yıllara gidelim. Yer yine burası ve Ceneviz Kalesi. Ceneviz Kalesi'ne gitmeden şuraya bakalım. Sıbyan Mektebi. Sıbyan Mektebi, yani çoluk çocuk mektebi. Ufak çocukların okuduğu mektep burası. Peki bir dakika. Hadi üniversite nerede? Hep Elif B, T, S, Cim mi öğreteceğiz? Nerede büyük çocukların fakülteleri? O da burada. Yan tarafında, yani karşılıklı olarak Sıbyan Mektebi ve medrese karşılıklı olarak durmaktadır. Şimdi Cenevizlilerden kalma bir kaleye gidiyoruz. Bir film seti gibi. O günlerde, yani bugünlerde tarihi filmler çekilirken kaleler yapılıyor. Yüzüklerin Efendisi'nden Game of Thrones'a kadar bütün Batı filmlerinde, tarihi filmlerde bir kale yapılır. Kalenin etrafında sular vardır. Ziget var gibi yani. Macaristan Ziget var gibi. Ziget var zaten su kalesi demek. Ada kale demektir. Bakın burada bir hendek var. Bakın bunun altından geçiyor. Hendek var burada. Kalenin etrafında bu hendek var. Kale bir ada gibi duruyor. Bu arada şimdi bakın şu tarafa doğru giderse Murat kardeşim, biraz daha ileriye gidip bana doğru bakarsa tam olarak merdivenlerin oraya gitmek lazım. Sonra buraya bakmak lazım. Orta Çağ feodal yönetimlerin, derebeylerin kaleleri tam olarak böyleydi. Burada bir dere, bir hendek ve su içerisinde. Fakat buranın kapısı kapanacak ya, nasıl? Burada bir asma köprü var. Bu köprü kaldırılır, bu köprü indirilir. Şimdi bu kaleye, bu köprüyü kaldırdığımızda kaleye girmek neredeyse imkansız. Zira ortamızda, kale ile bizim ortamızda bir su var. Hadi suyu içine girelim ve kaleye çıkalım. Suyun içine girip kaleye çıkacak olduğumuz zaman da karşımızda şöyle duvarlar görünmekte. Bu duvarları aşmak lazım. Hadi o duvarları aştık, kaleye çıkıyoruz. Kale de burada. Hadi o kaleye çıkalım. Peki oradaki okçular ne iş yapıyor? Kaleyi koruyan okçular var ya tam yukarıda. Onlar bir kere şuradan başlıyorlar vurmaya. Şöyle bakacak olursak, Mimar Sinan tam olarak bu Ceneviz Kalesi'nin yanına yapmış bu külliyeyi. Tam olarak su, içi su dolu hendeğin içine yapmış. Bekir Başkan burayı da düzenleyip, temizleyip, burada bir restorasyon çalışması yaptıktan sonra hizmeti açacakmış ki deprem olmuş ve proje şimdilik geçici zamanla askıya alınmış. Dış surlardan girdik, şimdi iç surlara doğru geçiyoruz. Arada bir boşluk var. Ne kadar da İstanbul surlarına benziyor bir farkla. Burada iki tane duvar ve bir iç bahçe var. Topkapı'da, Edirne Kapı'da, İstanbul etrafında iki bahçe, üç duvar var. Yani iç duvar dediğimiz aslında iki tane var İstanbul'da. Şimdi Cenevizliler zamanından kalma kaleye giriş yaptık. Mimar Sinan 1574 tarihinde burayı da restore etti. Burada Mimar Sinan yalnızca 8 tane burç eklemiş buraya. Burç Osmanlı ve Roma yapısında bulunur. Kalenin içine burç eklemiş. Şu an Cenevizlilerin yaptığı, Osmanlı'nın restore ettiği, Memlüklülerin kullandığı Payas Kalesi'nde bulunmaktayız. Şimdi sizi enteresan bir yere götürmek istiyorum. Tam olarak şu burcun altındaki şu zindana ya da o kapının arkasında ne varsa oraya doğru götürmek istiyorum. Aslında burası yok.
Burası duvar. Burası sonraki zamanlarda kırılarak içeriye girilmiş. Aslında içeriye yukarıda bir delik var. O delikten aşağıya doğru sarkıtıyorlar insanları. Haydi ben girdim. Evet. Geldik. Yukarıda bir delik var. Delikten insanların göğsüne, beline ip bağlayarak aşağıya doğru sarkıtıyorlar. Burada kim kalmış biliyor musunuz? Burada kalan biri 6 ay boyunca burada kalan, burası duvar. Burada böyle bir ışık yok. Karanlık bir yer. Burada 6 ay boyunca kalan kişi Kıbrıs sürgünü, Magosa mektupları ve Girit hatıraları bulunan Namık Kemal. 1840-1888 yılları arasında yaşayan Namık Kemal, Kıbrıs'a sürgüne gönderildiğinde Kıbrıs'tan önce 6 ay burada kalmış. Şuradan beline ip bağlamışlar ve aşağıya doğru onu sarkıtmışlar. 6 ay burada gün ışığı görmeden yaşayan Namık Kemal ardından Kıbrıs'a sürgün gitmiş. Zaten 48 yaş yaşamışsın. 1840-1888. Bu çektiğin hayat nedir böyle Namık Kemal? Yukarısı, aşağısı ve olmayan kapısı ile Payas Kalesi'nin zindan bölümünde bulunmaktayız. Burası Cenevizliler zamanında da Osmanlı zamanında da bir zindan ve bu zindanda yatan son kişilerden biri Namık Kemal'miş. Şimdi kalenin içindeyiz. Buralarda gülle yapılan imalathaneler varmış. Gülle yapım atölyelerinin temel taşlarını görüyorsunuz buralarda. İki tane yapı var benim şu an arkamda. Bu yapılardan birisi kışla, bu kalede kalan, görevli olan askerlerin kışlası, diğeri ise yemekhanesi. Her anlamıyla yaşam için, askerler açısından söylüyorum, yaşam için gerekli olan şartların sağlanması gerekiyor ya, işte onlar da bu iki binanın içinde hayatlarını geçiriyorlarmış. Zindanda kalanlara bu arada Allah yardım etsin, gün ışığı bile görmüyorlar. Burası Cenevizlilerden kalma, Memlüklülerin koruduğu, Osmanlı'da Mimar Sinan'ın ihya ettiği ve restore ettiği ve 8 adet burcu eklediği Payas Ceneviz Kalesi kimi bekliyor? Bu sorunun cevabı net ve açık sizi bekliyor.

Çıktım kaleden, yine benim solumda ama sizin sağınızda Sıbyan Mektebi var. Çıkışa doğru gidiyorum. Hadi bitirelim artık. Çıkalım. Çıkmayalım. Sağa doğru, bana göre sağ, size göre sola girelim. Yine Mimar Sinan tarafından, yine Sokollu Mehmet Paşa adına yapılan külliye, fakat camiyi dönemin padişahı Sultan II. Selim'e, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın oğlu Selim'e ithaf ettiği bir cami bulunmakta. Medrese de bu caminin içinde, ancak burada herkes tarafından, hatta büyük harflerle söylüyorum, nasıl muhteşem bir cami, hatta büyük harflerle böyle kocaman kocaman söylüyorum, bütün dünya duysun, 1360 yaşında, 1360 sene önce, günümüzden 1360 sene önce Göktürk Devleti vardı. Orhun kitabeleri yazılıyordu. Ey Türk, titre ve kendine dön. Dağlar gibi yığdığın kemiklerine, nehirler gibi akıttığın kana layık ol biçimindeki Orhun kitabelerini Bilge Kağan Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına Yolluk Tigin adı verilen usta yazarken, buraya dikilen bir zeytin ağacı var. Yani zeytin ağacı Göktürkler kadar eski. Boş verin Karahanlıları, Gaznelileri, boş verin Harzemşahları, Selçukluları, Osmanlıları, her şeyi boş verin. Cengiz Hanlar falan yok. Bildiğimiz tarihi karakterlerin hiçbiri yok.

0: de biliniyor ki bu ağaç bir sezonda 500-600 kilo kadar zeytin veriyor. 1360 yaşında.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Portakal, sen de Uludağ portakallı al.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Hava tam portakal. Hava tam portakal. Sen de Uludağ portakallı al.
7: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
8: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Çizinin yeni Tınaz beraberi gelsin.
11: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek atıştır.
12: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
3: Yine ne söyleniyorsun H5?
2: Devrelerim şişti. H5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
3: Şarj olmaya mı?
2: Ah, de şarj olmaya. H5'i
4: durdurabilirsen. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
1: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
0: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Alarko Klima, gerçek konfor.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Biziz biz.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
7: istikballe. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
8: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
9: Bim bim bim kalbimle benim bim bim. Ha! Mayro! Mayro!

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
4: Çok iyi.
5: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca
6: gazoz. Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
7: Türkiye'nin dürümü. İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
15: Hiç merak etmeyin. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Payas Belediyesi'nde çalışan ziraat mühendisleri ağacın bakımını üstleniyorlar. Yani ağacın sağlık anlamında hiçbir problemi yok. Periyodik olarak bakımı yapılıyor ve bu tür ağaçlarla destekleniyor. 1360 yaşındaki bu ağaç. Sevgili dostlar, gelin. Gelin ve burayı, şu görsel güzelliği, medresesini, buralar medrese, camisini, külliyesini, her şeyini görün. Biz sizler görün diye böyle ucundan tadımlık gösteriyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde yapmamız gereken bu program, şu manzarayı size anlatmak için gelmiş olduğumuz Hatay'da yapmaya çalıştığımız tek şey, bakın burada böyle bir şey var. Ne olur gelin burayı görün. Hatay eşittir deprem değil. Hatay'da neler neler var. Beyaz TV, Geçmişe Yürüyen Adam programı hafta sonlarında bizleri evinize davet etmek vesilesi kıldığımız bu programı sunmak bana şeref veriyor. Ve Geçmişe Yürüyen Adam programı bitti.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Merhaba, ben Johnny Utah.
1: 9 randevunuz geldi.
2: Özel ajan John Utah, Los Angeles'ta ilk gününüz. Aramıza hoş geldiniz. Kayıtlarını inceledim, etkileyici.
0: Teşekkür ederim.
2: Quantico'da sınıfının en iyi %2'si içinde olabilirsin ama burada, yani görev başında, ne yazık ki hiç deneyimin yok. Hiçbir şey bilmiyorsun. Hatta hiçbir şeyden bile az biliyorsun. Hiçbir şey bilmediğini bilmek de bir şey.
0: Evet efendim.
2: Kahvaltı ettin mi Utah?
0: Efendim?
2: Tüm yiyecek gruplarından, kafeinsiz, şekersiz, adamlarımın iyi beslenmelerini isterim.
3: Kalp sağlığınız için sigara ve içki yok.
0: Efendim, tavuğun derisini çıkarayım.
2: Çok iyi. Bu biziz. Banka hırsızlığı. Şu anda dünya banka hırsızlığı başkentindesin.
0: Geçen sene Los Angeles'ta 1322 olay. Bir önceki yıldan %26 daha fazla.
2: Doğru. 1000 taneden fazlasını zımbaladık. Bayan Dir, şuna benim için bakar mısınız? Teşekkür ederim. Utah, kötü adamları nasıl zımbaladığımızı biliyor musun? Bunu biliyor musun? Bilgi taramak, iyi suç senaryoları incelemek, iyi laboratuvar çalışması ve en önemlisi iyi veri tabanı analizi. Özel ajan Utah, söylediklerimi dinliyor musunuz?
0: Eksiksiz şekilde efendim. Bunları seviyorum.
2: Kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi? Kendinden eminsin, eksiksiz. Biliyor. Tek bilmediğim, kendini Los Angeles'a nasıl tayin ettirdiğin. Demek istediğim, burada ukala kadromuzda boşluk vardı ve...
0: Artık yok.
4: Papaz.
5: Evet.
4: Gözlerini bağla. Dipten en az iki tuğla çıkarmanı istiyorum. Bir. İki.
5: 22 yıldır bu işteyim. Görev uğruna 19 kez kendimi ateşe attım. Gözü bağlı şekilde havuzun dibinden tuğla çıkarmanın özel ajanlıkla ne ilgisi olduğunu hala anlamış değilim. Üstelik de mavi bayraklı Quantico'nun peşindeyken futbolcu serseri Johnny Unitas veya her neyse.
0: Berbat bir iş değil mi?
5: Evet.
4: Hey Angie, işte adamın.
5: Ne? Papaz. Angelo Papaz.
0: Serseri, futbolcu serseri.
5: Su dünyasına hoş geldin evlat.
4: İyi şanslar papaz.
5: İki tuğla hemen geliyor.
6: Küçük el rock'n'roll zamanı geldi diyor.
7: Olduğunuz yerde kalın.
6: Kimse kıpırdamasın, eller yukarı. Gözler aşağı.
7: Bankolardan uzaklaşın.
8: Kimse kıpırdamasın.
6: Yere yatın.
8: Yere yat. Hemen yere yat.
6: Hadi acele edin, çabuk olun.
7: Sizin bulamaz
6: var. Herkes yere yatsın.
7: Kapıdan çık.
6: Yere yatın.
7: Oldan çekil. Geri çekilin. Ellerinizi kaldırın.
9: Hey, kulaklarım duymuyorum. Neyiniz var?
7: Ellerinizi göreyim. Eller yukarı.
6: Merhaba. Merhaba bayanlar baylar. Biz eski başkanlarız. Sadece birkaç dakikanızı alacağız. Sizi yıllardır kandırıyoruz. Sadece birkaç dakikanızı alacağız. Yere yat lanet olası. Para sigortalı, bunun için ölmeye değmez. Nasıl gidiyor Dick?
10: Yeniden düzenleme planımızı değiştiriyoruz sayın başkan.
6: Süleyman Carter.
10: 60.
6: Elbice.

0: Uzuyoruz. Run. Bana Nancy'yi bağla. Hava kuvvetleri bir bekliyor Sayın Başkan.
1: Gidelim, gidelim, gidelim.
0: Kahrolası ellerinizi görmek istiyorum.
1: Teşekkür ederiz bayanlar baylar. Ve lütfen oy vermeyi unutmayın.
0: Ben itkiatçı değilim.
2: Giriş çıkış sadece 90 saniye. Kimse vurulmaz. Burada neden söz ediyoruz ha? Mükemmel profesyonellerden söz ediyoruz.
3: İyi hamleler.
2: Evet. Ortamı iyi kontrol ediyorlar. Ve doğrudan para çekmecelerine yapışıyorlar.
3: Kasaya gitmiyorlar mı?
2: Hayır, hiç kasaya gitmiyorlar. Hiç aç gözlük etmiyorlar.
3: Akıllıca. Kasada zaman kaybedersin.
2: Bu doğru. Arabayı genellikle Reagan kullanır. Arabalar çalıntıdır. Çalışır vaziyette bırakıyorlar. Uzaktan park etmiş sanılıyor. Kaçınca arabayı boşaltıp kayboluyorlar. Tıpkı bir hayalet gibi. Yok oluyorlar işte. Piş.
3: Bakın. Sürekli iletişim halindeler. Dick ve Ronnie işlerini biliyor.
2: Onlar eski başkanlar arasında gördüklerimin en iyisi. Hem de çok iyi.
4: Müzik kanalı seyretme geyiğiniz bittiğine göre görüntüleri izlememiz lazım.
5: Hey papaz, çocuğa başkanlarla ilgili teorini söyledin mi?
2: Kasetleri al ve git Babit.
4: Takıl bana papaz. Bu gerçekten muhteşemdi ahbap. Bak ne diyeceğim. Herkes ona bayılıyor dostum.
3: Ne diyor bu Angelo?
6: Arabayı Molon çantasında bulmuşlar.
3: Üzerinde çalışırız.
2: Aa, hayır.
6: Angelo.
7: Raporlar bu akşam masanızda olacak efendim.
3: Hadi ama.
2: Teşekkür ederim. Çözeceğiz.
6: İyi
3: tamam.
2: Evet, affedersin. Lanet olası bir araba. İnanmıyorum. Terk edilmiş bir arabayı çalacağız.
6: Zavallı adam.
2: Buradan uzaklaş.
4: Tamam.
7: Biraz daha yanaştır şunu.
3: Arabanın kliması yok. Ve hava çok sıcaktı.
5: Koltuklarda terletmeyen sistem var.
2: Bitti mi Bay Sihirbaz? Jimmy Hoffa'yı koltuğun altında bulursam mutlaka haber ver. Ha, şuna bak. Saat 7.30. Yani gece yeni başlıyor. Bu hızla gidersen bunu çözüp yeni bir olaya başlayabilirsin ha. Terk edilmiş araba.
3: 22 yıldır banka hırsızlıklarını araştırıyorsun, öyle değil mi?
2: Evet. 22 yıl. Ve bu sürede Los Angeles çok değişti. Hava kirlendi ve seks temizlendi.
3: Aha. Bu işe bunca zamanını vermiş birinin bu adamlar hakkında bir teorisi olmalı.
2: Unut gitsin Johnny.
3: Tamam öyle olsun, sen unut. Ama ben de unutacağım anlamına gelmez.
2: Hey hey, dinle. Unut gitsin evlat. Onlar hayalet.
3: Evet, elbette. Bana ne oluyor? Bunca yıllık tecrübeyle çözemedinizse benim bir önerimin olması imkansızdır, öyle değil mi? Ha? Belki de ben bunlar hayalet demekten daha fazlasını yaparım. Ne dersin?
2: Laflarına dikkat et.
3: Belki de artık emekli olmalısın. Bir gece bekçiliği işi bulmalı ve etrafındakilere hatıralarını anlatmalısın ha. Bu iyi mi?
2: Beni dinle, seni işe yaramaz serseri. Sen altına derken ben Vietnam'da şalapnel yiyordum. Anladın mı beni? Anladın mı?
3: Kızdın mı?
2: Evet kızdım.
3: Kızdın mı?
2: Çok kızdım. Ne yapacaksın?
3: Hayır, kızmak iyi geliyor. Hala hayatta olduğunu hissettim.
2: Evet.
3: Hala hayatta olduğuna göre, henüz lanet tabuta girmediğine göre neden bana bu adamlarla ilgili teorini anlatmıyorsun artık?
2: Tamam. Bay Ukala. Bank hırsızlarını zımbalayıp kahraman mı olmak istiyorsun?
3: Kesinlikle.
2: Kesinlikle. Öyleyse dinle. Eski başkanlar sörfçüler.
3: Sörfçü mü?
2: Sörfçü. Tam karşımızda. Şu adamın vücudundaki güneş yanığına bak.
3: Evet, bir sörfçü olmalı.
2: Evet. Geçen yıl Nixon giderken ayaklarını yere sürmüştü. Bu nedenle toprak örneği var. Özelliksiz çamur. Asfalt parçası, yağ parçası, kum taneleri, Çernobil jilası. Böylece mum uzmanı oldum. Bu malzemenin tam 80 çeşit kullanımı var. 500 civarı ürün.
3: Mum cilası, araba cilası, bıyık cilası. Her şey olabilir. Adam sahilde bıyığını cilalıyor. İçine kum kaçıyor. Onu papucuyla çıkarıyor. Papuç paspasa sürünüyor.
2: Bir dakika susar mısın? Sadece beni dinle. Belki bir şey öğrenirsin. Laboratuvar bize tam 3 olasılık verdi. Biri bu.

0: Seks cilası.
1: Evet.
0: Geyik yapmıyorsun değil mi Angelo?
1: Henüz değil. Sürtünmeyi azalsın diye tahtalarına sürüyorlar bunu.
0: İpucu için sağ ol.
1: Bir şey değil. Bir şey daha var. Hırsızlık günlerini kontrol et. Kesinlikle bunlar yazın çalışıyorlar.
0: 4 ay. Haziran'dan Ekim'e. Geçen yıl da aynı.
1: Bu doğru. Bir ay daha var. Gelecek yaza kadar onları görmeyeceğiz.
0: Parayla dalgaların olduğu başka yerlere gidiyorlar.
1: Evet öyle. Hey, eski başkanlar banko soyarak bitmeyen bir tatil yapıyorlar, öyle değil mi?
2: Sizin yaşınızdaki birçok kişi sörf öğreniyor. Bence bunun hiçbir sakıncası yok.
0: 25 yaşındayım.
2: Hiçbir zaman geç değildir işte. Umarım bırakmazsın. Sörf hayat verir. Yaşamını değiştirir.
0: Söyler misin neden bu şeyi kolumun altına takıp etrafta gezip sorular soramıyorum?
1: Şunlara bak. Sanki bir kabile gibiler. Kendi dilleri var. Birdenbire gidip onlara karışamazsın. İçlerine girmem. Davranışlarını öğrenmen. Onlar gibi düşünüp onlar gibi konuşman gerekiyor. Beni anlıyor musun?
0: Yani FBI bana sörf yapmayı öğreneyim diye para mı ödeyecek?
1: Ya sen ya da ben gidip bunu yapacağız. Anlatabildim mi?
0: Angelo, bu iş daha tıraş olmaya başlamamış sportif tiplerin
1: yapma.
0: İşi.
1: Sen oyun kurucusun. Sadece denge işi değil mi? Ve uyum. Ne kadar zor olabilir?

0: karanlık serseri. Eğer intihar etmek istiyorsan gidip başka yerde et. Bu tahta işe yaramaz. Senin burada işin yok, anladın mı?
1: Hey! Adım Johnny Utah.
0: Kimin umurunda?

0: Mavi gözlü, siyah saçlı, 1.70 boyunda, 60 kilo. Tanrım Yuta.
1: Fena değil Uta.
0: Tyler N. Endicott, 27 Ekim 1964 doğumlu. Aşırı hız cezaları. Hareket halindeki araçta uygunsuz davranışlar.
1: Ateşli, çok ateşli.
0: Başka ne buldun? Hala kullanabileceğim bir şey bulamadın. Bir şeyler bulmalıyım, ona ulaşabileceğim bir şey. İşte bu. Her iki ebeveyn de ölüymüş. Uçak kazası. San Diego 1984. Aman tanrım, evet. Kesinlikle.

0: İyi günler.
1: Görüşürüz dostum.
0: Sıradaki. Ne istiyorsun?
1: Karides ve patates.
0: Amacın ne demek istiyorum? Neden etrafımda dolanıyorsun?
1: Bana öğretmen gerekiyor.
0: Git işine. Karides ve patates. Paket olacak. Yanına içecek ister misiniz efendim?
1: Bak ben ciddiyim.
0: Ciddi olduğunu görüyorum. Unut gitsin. Tenisi denesene. Bilmiyorum hangisini iyi yapıyorsan. Minyatür golf falan olabilir.
1: Anlamıyorsun. Ya sörf yapmayı öğreneceğim ya da boynumu kıracağım.
0: Derdin nedir? Aniden sörf yapman gerektiğine mi karar verdin? Bu bir amaç olamaz.
1: Hayır. Hayır. Bak. Bütün yaşamımda başkaları için bir şeyler yaptım. Lisede babam istediği için futbol oynadım. Benden bunu bekliyordu.
0: Hı hı.
1: Daha sonra annemle babam hukuk okumamı istediler. Ben de okudum. Futbol bursuyla ve sonra da...
0: Bu çok uzun sürecek mi acaba?
1: Bekle. Böylece annemle babamın kahramanı oldum.
0: Hı hı.
1: Ama 2 yıl önce bir araba kazasında öldüler. Tahmin edemezsin. Bütün hayatın değişir. Birden fark ettim ki bütün hedeflerim onların hedefleriymiş. Kendi hayatımı hiç yaşamamışım. Böylece kendim için bir şeyler yapmak istedim. Bir ay önce Ohio'dan buraya geldim. Daha önce hiç okyanus görmemiştim. Beni bu kadar etkileyeceğini hiç düşünmemiştim. Beni çekti. Beni içine çekti. Ve bir şey daha. Ben senin yaptığını yapmak istiyorum. İşte gerçek bu.
0: Tamam. Pekala. Yarın burada. Sabah 6'da. Bir dakika bile geç kalırsan giderim ve seninle uğraşamam. Yani birkaç şey öğreteceğim. Sonra da başının çaresine sen bakacaksın. Tamam mı? Tanrım. Burada dur. Her söylediğimi aynen yapacaksın değil mi?
1: Elbette.
0: Kalk. Kalk. Dimdik dur. Düşeceksin. Tekrar deneyelim. Yeniden yap.
2: Hey. Ne yapıyorsun orada?
0: Tekrar yap. Kalk hadi. Hadi yavaş kalk. Dikkatli ol. Dizini sürttün. Sil. Ayağını sürtüyorsun. Balıklara yem olacaksın. 2 ayağın birden tahtaya basmalı. Hem de aynı zamanda. İşte böyle. Tamam işte. Yapıyorsun.

0: Modern bir yabani. Gerçek bir takipçi.
1: Neyi takip ediyor?
0: Dalgaları. En büyük dalgayı. Senden bile delidir Johnny.
2: Hey! Ne haber?
3: Hadi dostum.
0: Hey! İndir beni. Biz önceden...
2: Bu bir sörf tahtası, evet. Eski 57 şavruletime benziyor. Aa, Tyler, buraya gel. Pekala. Kim o? 20'e mi geçecek?
0: Saçmalama lütfen, neredeydin?
2: Çok iyi sörf yapıyor.
0: Kansas falan gibi bir yerden
2: geliyor. Kansas'tan mı?
4: Evet. Başınızı kaldırın.
2: Evet. İyi yakaladın. Hazır?
5: Evet.
2: Tamam. Evet. Başla.
5: Tamam. Evet.
2: Hadi koş koş koş koş.
5: Hadi
2: koş.
5: Hadi hadi. Hadi.
2: Hadi.
5: Harika.
2: At. Hadi hadi. At. At şunu.
4: At at at.
2: At. Tamam, yakaladım.
0: Hadi.
2: Yakala yakala. Hadi sus. Hadi.
0: Top bende.
2: İşte evet. Böyle.
0: Bu kimin topu? Kim istiyor?
2: Hadi hadi hadi hadi. Hadi. At.
4: Hadi. Hadi koş koş koş.
2: Harikaydın be. Hazır. Tamam. At.
5: Hadi.
0: Koş.
2: Yakalayın şunu.
5: Koş koş koş koş. Devam et dostum.
2: Hadi. Hadi dostum.
4: Hey, ne yapıyorsun?
6: Hey, buraya
7: derdin nedir?
2: Sınırları aşmadın mı sence? Sakin ol biraz. Roach, evet. Onun kim olduğunu
7: hayır bilmiyorum.
2: Bu Johnny Utah. Ohio State Buckeyes'ten en iyi oyuncu seçilmiş.
5: Hatırladın mı? Ne haber dostum? Nasılsın?
7: Sorun değil.
8: Tanrım, Johnny Utah. Harikasın. Üzgünüm dostum, seni tanıyamadım.
2: Seni tanıyorum. Harika toplar atarsın. 3 yıl önce finalde harika toplar atmıştın.
0: Sen miydin?
2: Evet, evet o.
7: Gerçekten harika bir maçtı.
2: Evet ama son çeyrekte sakatlanmıştın
7: evet,
2: galiba.
7: Evet, dizim 90 derece geriye doğru bükülmüştü.
2: Vay canına. Bu nedenle mi profesyonel olamadın?
7: 2 yıl tedavi gördüm, uzak kaldım. Onun yerine hukuk okudum.
2: Hukuk mu? Avukat mısın? Vay canına. Hayat devam ediyor ve sörf yapıyorsun.
8: Avukatlar sörf yapmaz.
2: Ama evet, bu yapıyor.
4: Hadi futbol oynayalım.
2: Evet! Hadi futbol oynayalım.
8: Başlayalım.
9: Özel ajan Utah. Bu iş arabaya serviste hamburger satmaya benzemez. Evet, sörf tahtası beni rahatsız ediyor. Evet, senin de bu baş belası odaya yaklaşımın beni rahatsız ediyor. Evet, beni rahatsız ediyorsun. Ve papaz. Ha, Tanrı rızası için bu aptal fikre beni de katmana nasıl müsaade ettim acaba?
8: Harp, gizli görevde çalışıyoruz. Bu zaman alıyor. Ürettiğimiz şeyler
9: var. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Sana ne ürettiğinizi söyleyeyim. Son 2 hafta boyunca ürettiğiniz tek şey bir hiç, bir hiç, hiç. Bu arada eski başkanlar 2 banka daha soydular. Şimdi Tanrı aşkına içinizden birinin bana verecek az da olsa bir bilgisi var mı acaba?
7: Bu sabah ilk büyük dalgamı yakaladım. Efendim.
8: Lanet olsun. Neden o şeyi arabada bırakmadın?
7: Camdan çıktığı için arabayı kilitleyemedim. Neyse, onun derdi nedir? Davayla ilgileniyoruz. Çalışmadığım zamanlar sörf yapıyorum.
8: Biliyorum. Yeter ki harp burnunu sokmasın.
7: Dinle Angelo. FBI'ye sörf öğrenmek için mi katıldığımı düşünüyorsun? Bu fikir başından beri sana ait. Bu konuda bana arka çıkmalıydın.
8: Yani bir an önce bir şeyler bulmalıyız.
7: Dostum.
0: Angelo Tasarruf ve Yatırım Muhafız İBJ'nin peruğunu çekmiş.
8: 28 soygun ve elimizde ne var? Lanet olası bir saç teli.
7: Angelo, dikkatli dinle. Daha sonra sınav yapacağım. Laboratuvar saçta toksin olduğunu söylüyor. Selenyum, titanyum ve arsenik. Sahiller her zaman atık dökülmesi yüzünden kapatılıyor, öyle değil mi? Sörfçüler bölgesel takılır. Belli bölgelerde bulunurlar. Saç örnekleri alıp belli bir sahile ulaşırsak eski başkanların nerede sörf yaptığını buluruz. İkna oldun mu?
8: Hayır.
7: Hayırmış.
8: Ama yine de yapalım. Bu harpi biraz olsun sakinleştirir.
7: Dostum.
8: Evet.

0: Merhaba. Sevişmeyi bırakın, sizinle konuşacağım.
1: Ne bu? Narkotik tuzağı falan mı dostum?
0: Tam olarak değil dostum.
1: Lanet olsun.
0: Lanet olsun. Kız arkadaşıma peruk yapıyorum. Teşekkür ederim.
2: Kahrolası adam narkotikten.
1: Hey adam, saçımı kesti dostum.
2: Ne fark eder, bizi enselemedi.
1: Herif saçımı kesti.
2: Boş ver dostum.
0: Hey. Hey dostum, sakın kıpırdama. Şu anda tam kulağının üstünde bir arı var, tamam mı?
3: Ya.
0: Evet.
3: Biraz saç bıraksaydın bari.
0: Hayatını kurtardım dostum. Ucuz atlattın. PCB, selenyum, titanyum, arsenik. Yüzdeler de doğru. Bu uyuyor.
4: Uyuyor mu?
5: Latigo sahili. İyi bir yer. Harika dalgaları vardır.
0: Sörf tahtasına çıkma zamanı.

0: zedeledin. Gittiğin yere bir baksana. İşi bilmiyorsan burada ne işin var?
1: Seni aşağı alacağım.

0: Celo, 47 kez devrildim ve bazı manyaklar tarafından resmen taciz edildim. Burada bütün sahil sörf yapıyor.
1: Sabırlı ol Lucala. Sabır. Mutlaka buraya geleceklerdir. Grup içinde grup olacaklar. Bu adamlar çok sıkı. Görünce anlayacaksın onları.

0: adam mı?
1: Evet. Tamam tamam. Biliyorum. Bundan söz etmişlerdi. Yerel kurallar hakkında ben de bilgi sahibiyim. Benim gibi böcekler sizin sörf alanınıza girmemeli, değil mi?
2: Hayır.
3: Bence bu sadece zaman kaybı olur.
0: Seni bir güzel benzeteceğiz.

0: Görüyordum.
1: Umarım kız tavlamaya çalışmıyorsun.
2: Hadi. Hadi. Hadi.
3: Bırakın onu, o benimle. Defol buradan.
2: Bırak onu evlat. Çok ciddiyim.
1: Teşekkür ederim.
4: Sen bu işe karışma Bodhi.
5: Adın ne?
4: Bunker.
5: Bunker. Dinle Bunker. Seni bulduğuma gerçekten sevindim dostum.
4: Öyle mi? Neden?
5: Hey!
2: Hey, geri çekil.
0: Lanet olsun. Hadi, hadi.
2: Çok eğlendik ama gitmeliyiz. Hadi bakalım.
3: Ah,
2: ah,
3: ah.
2: Yürümeye devam et.
3: Ah.
0: Şey, araba teybiyle kaçan bir çocuk gördünüz mü? Arabamı soydular da.
5: Hayır ama şurada 4 adam var. Belki onlara sorarsın.
0: Teşekkür ederim ahbap.
5: Umarım bulursunuz.
0: Merak etme, bulacağım.
2: Adamların başlarına kötü sardım.
5: Kimdi o adamlar?
2: Nazi pislikleri. Senin düşündüğün Bunker Wise tam bir savaş çocuğu. Diğer adı Lupton Pittman. Diğer ikisini hiç tanımıyorum. Kendilerini bir çeşit ölüm mangası sayıyor.
5: Peki amaçları ne?
2: Beyinleri sulanmış. O tür şeyleri bilirsin.
5: Nasıl yani? Hapla falan mı?
2: Belki, bilmiyorum. Ama ben ondan bahsetmiyorum. Sadece radikal olmak için yaşıyorlar. Denizi anlamıyorlar. Bu nedenle işin ruhani tarafını asla anlamayacaklar.
5: Hey, felsefi şeyler anlatmayacaksın değil mi?
2: Olabilir.
5: Benim arabam.
2: Pekala. Hala dalgalarda gezmek ne demektir anlamadın değil mi? Bu bir ruh halidir. Orada kendini kaybediyor, sonra da buluyorsun. Henüz bilmiyorsun ama içinde var, hissediyorum. Seni o adamlarla gördüm, bir pitbull gibisin. Bir adım bile geri atmadın. Bu gerçekten çok nadir olur.
5: Araya girdiğin için sağ ol.
2: Ne demek? Görüşürüz. Gelmek istersen bu akşam arkadaşlarım gelecek.
5: Elbette. Nerede?
2: Tyler'le gel, o bilir.
5: Tamam.
0: Bir daha eşyalarını arabada bıraktığında etrafta ol, tamam mı?
5: Tamam baba. Dinle, bir plaka araştırmanı istiyorum. 2D4S905 70 model bir jip. Jeep Bunkers Bey'se ait. Tanıyorum. Sabıka dosyası kabarık. Pekala. Geç bunları. En önemli olanı söyle. Kokain bulundurma. Güzel. Silahlı soygun. 3 ay ıslah evi. Ayrıca saldırı. Çayno'da yatmış demek. Müthiş. Bu işi sevdim. Bu adamlar tanıma uyuyor.
6: Aldım. Peki.
5: Bunu harpun üzerine yıkalım. Gece var diyesi geldi.
0: Bu saçmalık. Bundan bir şey çıkmaz ki. Bu kesinlikle saçmalık. Harp sizleri dinliyorsa gerçekten çok çaresiz olmalı.
5: Sabah erkenden görüşürüz çocuklar.
0: Evet, elbette. Soğuk pizza getirdim. Kahvaltı da iyi gider.
5: Harp izni ne zaman alacağını söyledi?
0: Yarın sabah ilk iş. Önce biraz uyu. Yarın sabah çok ilginç olacak.
7: Hoşuma gitti.
2: Ona dikkat et. O tam bir vahşi. Rahatına bak. Her şeyim senindir.
8: Dostum, bu inanılmaz bir şey. Harika bir şey. Sanki çukura düşer gibi olursun. 15 metre derinliğindedir. Hayaların şu kadarcık kalır. Her şey kükremeye başlar ve seni ileri doğru iter. Sanki dursana. Sanki hız trenindeymişsin gibi.
2: Evet, ve eğer kaybedersen balık seni mercandan çıkarır.
7: Büyük dalgalar bu maçolar için bir nevi ölüm.
2: Hayır, değil. Bu bir zirvedir. Hiçbir şey ona yaklaşamaz. Hatta seks bile.
7: Belki de seksi doğru yapamadığın içindir, George.
8: Büyük bir sörfle kaymak bile yeter. İşlerin gidişatını beğenmedin de hemen mola alıp plaja çıkamazsın dostum, tamam mı?
5: Peki en büyüğü hangisi? Waimea mı?
2: Dalga mı?
5: Makaha.
2: Dana burnu. Bass Beach, Avustralya.
8: Hayır. Bass kesinlikle Waimea'dan daha büyük olamaz dostum.
2: Seneye öyle olacak.
7: Bodhi seneye 50 yılın fırtınasının geleceğini düşünüyor.
5: 50 yılın fırtınası mı? O da ne? Bir çeşit efsane.
2: Hayır, gerçek. Kesinlikle gerçek. Her şey bir döngüdür. 100 yılda iki kere okyanus bize aslında ne kadar küçük olduğumuzu hatırlatır. Antarktika'dan bir fırtına gelir, Pasifik'i tarar ve 35 bin kilometre boyunca devasa bir rüzgar gönderir. Ve o rüzgar Bass Beach'i vurduğunda evrenin gördüğü en müthiş sörf dalgaları ortaya çıkacak. Ben de orada olacağım.
5: İşte bu.
2: Evet.
8: Evet, işte bu.
5: Bu harika.
2: En büyüğü istiyorsan en büyük bedeli ödemelisin. Sevdiğin şeyi yaparken ölmek trajik değildir.
5: Ben gitmek istiyorum.
8: 30 yaşımı görene kadar yaşamayacağım.
7: Burada çok fazla testosteron var.

0: Lanet olası adrenalin bağımlıları. Umarım sen de kanıp Bodin'in müritlerine ortak olmazsın.
1: Ne demek istiyorsun?

0: Gözlerinde kamikaze bakışı var Johnny. Biliyorum Body bunu 1 kilometre uzaktan fark eder. Seni sınıra götürecek. Merhaba Body.
1: Johnny'nin kendi şeytanı var. Değil mi Johnny?
2: Harika.
3: Rejen.
1: Bu süper bir tahtadır. Var mısın?
2: Hadi.
3: Hadi.
2: Hadi dostum.
3: Hadi toparla şunları.
2: Acele et.
3: Bunu gündüz zor yapıyorum.
0: Yapma. En azından kimse ne kadar kötü olduğunu görmeyecek.

0: Hiçbir şey göremiyorum. Sanırım öleceğim.
1: Dalgayı hisset ve enerjisini al. Sonra iyice düşün ve dalgayla harekete geç. Görmen gerekmez.
0: Evet, görmeyi önemseme ha.
1: Tamam canım, bu senin dalgan. Hadi başla bakalım.
0: Kulaçlamaya başla. Şimdi öleceğim. Geberip gideceğim.

0: yapıyorum. Dostum bu gerçekten harika. Evet. Bu dünyadaki en müthiş duygu değil mi?
1: Evet.
0: Harikasın Johnny.
1: İşte bu.
2: Harikaydı dostum.
3: Yerini kaybettik galiba.
0: Evet.
3: Acıktın mı?
0: Ateşi onlara bırak.
3: Hey, Mehmet, çok acıktı. Elbiselerimi gördün mü?
0: Evet, iyi olur. Evet. Açlıktan ölüyorum.
2: Bir de bekleyin, ben de acıktım. Hepsini yemeyin sakın.
4: Yeter mi?
3: Evet. Sadece bir dakika oturmak istiyorum.
4: Haline bak.
3: Neden?
4: Genellikle yüzünde bu gergin, düşünceli bir ifade var. Sanki bütün bunları ödev olarak yapıyormuşsun gibi. Ya da biri seni zorluyormuş gibi. Şuna bak. Yok oldu. Eğer bilmesem Johnny, mutlu olduğunu düşünürdüm.
3: Duygularımı tarif edemiyorum.
4: Etmen gerekmez.
3: Buz gibi.
4: Evet. Soğuk.
3: Evet.

0: Yardıma ihtiyaç var mı?
1: Kendi baskınına geç kaldığına inanamıyorum. Senin işe yaramaz.
2: İşe yaramaz serseri oyun kurucu ortağım hala gelmedi mi?
0: Buradayım.
2: Heh, demek sonunda gelebildin Ukayla. Ha, dikkat et. Derimi yırtacaksın lanet olası.
0: Ben hazırım Angelo. Ne yapmamı istersin?
2: Pekala, işte planımız. Babit ve Alvarez arka kapıya gidecekler. Julian da beni koruyacak.
3: Senin yan pencerede durmanı istiyorum. İyice koru. Sakın postu deldirme. Anladın mı?
0: Tamam.
3: Güzel.
2: Herkes yerine. Gösteri zamanı.
1: Hadi. Lanet herif.
2: Sukubi. Hadi Sukubi.

Sökübi. Gel hadi.

0: Ne oluyor?
1: Silahını al. Ön kapıda biri var. Çabuk.
2: Ne var?
0: Köpeğimi gördünüz mü acaba? Bir kokkapo.
2: Lanet hani köpeğin nerede bilmiyorum.
0: Bekle.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
10: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
11: Obseso. Yeah. Silvermoon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
12: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
14: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
15: Sardalya, Dardanel'den Obseso.
11: Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
12: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
14: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
16: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şey...

0: Şeylerin de tadı hala aynı.
1: Özlenmemek.
0: Vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
0: Onu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Annem yaparsın.
3: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. A101'de haftanın yıldızları. Lipton Yellow Label çay 280 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 375 lira.
2: Arkadaşlar!
3: Azma!
2: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
4: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
2: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
1: Parasının kıymetini bilenler. Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
5: kalgonla. Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntem.

0: Sistemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
3: Çok iyi.
4: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Ben Deniz Hoşbeş, işim gücüm Hoşbeş. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
7: Yine ne söyleniyorsun Hoşbeş?
6: Devrelerim şişti, Hoşbeş'inize çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
7: Şarj olmaya mı?
6: Ah, şarj olmaya.
8: Hoşbeş'i durdurabilirsem.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bu otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
10: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Koçakla Festival şimdi

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Bekle. Kalın, ben Yuta. Angelo'yu hemen çıkar oradan. İçeride lanet olası bir cephanelik var. Yuta, tekrar et. Seni duyamadım. Kalın, duyuyor musun? Kalın. Alvarez. Sakın rozetini göstermesin. Lanet olsun. Çim biçme makinesi yüzünden hiçbir şey duyamıyorum Tanrım.
2: Kapıda biri var. Bir şeyler ters gidiyor.
3: Sakin ol dostum. Her şey yolunda.
2: Çeneni kapasana sen. Pencereleri kolla. Acele et.
4: Sana söyledim. Lanet köpeğini görmedim.
2: Malları sakla.
5: Bir kere bu bahçede iki adam var.
3: Lanet olsun. İşimiz bitti.
4: Sana söyledim, burada
2: kapıdan
4: değil.
2: Kapıdan girmeye çalışıyor. Girdiği an delik deşik edeceğim.
6: Lütfen.
4: Git buradan. Kimse onu görmedi mi acaba? Yeter, vaktim yok.
6: FBI.
7: FBI, at silahını.
2: Canın cehenneme.
5: Aşağılık herifler.
2: Hey, bekle. Bekle, tamam. Canınız cehenneme.
6: Kapa çeneni.
2: Aşağılık herifler.
6: Kapa çeneni dedim.
2: Canınız cehenneme.
4: Bırak beni.
6: Dışarıya çıkacağım.
8: Hemen bırak silahını. Geri çekil.
4: Bırak beni.
8: Geri çekil dedim. Bir şey yaparsan onu gebertirim, anladın mı? Çekil.

0: pislik herifler.
1: Mikrofona konuş kuş beyinli.
2: Lanet olsun.
1: Elini ver. Öbürünü de çabuk. Pekala, nasıl geldi bakalım? İyi misin?
3: Lanet! Sakın dokunma.
1: Tahta hedeflerden farklı, öyle değil mi? Hiçbir fark yok Johnny. Sürekli yenileri çıkacak karşına. Bugün gayet iyiydin. İyi iş yaptın.
4: Lanet olası işe yaramaz herifler. Gerçek kovboylarsınız değil mi? Batman ve Robin. Bunu biliyor musunuz? Ha? Bunu biliyor musun serseri? 2 kilo işlenmemiş saf mal.
1: Lanet.
5: Özel ajan Yuta. Ajan Diaz ile tanışın. İç işleri için çalışıyor. Siz her şeyi berbat edene kadar...
4: Bu saçı seviyor muyum sence ha? Ha? Bu elbiselerden hoşlanıyor muyum? Karım Ramada'da kalmamı istiyor. Tam 3 aydır bu serseriler üstüne çalışıyorum. 3 aydır! Tam 3 aydır. Nihayet malı nereden aldıklarını öğrenmek üzereydim ki siz lanet olası kovboylar ortaya çıktınız.
1: Güzel dövme diyet.
4: Beğendin mi papaz? Canın cehennem.
5: Şüphelilerinizin son 3 ayki hareketlerinden hepsinin kaydı var.
4: Tek bilmek istediğim gerizekalılar, tek bilmek istediğim Ağustos'un 2'sinde hem banka soyup hem benimle birlikte Fort Lauderdale'de nasıl oldular? Bu nasıl olur, bana açıklar mısın?
5: Bu kolay sayılmaz değil mi Yuta?
4: Seni gerizekalı.

0: Tabii havalar bozuldu. İnanılmaz dalgalar yakalayacağız. Çok
1: harika
0: dalgalar
1: olacak. Merhaba.
0: İnan bana.
1: Dalgalar zirveye evet çıkıyor.
0: Burası nasıl olmuş?
1: Merhaba Tyler.
0: İyi mi?
2: Merhaba Woody.
1: Ha? Hadi gidelim. Hadi. Zaman kaybediyoruz. Hadi.
2: Bunu hep yapıyor.

0: sen. Çok iyi.
1: İyi misin? Hayalet görmüş gibisin.
2: Unut gitsin evlat. Onlar hayalet.
3: Gitmem lazım.
1: Ne dedin?
2: Yeni bir müşteriyle sabah toplantım vardı. Unutmuşum. Gitmek zorundayım. Üzgünüm gerçekten. Seni sonra ararım. Onu takip ettim.
4: Sörf ustası herifi mi?
2: Evet Body. Bütün gün peşindeyim. Tower Records'a gitti. CD aldı. Patrick's Roadhouse'da yemek yedi. Sonra da bankaya gitti diyorum sana.
4: Soydu mu peki?
2: Çok komik. İçeride 20 dakika kaldı. Öbür adam Roche arabada bekledi. Etrafı kolaçan ediyor olabilirler.
4: Ya etrafı kolaçan ediyorlardı ya da çek bozduruyorlardı.
2: Bekle bekle. Sonra sahildeki evlerine gidip her şeyi paketlediler. Çünkü yaz bitiyor. Her şeyi Body'nin arabasına yüklediler ve bir depoya götürdüler. Daha sonra onları kaybettim. Ama ev boş. Kesinlikle gittiler.
4: Lanet olsun. Beni niye aramadın? Mavi yolunu yaralamışlar.
2: Ha, hayır. Onlara seyahat için para lazım. Yarın o bankayı soyacaklar. En geç öbür gün soyacaklar. Bunu hissediyorum, tamam mı?
4: Hissettin demek. Bunu son hissettiğinde birini öldürmek zorunda kalmıştım. Bundan nefret ediyorum.
2: Angelo, bu kez haklıyım. Bu işi hala çözebiliriz.
4: Tamam. Yarın sabah erkenden bankada olacağız. Umarım haklı çıkarsın. Bu kalbin ve hoves çok komik.
5: Pardon beyim, portakal. Portakal alır mısınız
4: hayır,
5: beyim?
4: Hayır, portakal. Hayır, bizde çok var, teşekkür ederim.
5: Emin misiniz?
4: Evet, evet. İyi şanslar. Ah tanrım. İndi mezarlığıma. Oh. Yemek zamanı.
2: Angelo, saat daha 10:30.
4: Köşede bir sandviççi var. Köfteli sandviç satıyorlar. İnan bana çok lezzetli. Bana iki tane alır mısın? Hadi ortak, iki. Teşekkür ederim. Yuta, bana iki tane.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Merhaba. İki köfteli, bir ton balıklı sandviç, iki de limonata lütfen.
1: Tamam, iki köfte.

0: bir ton balıklı, 2 limonata. 7.84 tutuyor efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi günler.
2: Aman Tanrım. Beni korkuttun.
1: İşte şu ölümcül olan seninki.
2: Ölümcül mü?
1: Afiyet olsun.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ve işte limonatan.
2: Teşekkür ederim.
1: Oo. Şu duran Lincoln'u gördün mü?
2: O kadar açım ki bir koyunu yiyebilirim. Keşke 3 tane isteseydim senden. Hangi Lincoln?
3: Hadi hadi hadi. FBI. Kıpırdamayın.
4: Onu haklarım.
3: Hayır. Hadi gidelim.
4: Yürün.
3: Hadi.
1: Hadi bin.
3: Hadi bin hadi.
1: Gazla. Aman Tanrım.
3: Hadi gazla. Bas şu gaza.
2: Biraz sabret, gazlıyorum işte.
3: Buraya inanamıyorum.
1: Sağa dön. Sağa dön.
3: Dikkat et. Onları kaybediyoruz.
1: Hayır, kaybetmiyoruz.
3: Dikkat et.
1: Lanet olsun.
3: Hala arkamızda. Acele et dostum, arkamızdalar.
4: Hadi, hadi, hadi.

0: Nerede olduğunu söyle. Dikkat et.
1: Yakaladık.
0: Dikkat et. Hadi çabuk ol.
2: Bence onları atlattık.
0: Tamam öyle. Acil. Geri çekil. Dene, papadi. Hadi dene bakalım.
1: Eski araba.
0: Hadi. Adamı kontrol ediyorum.
2: Hadi dostum. Çekil, çekil, çekil.
0: Arabadan uzaklaşın. Kıpırda.
1: Bekle, bekle.
2: Çekil, çekil, çekil.
0: Yapma, bak, yapma. Sakın yapma. Aptal olma. Koş.
1: Niye bu kadar
0: uzun? Ne biz gerek? Bunun derdi ne?
1: Hadi.
2: Hadi.
1: Hadi.
0: Durun biraz, durun biraz.
1: Hadi.
2: Baş gaza, baş gaza.
1: Buradan gidiyorum.

Heh.

Hayır.

0: Tekrar edin 41. Anlaşıldı. Kaliforniya plakası 562. Tamam.
1: Bir şey yok mu?
0: Hiçbir şey.
1: Johnny, ofisime gelmeni istiyorum hem de hemen.
0: Ekip 23, ekip 23. Hemen merkezi ara. 4650 Wilshire, ekip 23. 4650 Wilshire, ekip 23.
1: Bir şeyi bilmeni istiyorum. Ateş etsen ıskalamazdın.
0: Iskaladım.
1: Hayır. Hayır. Bence ya korktun ya da bu sörf arkadaşlarına çok bağlandın. Ve korktuğuna inanmıyorum. Hey. Eve git ve dinlen. Çünkü berbat görünüyorsun. Senin adama benzeyen birilerini görürsem seni ararım. Eve git hadi. Durma.
2: Diğer adam ne durumda?
0: Onu görmedim. Vurup kaçtı işte.
2: Tren kazasından çıkmış gibisin. Lanet olası herif devam mı etti? Aa, özür dilerim bebeğim. Johnny, neyin var senin? İşte yine o bakış. Bir şey söylemek istiyor da söylemiyor gibisin. Veya söyleyemiyorsun.
0: Sana söylemek istediğim bir şey var. Önemli. İlişkimizi etkileyecek bir şey. Aman Tanrım. Bu düşündüğümden de zormuş.
2: Tanrım. Erkekler bu konuda çok kötü. Şşt. Başka zaman.
3: Hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun.
4: Sakin ol Nathan.
3: Bana sakin olmamı söyleme Bodhi. O lanet olası bir federal ajan.
5: Fırsatım olduğunda onu vurmalıydım.
6: O polisin hakkından ben geleceğim.
4: Hayır Rosie. 3 yılda 30 banka soyduk ve bizi yakalayamadılar. Farkında mısınız? Bu iş sadece oyunu heyecanlandırıyor o kadar.
3: Heyecanı boş ver Bodhi. Nedense bu sadece sana oyun gibi geliyor. Ama bu gerçek. Bu iş ciddi ve ben korkuyorum, tamam mı? Ben korkuyorum. Bu akşam burayı terk edelim diyorum. Anlaşıldı mı dostum? Lütfen.
6: Kaçarsan ölürsün.

0: Bir düşün. Bu iş para için değildi. Sisteme karşı çıkmak içindi. İnsan ruhunu öldüren sistem. Bir şeye karşı çıkıyoruz. Metal tabutlarda gezen ölü ruhlar için onlara insan ruhunun hala yaşadığını gösteriyoruz. Bana güveniyor musunuz?
1: Tamam.
0: Tamam. Bu adama kafanızı takmayın. Ona ne yapacağımı biliyorum.

0: söyledin.
1: Tyler, hemen silahı bırak lütfen.
0: Her söylediğinin yalan olduğuna bahse girerim. Ailen hakkında yalan söylediğine bahse girerim. Lütfen bana gerçeği söyle Johnny. Ailen araba kazasında mı öldü? Söyle!
1: Columbus'ta yaşıyorlar. Ohio'da. Banka hırsızlığı bölümünde çalışıyorum. Sörfçülerin peşindeyim. Önce sana ihtiyacım var.
0: Johnny, cehenneme! Senin ruhun yok mu? Cehenneme git.
1: Bak. Tyler! Her şeyi mahvettim, biliyorum. Sana söylemek istedim ama yapamadım. Bırakıp gideceğinden korktum. İyi tahmin değil mi? Lanet olsun. Neden ne demek istediğimi söyleyemiyorum. Sana yalan söyledim. Ben bir pisliğim. Ama sana ihtiyacım var Tyler. Hayatımda senin gibi biri asla olmadı. Bunu bilmeni istiyorum. Ve umarım fikrini değiştirirsin. Tyler bekle, geliyorum.
2: Ne haber dostum? Hazırlan, gidiyoruz.
1: Neler oluyor Buddy?
2: Ne oldu, tıraş olurken mi kestin?
1: Şu anda sörf yapmak istemiyorum.
2: Sörf mü? Hayır, bu başka bir şey Johnny. Bunu seveceksin. Eşyalarını alıp buradan gideceğiz. Tamam, çorap. Gömlek. Aa, botlar. Evet. Eşyaları arabaya koy, gitmemiz gerek, hadi. Hayat kısa. Buna bayılacaksın.

0: hastalık. Al bunu.
1: Bunu da al.
0: Bunu da al.
1: Hadi.
0: Hadi acele edin.
1: Hadi. Al bakalım.
0: Ver bakalım.
1: Tamam, al şunu da.
0: Uzat. Evet. Al bakalım. Bunu daha önce yapmış mıydın?
2: Hayır. Ama televizyonda izlemiştim.
0: Bu %100 saf adrenalin. Başkaları bunun için dalıyor, zıplıyor ama senin tek yapman gereken atlamak.
2: Çok eğlencelidir eminim ama dün dizimi burktum.
0: Aa evet evet, topalladığını fark ettim ama dert etme dostum. Tekrar ayak basmayacağız.
2: Tamam o zaman. Şimdi daha iyi hissediyorum.
0: Tamam mı, hadi uçalım.

0: 3 dakika.
1: Bu her yaz sonu yaptığımız bir tür törendir. Son bir çılgın eğlence.
0: Evet.
1: Ha bu arada belki o portakal rengi şeyi çekmen gerekebilir.
0: Kurtardığın hayat kendininki olabilir.
2: Şey ha. Paraşütümü kim hazırladı?
1: Ben, neden? Bana güvenmiyor musun?
2: Güveni kazanmalısın.
1: Tamam, beraber kazanacağız. Benimkini al.
0: Ey Johnny, bu iyi bir fikir değil. Bodin'in hazırladığı paraşütlerin sadece yarısı açılır.
2: Daha azı.
1: Saçmalama.
0: Neden Gromet'ten almıyorsun? Bu nasıl?
3: Hayır, bunu istemezsin dostum. Bunun ayarları boynunu kırabilir. Böyle bir şeyle daha iyi atlarsın. Al bakalım, işte.
2: Atlayacak mıyız, geyik mi yapacağız?
1: Evet, işte başlıyoruz.
0: Tamam,
3: hadi atlayalım.

lanet olsun!

0: Hey!
1: Hoşuna gitti mi?

0: Hadi Johnny, buraya gel!
1: Hadi Johnny, hadi! Gel!
2: Hadi!
1: Hadi!
2: Kollarını kullan!
1: İşte olacak!
2: Martal gibi uç bebeğim!
1: Yaklaşmaya devam edin!
0: Hadi Johnny! Johnny! Yıldız gibi kaynağı! Harikasın dostum.
1: Yarasalar gibiyiz.
2: Bu iş her zaman sevdim. Hoşlandın mı bakalım Cani?
1: Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Bu gerçekten harika bir şey. Bu işi çok sevdim.
3: Çekeceksin.
2: Önce sen Alfonso. Israr ediyorum.
3: Şimdi ipi çek.
2: Önce sen.
3: Tamam.
2: Aşağılık

0: Bu Tanrı'ya en yakın olacağını.
1: Elinin gölgesi gibi dostum, sana doğru geliyor.
2: İnanılmaz. Kesinlikle
0: çok alçaklaştık.
1: Sana iyi olacak demedim mi Johnny?
2: Hiç eskisi gibi
0: olmayacak. Sana iyi olacak demedim mi Johnny?
2: Evet. Muhteşemdi.
3: Yani parasütü şuraya koy.
2: Tamam, koydum.
3: Omuzlarını topla. Geri çekil, işte böyle.
4: Tamam. Senin için toplayacağım.
0: Evet. Teşekkür ederim. Johnny buraya gel. Görmen gereken bir şey var. Atla. Pekala.
1: Bu ne?
0: Bu bir sigorta kuralı. Biraz sıkıcı ama izlemen gerek. Oynat bakalım.

0: vahşi bir kadın değil mi Özen Ajan Yuta?
1: Sen artık ölüsün.
0: Hey, sakin ol, bekle, düşün bakalım. Onun nerede olduğunu tek plan benim. Tek plan. Bırak konuşayım. İzin ver konuşayım.
1: Konuş.
0: Ona bir şey olmayacak. Eğer Rosie ile tam 6 saat sonra belirli bir noktada buluşursam ona hiçbir şey yapmayacaklar.
1: Onları ara ve hemen kızı bırakmalarını söyle.
0: Kusura bakma ama bunu yapamam dostum. Şu anda yoldalar ve gittikleri yerde telefon yok. Şansına küs. Tanrım. Bundan nefret ediyorum Johnny. Gerçekten şiddetten nefret ediyorum. Bu yüzden Rosie'ye ihtiyacım vardı. Bunu Tyler'a asla yapamazdım. Boğazına bir bıçak dayayamazdım. Benim kadınımdı. Birlikteydik. Ama Rosie bir... O bir makine. Harekete geçirdin mi bir daha durmaz. Başladığı işi asla yarım bırakmaz. Saat 3 olduğunda... Onu bir domuz gibi parçalamaya ve ayakkabılarına kan sıçratmamaya çalışır. Elbette oraya gidersen böyle bir şey olmaz. Bu da bizi ortak yapıyor. İkimizin de hedefi aynı. Gitmem gereken yere ulaşmamız, değil mi?
2: Zaman kaybediyoruz.
0: Ha, sen de bunu seviyorum Johnny, gerçekten. Çok zeki bir adamsın. Murphy! Uçağı Santa Monica'ya indir. Depoları
3: tamam.
0: Üzerine. Pekala baylar, parti zamanı.
4: Tamam, toparlanıyoruz.
0: Kuzeyin.

0: Senden sadece 90 saniye istiyorum Johnny. Gördün mü? Ne kadar basit. Onları korkutan altlarına ettirirsen istediklerini verirler. Zayıflık gösterirsen saldırganlık alırsın. Böylece insanlar yaralanır. Gördün mü? Korku tereddüt getirir. Tereddütse en kötü korkularını gerçekleştirir. Çok basit. Güç gösterisi çelişkiyi önler.
1: Üstün ateş gücü barışı getirir.
0: Evet. Al bakalım. Elinde bunlardan biri olmazsa içeri girmenin anlamı yok değil mi?
2: Bunu yapamam.
0: Elbette yaparsın. Kim bilir, belki de hoşuna gider.
2: Modi, bu senin hayata bakış açın, tamam mı? Ama ben FBI ajanıyım, tamam mı dostum?
0: Biliyorum dostum, garip değil mi? Durumu müthiş yapan da bu Johnny. Başka dünyalarda olabiliriz ama kendi kurallarımızı koyabiliriz. Neden yasaların efendisi olacakken uşağı olalım?
2: Haklısın. Bu lanet iş.

0: seviyorum.
1: Tamam. Giriş çıkış 90 saniye. Seni seven biri için ufak bir bedel. Evet, seni seviyor. Çünkü bu onun tarzı değil. Benimle öyle yaptığını sanmam. Tamam, Bay Carter. LBJ. Bay Nixon. Üzgünüm Johnny. Başkan olamayacakmışsın gibi görünüyor.
2: Ben hazırım.

0: eğlence zamanı. Kimse kıpırdamasın.
1: Yere yatın. Yere yatın.
0: Yere yatın. Herkes yere yatın.
2: Yere yatın.
0: Yere yatın.
2: Beni duymuyor musun?
0: Duymuyor musun?
1: Sana yere yat dedim.
0: Yere yatın. İş başına.
1: Geç tarafa. Geç tarafa.
3: Yere yat baş belası. Senin derdin nedir ha? Şimdi dizinden vuracağım, o zaman yatarsın.
0: Bir tekme bassaydın ya. Eyvah, televizyondasın. Gülümse, FBI'cılık oynamak biraz zor değil mi?
3: Nasıl parayı alıp buradan çıkabilir miyiz artık?
0: Kimse kıpırdamasın. Başlar aşağı, gözler aşağı. İyi günler bayanlar baylar. Beni dinler misiniz lütfen? Biz eski başkanlarız ve göreceğiniz gibi bankanızı soyuyoruz. Bizimle işbirliği yaparsanız kafanızı uçurmayız. Sadece birkaç dakikanızı ayırın, sonra gideceğiz. Dik, dik, kasaya git. Aa, Bayan Jennings. Lütfen bana kapıyı açar mısınız?
4: Aa, anahtarlar Bay Dugan'da.
3: Neden kasaya gidiyoruz? Hiç kasaya gitmezdik.
0: Söyleneni yap. Onlarla git hadi. Kasaya gidin. Hadi, hadi.
3: Bay Dugan'da kim?
0: Bay Dugan. Kasayı siz mi açarsınız yoksa ben mi açayım?
5: İstediklerini yap Terry.
3: Lanet anahtarları al. Kıpırda. Aç şu lanet kapıyı. Yoksa beynini havaya uçuracağım. Hadi hadi. Soldan çekil.
6: Tamam.
3: Büyük çantayı aç. Burası kasa. Ne yapıyoruz burada? Bu çok kötü bir fikir.
0: Yat! Bana bakma!
3: Kendi kurallarını çiğniyorsun dostum. Çok fazla zaman kaybediyoruz. Hadi gidelim.
0: Jimmy, ne durumdayız?
2: 65 neler oluyor?
0: Dert etme. İyi gidiyoruz. Durum harika.
3: Lanet. Lanet olsun.
7: Hey. Ben polisim.
6: Yani...
7: Ben polisim.
6: Hayır yapma.
7: Silah dolu mu?
6: Evet.
7: Ben hareket ettikçe beni takip et, tamam mı?
6: Yapma, buna gerek yok.
7: Beni korumalısın.
6: Yapma. Hiçbir şey yapma. Hayır yapma. Kaldır onu. Lütfen kaldır onu.
3: Çabuk. Gidelim hadi. Tamam çıkıyoruz.
6: Tamam.

0: Kıpırdamasın!
1: Hadi. Hadi.
0: Biraz daha dayan. Dayan dostum. Hadi. Hadi buradan dışarı çıkalım. Hadi. Hadi çıkıyoruz buradan. Buradan dışarı çıkıyoruz.
1: Hadi.
0: Dayan. Hayır kardeşim. Hadi. Hayır lütfen. Lütfen yapma.
1: Hadi.

0: Aklını mı kaçırdın sen? Neyin var? İstediğin bu muydu? İstediğin oldu mu? Hadi onu götüremezsin, gidelim.
1: Hadi onu götüremezsin, gidelim buradan.

0: Lanet olsun. Bu kamerada ne böyle? Burası suç bölgesi. Onları buradan çıkarın.
1: Lütfen boşaltın burayı.
2: Sessiz kalma hakkım var. Söyleyeceğin her şey mahkemede aleyhine delil olarak kullanılabilir. İstediğin takdirde ücretsiz bir avukat atanacaktır. Okuduğum hakları anladın mı? Utah, anlıyor musun? Anladın mı? Utah, sen okuduğum hakları anladın mı?
3: Haklarını anladı, tamam mı? Aman Tanrım, iyi misin? Ayağa kalk. Şu kelepçeleri çıkarın.
2: Çıkarın
0: kelepçeler
2: dedim.
0: Kelepçeler kalacak, kelepçeler kalacak. Arkadaşım bir cinayetin suç ortağı, anlıyor musun? Üç kişi öldü Utah. Biri polis memuruydu. Sana bir şey göstereceğim. Miden bunu kaldırıyor mu?
4: Hemen ellerini üstünden çek.
3: Dinle. Bana bak. Bana bak. Siyahlarla beyazları birlikte bırakma. Bırak ben içeri alayım.
0: Elbette Angelo. Neden olmasın? Bu nedenle ikinizi beraber görevlendirdim. Birbirinizi hak ediyorsunuz. En az onun kadar kötüsün. Sadece daha şişman, daha yavaş ve daha zavallısın. Tanrı aşkına, körün köre yol göstermesi gibi.
3: Harp. Şimdi beni iyi dinle. Sen kısa pantolonla gezerken ben bu bölümde çalışıyordum. Sen iç çamaşırı kataloğuna bakıp kendini tatmin ederken ben suçluların
0: peşindeyim. Bu doğru mu papaz?
3: Evet, bu doğru. Ve bunca yıldır senin hala önlemediğin bir şeyi öğrenmeyi başardım sonunda.
0: Öyle mi? Neden beni şaşırtmıyorsun lanet herif?
3: Kıdemlilere saygı.
1: Lanet olsun.
3: Kısa ve basit. Hadi evlat, gidelim.
2: Nereye gittiklerini biliyorum.
3: Bunu tahmin ediyordum.
2: Santa Monica Havaalanı. Hızlı. Ama küçük bir sorun var.
3: Nedir?
2: Onları tutuklayamayız. Rehineleri var.
3: Ne?

0: 6 metreyi çalıştırdı mı?
1: Değil. Değil ne? Dedim.
0: Donanımı kontrol et. Hey hey hey.
2: Lanet olsa FBI.
3: Silahım yok.
0: Ama yalnız değilsin.
3: İyi tahmin. Sana doğrultulmuş bir silah var. Roche nerede?
0: Buralarda bir yerde. Dinle Johnny. Acelemiz var. Ne istiyorsun?
3: Onun nerede olduğunu söyle.
0: Sigortamı yakayım mı? İyi fikir.
3: Bak Bodhi, insanlar öldü ve bu iş bitti artık.
0: Hayır hayır hayır. Ne zaman bittiğini ben söylerim.
3: Öldürdüğün adam bir polisti. Nerede olsan seni zımbalarla. Radar diye bir şey var. Belki duymuşsundur ha.
0: Senin derdin ne? İçeriği kontrol et.
1: Kokpite dön. Kıpırda.
3: Seni biliyorum dostum. Üstüne düştüklerinde geri çekilmemelisin. Yoksa seni yere sererler.
0: Aha. Olur böyle şeyler.
3: Dinle. Ölüm fermanını imzaladın. Kendin gitmek istiyorsan git ama Tyler'ı sakın götürme. Sana yalvarıyorum. Nerede olduğunu söyle. Sonra gideceğim lütfen.
0: Gidecek misin?
3: Evet gideceğim.
0: Bu çok güzel Johnny.

Lanet olsun. Lanet olsun.

0: Sen biraz iyileşeceksin. İyileşeceksin.
1: Sizi San Felipe'ye götürmüyorum dostum.
0: Hemen uçağa binme, motorları çalıştır.
2: Ha, harika. Nereye gittiğinizi söyledi. Gidelim dostum. Birlikte gideceğiz Johnny. Sen ve ben. Hadi gidelim. Açık.
0: Pete! Tyler bekliyor.
2: Hadi, hadi, hadi yürü.
0: Motoru çalıştır. Hemen. Hemen.

0: Rosie, burası hava kuvvetleri bir. Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Tamam.
1: Dinle dostum. Yarım saattir Meksika'nın üzerinde dolanıyoruz. Artık inebilir miyiz? Alçaktan uçuş hiç alışık olduğum bir şey değil.
2: Kapa çeneni ve bu güzergahta 4000 fite çık. Tamam mı?
1: Tamam.
3: Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Radarda görülürüz.
0: Önemli değil. Neredeyse geldik. Atlayabilecek bir yükseklik olsun yeter.
2: Şimdi şu paraşütünü takalım.
3: Üşüyorum dostum. Çok soğuk.
2: Ceketi vereyim. İşte ceketi.
0: Yavaş.
2: Biliyorum.
0: Yavaş. Tamam, kollarını teker teker sun. Evet, onlar. Hayır dostum, hayır. Tamam. Johnny! Para çantasını bana at. Şimdi!
4: Üşüyorsun çünkü bütün kanın çekildi Roche. Yakında öleceksin. Umarım buna değerdir.
2: Sakın onu dinleme. Sadece kızları ve Margaritaları düşün. Onlar seni iyileştirecek. Tamam mı?
3: Neye bakıyorsun öyle?
2: Evet işte böyle. Tamam oluyor.
0: Rosie, burası hava kuvvetleri bir. Duyuyor musun? Tamam.
5: Evet, şu anda sizi görüyoruz. Tamam.
4: Tyler'ı bırakmasını söyle. Hadi söyle, bunu yapabilirsin. Kazandın, istediğini elde ettin. Ya paraşütün açılmazsa? Emri iptal et, hadi. Amacına ulaştın, hadi dostum. Bana bu kadarını borçlusun.
0: Hazır mısın? Pekala. Üçte. Bir, iki, üç.
2: Yavaş.
0: Tamam, biraz daha. Oldu, tamam mı? Evet. Yerde görüşürüz. Anlaştık mı?
3: Cehennemde görüşürüz yani.

0: Senin için zor olduğunu biliyorum Johnny. Beni gerçekten çok istiyorsun. Ama bu kez değil.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
8: Türkiye'nin dürümü. Ben Feyyaz.
9: Bu da Sarı Kola.
8: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
10: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
8: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
9: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
8: Değişemem ve değişebileceğime dair
10: inancım da yok.
8: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
11: Biziz biz.
12: Biziz.
13: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
11: Sirke kullanıyorum.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
14: Kalgon'la. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan.

0: Abi ne oluyor ya?
1: Açlık basıyor, bir şey yok.
2: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikballe.
5: Sütaş ayran, sütaş ayran.
6: Döneri gördüğün an
7: bir de sütaş ayran.
6: Gelsin sütaş ayran.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim ya.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: hafta dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: A101'de haftanın yıldızları. Patos mısır cipsi 49 lira 50 kuruş. Ülker Dank.

0: Malı kek 37 lira 50 kuruş.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
0: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardela makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
6: Ayrıca

0: Abi ne oluyor ya?
1: Açlık basıyor, bir şey yok.
0: Niye basıyor ki?
2: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
0: Nasıl duracak?
1: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Adios amigo.

0: kadar body.
1: Hayır, elbette buraya kadar değil.
0: Tamam, hemen ipi çek.
1: Sen niye çekmiyorsun?
2: Artık oyun yok. Çek şu lanet olası ipi.
1: Hadi Johnny, çek. Çekersen silahı düşüreceksin değil mi? Diğer elini kullanırsan bana neyle tutunacaksın?
0: Çek, yoksa önce kafanı uçurup sonra ben çekerim dostum.
1: Ancak öyle olabilir zaten. Hadi yap.
0: İnan bana, bunu yaparım.
1: Yap o zaman. Yap hadi. Yapmazsan öleceksin Johnny. 6 saniye sonra pestil olacağız. 5, 4,
0: sen kafayı yemişsin.
1: 3,
0: çek şunu.
1: 2, 1.
0: Lanet olsun. Lanet olsun.

0: Lanet olsun Bodhi.
1: Sen gerçekten aşağılık herifin tekisin.

0: Buradan gidiyorum Johnny.
1: Ayağın değil mi?
0: Çok kötü. Bu sefer başaramayacaksın gibi görünüyor. İkimiz de kaybettik.

0: Bırak onu! Bırak onu!
1: Görüşürüz.

Hobart Cape Otway sahillerinde siklon uyarısı. Uzmanlar bunun Avustralya tarihindeki en şiddetli fırtına olabileceğini söylüyorlar. Bütün gece sağanak yağış sürecek ve saatte 150 kilometreyi bulan rüzgarlarla birlikte sahile ulaşarak sabah Bestbeach'in vurması bekleniyor. Bestbeach'te yaşayan bütün vatandaşlarımızın dikkatli olması öneriliyor. Eğer mümkünse bugün hiç dışarıya çıkmamaları ve korunaklı yerlerde kalmaları öneriliyor.

0: Sahilde kimse var mı?
1: Kimse yok ve olmayacak. Oraya gitmek için zır deli olmak gerek. Orada geberip gidersin dostum. Acaba böyle ya.

0: İşimi kaybettin dostum.
1: Özel ajan Yüter. Sana güvenebileceğimi biliyordum.
0: Meksiko'nun her şehrini gördüm. Boydan boya bütün bacayı geçtim. Rosie'yi görmek için daha güçlü biriyle bıçakla savaştım. Sumatra'da sana ait bir pasaport buldum. Fiji'de seni kaybettim. Ama 50 yılın fırtınasını kaçırmayacağını biliyordum Bodhi.
1: Evet.
0: Çok kötü değil mi? Sonunda dalgalarını buldun ama artık bitti.
1: Zamanı bekliyorum.
0: Artık durman gerekiyor. Çizgiyi aştın. Sana güvenen insanlar öldü.
1: Evet, kötü gitti. Gerçekten kötü. Hayatın tuhaf bir espri anlayışı var, değil mi? Hala sörf yapıyor musun?
0: Her gün. Hadi Bodhi. Gitme vakti geldi. Benimle gelmen gerektiğini biliyorsun.
1: Üzgünüm arkadaşım.

0: Lanet olsun.
1: Hayır!
0: Buraya geleceğini polis de biliyordu Bodhi.
1: Hayır! Bir hücrede yaşayamayacağımı biliyorsun dostum.
0: Umurumda bile değil. Hapse girmen gerekiyor. Ölü olmak zorunda.

İşim bitti. Hapse girip bedelini ödeyeceğim ve canı yırta kahraman olacak, öyle mi? Senin için iyi. Oldukça iyi. Kahraman olacaksın. Ama bak Johnny, şuna bak. Böyle bir fırsat hayatta bir kere olur. İzin ver gitmeden önce bir dalga yakalayayım. Bir tek dalga. Nereye gideceğim ki? İki taraf sarp kayalık. Yeni Zelanda'ya kadar sörf yapamam ki. Tüm yaşamımda bu anı düşledim Johnny. Hadi lütfen. Hadi Johnny.

0: gece tutuklayacaksınız.
1: Sahile dönemeyecek.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Daha önce hiç görmedikleri bir şey. Ortaya sarı ve çok yakıcı bir keskin buhar salıyor.
2: Sertlik yanlısı askeri rejimin eylemleri uluslararası arenada artan endişelerin de kaynağı. Rejim muhalifleri sindiriyor. Ülkenin doğusunda etnik gruplara baskılar sürüyor.
1: İddialara göre Burma'da askeri rejim isyanları bastırmak için bir tür kimyasal silah kullandı. Binlerce insan sokaklara döküldü ve aralarında gösterilere katılan keşişlerin de olduğu binlercesi öldürüldü. Bazıları canlı canlı yakılırken bazıları da boğuldu.
3: Tecavüz ve işkence artık günlük olan. Aralarında 12 yaşında çocuklar bile var. Baş kesilmesi ve sakatlanmalar sık rastlanan vaka.
2: Askeri rejim Karen topraklarındaki doğal kaynaklara el koymak istiyor.
3: Burma'nın Karen halkına karşı yürüttüğü kanlı operasyonlar neredeyse 60 yıldır devam ediyor. Bu dünyanın en uzun süre devam eden iç savaşı.

0: Atlayın. Hadi çabuk.
1: Gidiyorum dayan. Daha uzun.
0: Biraz yürü.
1: Hadi daha çabuk. Buraya gel.
0: Şunu da bak.
1: Hadi.
0: Çıkar bakalım.
1: Hareket etme.
0: Hadi.
1: Şuraya geç.
0: Dur bakalım.
1: Hey, ne oluyor?
0: Tamam. Yürü. Şunlara bak, nasıl da korktular.
1: Yürü.
0: Gel buraya.
1: Hey. Bu tarafa. Hadi.
0: Yürü.
1: Hadi. Yürü dedim sana.
0: Ama zorlu çıkarma, seni mahvederim.
1: Yürü hadi. Şunlara bakın. Hadi.
0: Yürü.
1: Koş. Kımıldayın. Hadi. Kımıldayın.
0: Naz hareket edin.
1: Koş.
0: Hadi.
1: Yürü.
2: Hadi gönderin. Hadi.
3: Açın bizi.
1: Lütfen.
3: Bitirin.

0: Ve işte bir numara. İşte karşınızda Kral Kobra. İkiye karşı bir. Şimdi hünerlerini hep birlikte izleyip göreceğiz. Bir numaralı kobra gerçekten çok tehlikeli görünüyor.
1: Hey, bana bak.
2: Canın cehenneme.
0: Bu gerçekten çok tehlikeli. Tayland'da bir numara. Bence dikkatli olsan iyi olur arkadaşım. Çok tehlikeli görünüyor. Bir numaralı kobra daha tehlikeli gibi. Şuraya bakın. Nasıl da saldırıyor. Bu gerçekten çok tehlikeli. Söylediğim gibi Tayland'da bir numara. Dikkatli ol arkadaşım.
2: Tehlikeli bir işe benziyor.
0: Şuraya bakın.
2: Ben Michael Burnett. Konuşmak için zamanın var mı? Uzun sürmeyecek, söz veriyorum. Tekneni kiralamanın mümkün olduğunu söylediler. Bunu yapmak istiyoruz. Bu mümkün mü? Nehirden yukarı gideceğiz.
3: Nereye gidiyorsunuz?
0: Çok Burma. Çok hareketler yapıyor.
3: Burma savaş bölgesi.
2: Evet, öyle diyorlar ama orada olan savaştan çok bir soykırım.
0: Her an başına bir şey gelebilir.
2: Her ne? Bu benim 5. yolculuğum olacak ve tüm risklerin farkındayız.

0: O kadar kuzeye gitmem.
1: İstersen durumumuzu açıklayayım. Kilisemiz Panasya Bakanlığı'na bağlıdır. Merkezimiz Colorado'da yer alır. Hepimiz gönüllüleriz. Yılın bu zamanı ülkeye tıbbi yardım ve malzeme sokarız. Karen kabilesi halkına dua kitapları ve destek ulaştırmaya çalışırız. Nehri herkesten iyi bildiğini söylüyorlar.
0: Yalan söylemişler.
1: Şey bak, demek istediğim, insanların hayatlarını değiştirmeyi denerken bize ayıracağın birkaç saatin karşılığını fazlasıyla ödemeye hazırız.
0: Yanınızda silah getirdiniz mi?
1: Elbette hayır.
0: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
1: Evet. Zaten dünyanın bu halde kalmasının sebebi de bu.
0: Dünyanın canı cehenneme.
1: Gidelim.
2: Neden?
1: İlgilenmiyor. Hadi gidelim.
2: Ben deneyeyim.
1: Bak Sera, bu...
2: Oraya gitmenin tek yolu bu.
1: Bunu biliyorum ama ben
2: tamam,
1: zaten...
2: Tamam Michael, kaybedecek
1: ben
2: neyimiz
1: konuştum.
2: Var? Bırak, ben de deneyeyim, ne
1: Sera,
2: olur. Lütfen.
1: Lütfen.
2: Merhaba. Ben Sarah Miller. Umarım buraya kadar geldiğim için kusura bakmazsın. Biraz önce konuştuğun o adam...
0: Ben hiç kimseyle konuşmadım.
2: Tamam. Seninle konuşan o adam... bizi nehrin yukarısına götürmen için... seni tutup tutamayacağımızı soruyordu. Hayır dedin. Neden?
0: Size yardım edemem.
2: İyi sebeplerin varsa bunları bana da söylemen mümkün mü?
0: Evine dön.

0: Neden döndün?
1: Seni bekliyordum.
0: Daha önce de söyledim, sana yardım edemem.
1: Gitmemiz ve o insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Bir farklılık yaratmak için geldik. Tüm hayatların özel olduğuna inanıyoruz.
0: Bazıları öyle, bazıları değil.
1: Sahi mi? Herkes senin gibi düşünse hiçbir şey değişmezdi.
0: Hiçbir şey değişmiyor.
1: Elbette değişiyor. Hiçbir şey aynı kalmıyor.
0: Hayatını yaşa, çünkü güzel bir hayat.
1: Hayatım yapmaya çalıştığım şey.
0: Yapmaya çalıştığım değişmezi değiştirmeye çalış.

Belki, belki de insanlara olan inancını kaybettin. Ama hala bir şeylere inanıyor olmalısın. Hala değer verdiğin bir şeyler olmalı mutlaka. Belki değişmezi değiştiremeyiz. Ama hayat kurtarmaya çalışmak, hayatı boşa harcamak olmaz.

0: Bu insanlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar sonunda kaybedecekler. Birleşik bir cepheye karşı tutunmaları imkansız, yapamazlar. Buna elbette zaman gösterecek ama bu arada insanları bir arada tutmaya çalışmalıyız. Yani daha geçen gün... Affedersiniz. Selam. Nereye gidiyorsun?
1: Onunla konuşmaya.
0: Yalnız bırakılmak istediğinden emin.
1: Michael, onu görmezden gelemeyiz, yardım ediyorum.
0: Onun için para aldım.
1: Hiçbir şey almadım. Bunu yaptığın için tekrar teşekkür ederim. Gerçekten, hepimiz adına. Biliyor musun, bize adını hiç söylemedin.
2: John.
1: Nerelisin?
2: Bowie, Arizona.
1: Neden ayrıldın?
2: Vietnam'a asker olarak geldim.
1: Ve kaldın mı?
2: Biraz daha karmaşık.
1: Arizona'da ailen var mı?
2: Belki babam, bilmiyorum.
1: Ülkende hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
2: Bunun için sebebim yok. Sarah. Nehirden yukarı senin için gidiyoruz. Dönmek istediğinde söyle yeter.
1: Tamam.

0: Nedir bu? Kim bunlar?
1: Burmalı korsanlar. Herkes otursun, ses çıkarmayın.
2: Kimmiş bunlar?
0: Tamam, merak etmeyin. Sadece
1: konuşmayın.

0: bunlardan başka var
1: belki
0: mı?
1: Belki. Ne yapacaksın?
0: Yola devam etmeliyse. Biz kararımızı verdik.
1: Sana sormadım. Ne yapmak istiyorsun?
0: Biz bir grubuz. Oylama isterlerse oylarız.
2: Oturun. İstedikleri paraysa... Kimse konuşmasın. Başınız eğin. Başınızı eğik tutun ve sakın gözlerine bakmayın, yoksa öldürürüm.

0: Çelik! Hey, bir puan sana var. İyi, çan da var ya, naroya ne ver? Beni o lölüne piyafalı yame, çenala. Beni o kuşeçen tablaylı yare kwa. Bakan lezaro, lamla ne?
1: Leza bir de.
0: Beni o lezo kwa var, bazım ya, gol lojine. Tane edin, gülü yürü yok, beto açam aro.
1: Şey tuha pomulu.
2: İmeti!
0: Bu diye var o, beni gülüm olma. Bu, di kogesa, kogesa.
1: Shut up, Yuba. Dugo. Baba, Balori.
0: Hey, yo, man, what's up, baby? Tu, di koke, di koke.
1: Peba, me bia.
0: Man, o, pili, me, so, da, ngati, de. Kau, ma, go, da, di koke.
1: Up, kong, peba, me bia.
0: Peba! Taza, yaza, pazema.
3: Yoksa hepinizi öldürürüm, duydun mu beni? Hepinizi öldürürüm. O kadını istiyorum. Hemen o kadını buraya getirin.

0: yemekleri bitirmelerine yardım etmeye geldik. Sen kim olursun da?
1: Sen kimsin?
2: Bırak onu.
1: Önce 50 kez tecavüz edecekler. Söyle, lanet olası kafasını keseceklerdi. Sen kimsin? Söyleyin kimsiniz? Dönüyoruz.
2: Hayır. Hayır, geri dönmemeliyiz.
1: Bırak.
0: Ne yapıyorsun?
2: O kadar yakınız ki. Burada olan şeyler çok korkunçtu. Ama içeride o insanlar her gün bu şekilde öldürülüyorlar. Michael, bu senin fikrindi. Biz bir söz verdik. Yaptığımız şeye inanmadığını biliyorum. Ama bu bizim hayatımız. Bizim seçimimiz.
1: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
2: Lütfen. Lütfen John. Lütfen.

0: söyle geçin.
1: Hadi hoparlörde. Hadi gel.
0: Tamam. Her şeyi aldım.
1: Tamam. Ben de.
0: Şunu kaldırmışsın.
2: Geri dönüşte karayolunu kullanacağız. Bu yüzden bizi beklemene gerek yok. Bana bunu bildirmek zorundayım.
0: Yukarı mı çıkacağız şimdi?
2: Yaptığının evet. Doğru olduğunu düşündüğünü biliyorum ama öldürmek hiçbir zaman doğru tamam. Değil.
0: Tamam hadi bakalım. Tek sıra oldun.
1: Şuraya geç. Geldim.
0: Başka bir şey kaldı mı?
1: Hayır kalmadı tamam. Tamam o zaman gidebiliriz.
0: İstersen diğer çantayı ben alayım.
1: Evet.
3: Gerçekten olur. Ne diyeceğimi bilmiyorum.
2: Belki de hiçbir şey söylememelisin. İyi şanslar.

0: gel bakalım.
1: Görsene.
0: Onu görmüş müydün?
1: Hey, hadi koş. Hadi koş bu tarafa. Hey, beni de bekleyin.
0: Hey. Hey.
1: Hadi.
0: Hoş geldiniz.
2: Bayım.
0: Merhaba. Merhaba. Bayım.

0: Teşekkür ederiz. Çok güzelmiş.
1: Aç bakalım. Evet, güzel.
0: İyi ki geldiler.
2: Bu kendi ruhunda ve iç varlığında güç anlamındadır. Anladın mı? Bu şekilde İsa kalbinizdeki yerini alır.
0: Bak, gördün mü ne kadar güzel?
3: Evet.
2: Ben de dua ediyorum.
0: Biliyor musun?
3: Biraz.
2: Umarım bir gün bu savaş sona erer.
0: Bak, istersen de şimdi doktora. Evet, gösterelim. Bakalım bu küçük sorunu tamam, halledebilecek miyiz?
3: Bakalım sorun nerede?
0: Sen de miden için gelmek ister misin?
3: Hey.
0: Hayır, yürüyebileceğim.
3: Şu ufaklık kaçıp duruyor. Onu tutup bana getirin.
4: Hey, merhaba. Şu bandajlardan birini verir misin? Tamam. Teşekkür ederim. Tamam.

0: cevap ver.
1: Neyim ben? Beni siz böyle yaptınız.
0: Tam anlamıyla bir sıcak çatışma askeri.
1: Kendimi kapatmam imkansız.
0: Konuş benimle John.
1: İstediği zaman kapanmıyor.
0: Artık bitti.
1: Hiçbir şey bitmedi.
0: Her şey yeniden tersine döndü. Burada olmanın sebebini biliyorum John.
2: Ülkende hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
1: Yeterince zarar verdin.
0: Olduğun şeyi kabul edene, başladığın yere döndüğünü kabul edene kadar her zaman kendi içini yiyip
2: duruyorsun. Sonsuza kadar burada mı kalacaksın?
0: John!
1: Hayır, ben bu değilim.
3: John Rambo. John. John Rambo.

0: Benim adım Arthur March. Colorado'daki İsa'nın kilisesinin papazıyım. Seninle konuşmam gerekiyor. Bu çok önemli. Öyle olmasa buraya bu şekilde gelmezdim. Grubun yola çıktığı günün sabah Michael Burnett bana bu yere doğru geldikleri bilgisini vermişti.
1: Ne oldu?
0: Tam olarak kimse bilmiyor. 10 gün önce dönmüş olmaları gerekiyordu ama dönmediler. Elçilikten yardım talep ettim ama yardım edemiyorlar. Ne Burma'da ne de zamanında.
1: Yaşadıklarını nereden biliyorsun?
0: Çünkü nereye götürüldüklerini bildiklerini iddia eden Karen özgürlük savaşçılarıyla bağlantı halindeyiz. Ve elçilikten bana Amerikalı eski bir askerin adını da verdiler. Beni dünyanın bu bölgesi konusunda tecrübe sahibi olduğunu söyleyen insanlarla tanıştırdı.
1: Paralı askerler.
0: Evet. Başka bir seçeneğim yok. Tam yerlerini biliyorsun. Bu adamları, insanlarımızı bıraktığın yere götürmen gerekiyor.
1: Ne zaman hazır olacaklar?
0: Sen istediğin zaman.

Ne olduğunu biliyorsun. Neden yapıldığını da. Savaş senin kanında. Karşı koyma. Sen ülken için öldürmedin. Sen kendin için.

0: babası bunu unutmana hiç izin vermeyecek. Zorlandığında öldürmek nefes almak kadar kolay.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
10: Sen seversin yavrum.
9: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
11: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
12: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
11: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
13: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
14: Budur.
15: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
14: Budur.
15: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek.

0: laktozsuz sütün artısı güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
4: Çok iyi.
5: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca gazoz.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS'de.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi
1: yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin. Ayrı bir yaz.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: Volkswagen evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
1: istikballe. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
3: Bim bim bim kalbimle benim bim bim. Ha! Maydanoz.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
6: My head was mangled and my words were torn. Covered in blood like a newly born. Hey, the wishing well, sing it soft and low. I stayed for a while in the hollow sound. The only water came up from the ground.
7: Şu lanet yere bir bakın. Burada sadece bir maymun yaşar. Tanrı aşkına, ne işin var benim burada?
8: Hey, kes artık şunu. Sanat hoşuna gitmiyor mu?
9: Seninki sanata benzemiyor.
8: Kız kardeşin öyle düşünmüyordu ya.
7: İlgi duyar. Hey kayıkçı, bu antika şeyde daha ne kadar yolumuz kaldı?
9: Rahip ne anlatıyordu?
7: Kaybolan sürüsü hakkında saçmalayıp duruyordu. Ben de ona bak dedim. Lanet olası Burma'ya gidecek olursan karşılığında alacağın şey de bu olur. Gidip başka insanların pisliklerini karıştırmaya başlarsan olacağı bu.
8: Oradaki generaller dünyanın hiçbirinde olmadığı kadar çok kazanıyor.
10: Saçmalık.
8: Milyonlarca.
9: Bunların parasını nasıl veriyorlar sanıyorsun?
8: Altında uyuyacağına gazeteyi okumayı dene taşralı.
7: Lanet olası generaller. İşlerindeki en büyük keşler onlar.
11: Bu soylu Luis.
7: Ne dedin?
11: İçeri silahları olmadan giren o insanlar. Sadece kitap ve ilaçlarla. Bu soylu.
7: Bak okullu çocuk. Soylu burnunu başkalarının işine sokarsan ya ölürsün ya da... Bu işi yapmamın tek nedeni eski bir eş ve 3 çocuk. Ve bu iş bittikten sonra bu askercilik oyununu alıp istediğin yerde...
11: Kafeinsiz içmeyi denedim.
7: Boş versene ve sen. Oraya varmadan yaşlılıktan ölmeye niyetim yok. Acele et. Bir şey mi dedin?
6: Sing it to yourself, sing it all night. Spent a lot of time in the garbage can. Fighting over food with the garbage man. Hey, wish you well.
12: Help! Knock on it! Knock on it! Sit that long boy! Help!

0: Sorun bende mi? Yoksa yılın bu zaman hava ıslak bir köpek gibi mi kokuyor? Lanet olsun. Ben bundan daha hızlı yüzerim. Haklı değil miyim?
1: Bu çok doğru.
0: Hadi dostum, çabuk çabuk. Ne kadar çabuk gidersek o kadar çabuk döneriz. Lanet olası. Buraya geliyorlar. Tüm bu saçmalığı başlatıyorlar. Ve tüm dünyanın komşuları gibi davranmasını bekliyorlar ama olmuyor işte. Bu yüzden Tanrı'nın işini yapmaya şeytanı gönderiyorlar. Çok garip değil mi? Seni sıkıyor muyum dostum? Yoksa sorun bu yolculuk mu? Seni sıkan bu mu? Çünkü gerçekten hareket senin de çok hoşuna gitmeli. Beni anlıyor musun? Bu yılanların peşinden koşmaktan daha iyidir. Oh Tanrı. Sen gerçekten sinirli bir serserisin, öyle değil mi? Bu kötü bakış saçmalığını bırakabilirsin. Daha önce de bunları gördüm ve etkilenmedim.

Eski bir hava komandosu. Delirmeyi öğrettikleri birinci sınıf bir asker. Bana okullu çocuk derler. Bu isim bana keskin nişancı okulundan kaldı. Ve kaç kişiyi vurursam vurayım arkadaşlarım okullu demeyi kesmedi.

0: Bir adam ve bir çocuk galiba şaka yapıyorlar. Gönderdikleri isyancılar bunlar mı?
1: Bu hiç hoşuma gitmedi.
2: Lanet olası bir ormandasın. Hoşa gidecek bir şey yok.
0: Nasılsın?
3: Benim adım Mint. Bu da Ta.
0: Hepsi bu mu?
3: Evet.
0: Bu çocuk ne dostum?
3: İyi üst sürer.
0: Üst sürücüye değil, rehbere ihtiyacımız var. Tam yerlerini biliyorsun değil mi?
3: 10 kilometre batıda. Kuzeye 6 kilometre yürüyüş mesafesi.
0: Kaç asker var?
3: 100 belki.
1: 100 mü?
0: Ne dedi?
3: Yarın daha fazla asker gelecek.
1: Beyaz bir karavan artığı olabilirim ama saymayı bilirim. 100 kişilik birliğe saldıramazsın.
0: Tamam. Şunu iyi anlayalım. Hiç kimseyle çatışmaya girmeyeceğiz. Bu insanları kurtarabilirsek güzel. Ama temiz bir giriş çıkış olacak. Yoksa işimiz biter.
4: Biri kayıkçının ne yaptığını söyleyebilir mi?
0: Hey, neden teknede beklemiyorsun?
4: Teknede adamlarım kalacak.
0: Sen kayıkçısın, teknede kalacaksın.
4: Sizi yavaşlatmam.
0: Evet, yavaşlatmayacağını biliyorum. Bu bir doğa yürüyüşü değil.
2: İşte bu doğru. Arkadan benimle gelebilir.
0: Hey, burada kalacak. Adam bir kayıkçı ve kayığın yanında kalması gerek. Teknede bir beyaz istiyorum. Bu yerlilerden birini değil. Patlayıcılar kimde? Thompson?
2: Yok. C4 ve Fünye var.
5: Ben de Claymore var.
0: Tamam. Hadi yola çıkalım. Hadi.
3: Kalk, kımıldayın. Yürü.

0: İnsanlarınız buradan alındılar.
1: Hayatım boyunca çok katliam gördüm. Ama bugüne kadar böylesini görmedim.
2: Dur. Şuna bakın.
0: Ordu gelir ve herkesi öldürür. Ölüleri uyarı olması için de burada bırakır.
3: Ta. Keluda. Keke.
0: Artık gidebilir. Mayın, her yerde. Bastığınız yere dikkat edin.
2: Tamam, gidelim.
4: Nereye? Köpekleri bile öldürmüşler. O insanlar öldü.
5: Enju ile aynı fikirdeyim.
2: En azından gidip bakmamız gerek. Görmeliyiz.
1: Aynı fikirdeyim. Gidip bakalım.
5: Neye bakacağız? Adamlar 100 kişi.
2: Adamın parasını aldık.
1: Hey, sakin olun, sakin olun. Oraya gidip ne olduğuna bakacağız. Bir sorun çıkarsa eğer, ne olursa olsun döneceğiz. Anlaşıldı mı? Tamam mı?
2: Tamam.
5: Tamam.
1: Güzel. Ne tarafa?
0: Bu tarafa. Ordu, saklan, saklan!

0: Hadi.
1: Çabuk inin. Hadi.
2: Geç şuraya.
3: Tamam.
4: Çabuk, ben ateş edeceğim.
2: Geç söyle.
5: Hayır. Hadi. Geldikleri yere dönmezlerse burada olduğumuz anlaşılır.
2: Hadi. Yana.
1: Çabuk.
5: Yapıyor bu adamlar böyle.
1: Hadi.
2: Geç söyle.
1: Geç.
2: İyi. Şimdi yürüyün hadi.
1: Geç.
2: Başardınız. Geberin.
3: Lütfen duruyor.
2: Yürüyün. Yürüyün hadi. Çabuk koşun. Çabuk.
1: Hadi.
5: Kimsin sen kayıkçı? Gidelim. Gidelim mi? Bu adamların geri dönmediğini görünce peşimize düşerler. Bu riske giremeyiz. Tekneye dönüyoruz. Gidelim. Hey, ne oluyor?
6: Aranızda ateş etmek isteyen varsa şimdi tam zamanı. Şu anda başka bir yerde olmak istemeyen kimse yok. Ama bizim işimiz bu. Biz buyuz. Ya bir hiç için yaşayın, ya da bir amaç uğruna ölün. Karar sizin.
4: Senin kararın ne?
6: Gidelim.
2: Hadi.

0: Okullu çocuk kuleye vardığında 15 dakikamız olacak. Saatlerinizi 1.45'e ayarlayın. Girip çıkacağız. Kimseyi beklemek yok. Kulenin altında buluşacağız.
1: Kuleye çıkamazsa işimiz biter.
0: Merak etme, çıkacak. Hazır mısın?
2: Evet.
1: Hazırız.

girdik. Git. Hadi. Sen de.

0: Hayır, konuşma. Beni dinle. Kız nerede?
1: İşte orada.
0: Sen onu çöz. Sizin için geri döneceğim.
2: Hayır.

0: oraya. Kafeste iki kişi var. Hendek'in yakınında.
1: Tamam.
0: Onları al.

0: hadi hadi.
1: Sen de kimsin?
0: Kapa çeneni hadi.
2: Yürü hadi yürü. Sallanıp durma. Geç söyle. Geç sana. Arkaya. Ayağa kalk dedim. Buraya gel. Sana buraya gel dedim. Çabuk dışarı çık.

0: buraya. Zeynep yürü yürü yürü. Sarıp durma. Yürü yürü. Ağlayıp dur. Yürü yürü.
1: Gidelim. Kayıkçı nerede?
2: Mesela.
3: 15 dakika. Anlaşmamız buydu.
1: Gidiyorum. Gidelim. 5 dakika daha.
2: Boş versene.
3: Anlaşmayı biliyordu.
1: Buradan gideceksek hep birlikte gideriz.
3: Ayaz serin. Gidelim.
2: Bunu olmadan olmaz.
3: Hayatını Tanrı kurtarma. Biz kurtardık. Şimdilik kalk lanet olası. Kalk dedim.
1: Bu taraftan.

0: Bizi koruyan sen miydin?
1: Evet.
0: Neden döndün?
1: Ya sen? Gün doğmak üzere.
0: Bu taraftan.
2: Hadi gidelim. Yetişmemiz lazım. Hadi acele edin.
3: Çabuk çabuk.
2: Hadi gidelim. Hadi gel gel gel. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Gel. Hadi yürü.
4: Hadi hadi hadi hadi. Sallanmadan sallanmadan.
0: Neler oluyor burada?
1: Geldiler efendim.
0: Bu karışıklık. Ne oluyor?
2: Hadi acele edin.
4: Hadi hadi hadi.
2: Çabuk çabuk.
3: Yürü yürü.
2: Hadi. Siz ikiniz.
3: Hey.
2: Hadi gelin.
4: Çabuk hadi arabalara arabalara. Onları bulmak zorundayız. Çabuk!
2: Kaç kişi var?
4: Her yere bakın.
0: Araçlara binin, çabuk olun. Beni takip edin. Hadi yürüyün, gidiyoruz. Acele edin.

0: Nasıl bacağım ama?
1: Sus sus, yanındayız. Seni kurtaracağız.
2: Bacağı parçalanmış.
1: Rehber nerede?
2: Lanet olası gitmiş.
1: Boşver, koordinatları biliyorum.
2: Olmadan nereye dönmemiz imkansız.
1: Şu çeneni kapa artık, hadi bacağını
3: botun çıkar.
1: Hayır. Botu çıkarmayın. Ben bakayım, biz doktoruz. Bir bıçak
3: al gerek. Şunu al.
1: Kurtulacak
3: bilmiyorum.
1: Sedye hazırlayın. Dağılın.

0: Tepeyi tut. Tamam. Sen ol. Hadi tut.
1: Duydunuz mu? Takip ediyorlar.
0: Dön.
2: Ne yapıyoruz?
0: Kımılda.
2: Tamam.
0: Dön, dön.
2: Tamam.
0: Sizin güneydoğudan nehre gitmenizi istiyorum. Tekne sizi bekliyor. Orada değilse kıyı şeridini takip ederek bulana kadar gidin.
2: Peki ya sen?
0: Beni merak etme. O Claymore'u bana ver. Tamam. Bir el ateş et.
1: Ne?
0: Bir el ateş et. Gidin. Gidin.
3: Hadi.

François!

0: gidelim.
1: İşte oradalar, oradalar. Tam yol, tam yol, tam yol. Hadi, hadi, hadi. Tamamdır. Daha hızlı.
0: Eğil, eğil, eğil.
2: Ne oldu? Ne oldu?
0: Lanet olsun. Bak.
2: Ne oldu?
1: Lütfen.
2: Hata mı?
1: Serseri. Vurmayın. Kes sesini.
0: Vurmayın.
1: Kes sesini.
0: Lütfen.
1: Herif.
0: Lanet olsun.
3: Al bakalım.
4: Yapmayın. Durun.
1: Geber.
4: Geber. Lütfen. Lütfen durun, yapmayın.
3: Al bakalım. Sessiz ol.
1: Yüreksiz domuz.
5: Çalışırsınız ha? Öyle mi? Nasıl kaçacaklar peki? Ha? Nasıl?
1: Pislik seni.
5: Hepinizi geberteceğim.
1: Hadi gel bana, seni süt kuzusu serseri. Ver. Hadi dedim. Sana bana gel dedim serseri.
5: Lanet olası serseri. Seni geberteceğim. Nasıl? Ha?
1: Beni pislik.
5: Boşuna gitti mi?
4: Biz hiçbir şey yapmadık.
5: Kes sesini. Sonra sana da gelecek. Hepiniz susun. Hepinizi geberteceğim. Hepinizi. Lanet olası pislik beyazlar. Herifler. Şunların hepsini ayağa kaldırın. Çabuk olun.
4: Dur, yapmayın.
5: Buraya neden geldiniz bilmiyorum ama hepinizi kurşuna dizeceğiz.
2: Ne yapacağız?
5: Lanet olası herifler.
0: Yapabileceğimiz bir şey yok.
5: Ateş etmeye hazır olun.

dikkat edin!

Geri çekilin, saklanın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obseso.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
9: Sen seversin diye aldım.
8: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
10: 16-22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın. Dörtlü gazlı içecek çeşitleri 225 lira yerine 159 lira.
11: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Mutluluğun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla farklı.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
2: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit çeki.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor.
2: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi.
0: Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
6: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
9: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, Kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Dişçilerinin parfüm ritüelini tamamla.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aska. Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinx sat.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
3: Her anın Double Shot Ice Break.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Her ev güzel istikballe.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Annem yaparsın dedi.
10: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Koçakla festival.

0: İyi misin?
1: Ay, ocağım. Ocağım.
0: Tamam, tamam. Geçecek. Merak etme.
2: Bana bak.
3: Malcolm.
2: Kanka geliyor, cırbet odun.
3: Malcolm.
2: Burada çok ağır, yaralı 3 kişi var.
0: Tamam. Tamam, dayan.
3: Malcolm.
0: Seni hemen götüreceğiz.
3: Malcolm. Ha, Malcolm.
0: Geçti. Geçti.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Malatya deyince hemen aklınıza kayısı geldi değil mi? Kayısı cenneti bu olsa gerek.
1: Değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Efendim, her yerde kayısı var. Zaten Malatya'ya gelip de kayısı yememek, kayısıyı görmemek, kayısı bahçesine gelmemek yanlış olur. Efendim, şu anda Cumali Bey'in kayısı bahçesindeyiz. Hasat zamanı, çok şanslıyız, hasadı kaçırmadık. Ve değerli izleyenler, Malatya'nın kayısısı, lezzeti dillere destan kayısısı ağaçlarda yıkılıyor. Allah vermiş. Allah kayısıyı Malatya'ya vermiş. Cumali Bey, hasadımız bol bereketli olsun. Ne zaman başladı, ne zaman bitiyor? Artık yavaş yavaş herhalde sona doğru kayısı, geliyoruz.
2: Kayısının en son zamanı işte.
1: Evet, yetiştik çok şükür.
2: Ağustos'un en sonu oluyor.
1: Ne zaman başladı?
2: Bundan 15 gün önce başladı. Tamam.
1: Kısa mı sürüyor hasadı?
2: Hasat dalında 15 gün falan sürüyor, 15 gün.
1: Yani 15 günde kayısının toplanması lazım.
2: Yok, başından inmesi lazım.
1: Tamam.
2: Başından, ondan sonra tabii bu bir ay kadar, hatta 45 güne kadar devam ediyor.
1: Aha.
2: Ondan sonra da işte...
1: Ağaçta mı kalıyor?
2: Yok, ağaçta kalmıyor.
1: Yani 15 gün ağaçta kalacak.
2: Depoya koyması en az bir ay, bir buçuk kadar sürüyor. Yani
1: şimdi
2: bu 40
1: ağaçta
2: gün kadar.
1: 15 gün mü kalıyor?
2: Yani 15 gün
1: kalıyor. Toplanması lazım 15 evet. gün sonra, ama şu anda hala var.
2: Biz 10 gündür çarpıyoruz.
1: Bırak. Efendim, bakar mısınız? Ben şu anda çok şanslıyım. Malatya'nın kayısısını bakın. Dalından topluyorum. Şu anda o kadar şanslıyım ki. Bekir, göster. Bunlar olmuş mu Cumali Bey?
2: Olmuş.
1: Biraz tamam. Sert. Hii, vallahi canı istedi. Herkesin canı istedi.
2: Evet,
1: İlaç olmuş. Var mı?
2: İlaç yok. Kardeş.
1: Yiyorum efendim. Malatya'dayım. Malatya'nın dünyaca ünlü kayısısını kayısı bahçesinde ağacından ellerimle topladım ve yiyorum.
2: Evet. Ama dünyada rakip olmayan tek ürün. Hı-hı. Ama ne yazık ki piyasada o oldukça da düşük.

0: Malatya'nın kayısısının lezzet sırrı nedir? Havasından mı, suyundan mı?
1: Yapı olarak zaten bu ürün dünyada satan tek burada yetişiyor.

0: Değerli izleyenler, Malatya'nın en önemli sembolü kayısı. Efendim kayısıda şu an hasat zamanı, çok şanslıyız. Hasada denk geldik. Sergen alanındayız. Değerli izleyenler, yer gök burada her yerde kayısı var. İnanılmaz güzel görüntüler, inanılmaz bir zenginlik tarımsal anlamda. Ve Malatya'nın kayısı gerçekten çok lezzetli ve çok kaliteli. Malatya'nın kayısı boşuna ünlenmemiş. Efendim şimdi hasat zamanı ağaçlardan toplanan kayısılar sergen alanında böyle güneşin altına seriliyor ve kurumaya bırakılıyor. Aslında daha detaylı bilgiyi İdris'ten alacağız. İdris merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: Nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Şimdi burada ne yapılıyor?
1: Şu an nasıl?

0: Sergen alanındayız. Gün kursu ve istimli kayseri sert kayseri var şu anda.
1: Evet.
0: Elimizde. Kayseri burada kurutma işlemi var.
1: Evet.
0: Çekirdeğin çıkma işlemi var.
1: Tamam.
0: İslim damımız dediğimiz çukçuk alanı var.
1: Tamam. Şimdi şöyle açıklamak lazım aslında efendim, gün kurusu kayısı, yani hemen yanımda gördüğünüz siyah kayısılar aslında en çok tercih edilen, hem Türk halkı tarafından hem de Malatya evet. halkı tarafından tercih edilen kayısı türü, kayısı cinsi bu. Güneşin altında ağaçtan toplandıktan sonra işte sergen alanında böyle kurumaya bırakılıyor. Yaklaşık 3-4 günde.
0: 3-4 günde
1: kuruyor.
0: Çekirdek işlemine gelir. Çıkartma işlemine gelir.
1: Pıtlatma işlemi. Ondan sonra pıtlama işlemi.
0: Ondan sonra 3-4 gün sonra tekrar kurutur. Bunlar çekirdeği çıkarılmış kurutma alanında olanlar.
1: Efendim, islim damlarında sarı kayısı kükürtle rengi açılıyor. İşte bu görünümüne kavuşuyor ve İdris daha çok yurt dışından talep var değil
0: talep
1: mi?
0: Talep var, daha uzun süre dayandığı için.
2: Bu şehrin her tarafı mis gibi kayısı kokuyor.
1: Değerli izleyenler, şu anda Malatya'ya gelmenin tam zamanı. Efendim, her yerde kayısı.

Banazı mahallesindeyiz. Gördüğünüz gibi etraf yemyeşil. Her yerde kayısı ağaçları var. Evet, zaten bu yüzden de işte festivaller düzenleniyor. Her yıl kayısı zamanında. Değerli izleyenler, ağaçtan kayısılar düşürülüyor, toplanıyor. Ondan sonra sergende, güneşte kurutuluyor. Daha sonra işte şu anda

0: Değerli izleyenler, şu anda Malatya Yeşilyurt'ta Banazı Mahallesi'ndeyiz. Tandırın başındayız. Gül Hanım'ın misafiriyiz. Onun evindeyiz. Evinin bahçesindeyiz. Efendim, tandır ekmeği yapacağız. Tandır ekmeği ve bilik yapacağız. Buranın olmazsa olmazı. Yöresel evet. Ekmekleri, yöresel lezzetleri. Evet. Şimdi Malatya Yeşilyurt aslında Malatya'nın merkez ilçesi, modern yerleşim alanlarıyla gerçekten Malatya'nın modern yüzü diyebiliriz. Ancak geleneklerine de hala bağlı olan, işte hala tandırda tandır ekmeği yapan bir ilçe. Efendim, Malatya Yeşilyurt'un geleneksel yüzünü göstermek için biz de soluğu tandırın başında aldık. Çünkü burada tandır ekmeği çok yaygın ve çok seviliyor. Evet. Gül Hanım, canım benim, nasılsın?
1: İyiyim vallahi. Nasılsın? İyi misin?
0: Biz de iyiyiz. Allah buralısın.
1: Evet.
0: Banazı Mahallesi.
1: Evet.
0: Evet, burası evin mi?
1: Evet, evim.
0: Evin. Tandır ekmeği yapacağız, bilik yapacağız. Çekimden önce konuşuyordu, bayağı bir konuşuyordu. Şimdi tutuldu. Şimdi hava çok sıcak.
1: Evet.
0: Tandırın içi çok sıcak. Sen bayağı kalın giyinmişsin. Niye?
1: Yanmayan diye.
0: Tandırda yanmayayım evet, diye. Tabii kolun falan eline koyunca tabii, yanabilir.
1: Çok
0: tabii.
1: İçi ateş olduğu için.
0: Yalnız bu tandırda hamur falan yapmak zor iş. Tehlikeli iş değil mi? Yani böyle yanabilirsin çok sıcak, özellikle yaz aylarında. Her zaman yapıyor musunuz tandır ekmeği?
1: Her zaman yaptık da Tomuz'un iki ayında yapmış. Yazın iki ayında yapmış.
0: Tomuz? Tomuz ne?
1: Temmuz Ağustos.
0: Ha tabii. İllahi Temmuz. Efendim Gül Hanım bütün güler yüzüyle, enerjisiyle bizi karşıladı. Gerçekten çok neşeli, çok sevimli, yöresel şivesi çok tatlı ve onunla sohbet gerçekten çok keyifli. Şimdi Gül Hanım,
1: efendim,
0: hamurları yoğurdun bir güzel. Ondan evet. Sonra ne yaptın? Açtın.
1: Açtım.
0: Şimdi
1: güzel, biraz kuruttum.
0: Tamam.
1: Serdim, kuruttum.
0: Şimdi önce serdin, kuruttun.
1: Evet, önce ıslattım.
0: Islatıyoruz, tamam.
1: Sonra mayasını sürüyorum.
0: Ne var onda?
1: Bunda sadece çörekte un var.
0: Tamam.
1: Maya bu.
0: Su var mı?
1: Su da var tabii.
0: Tamam, çörek, un,
1: bak böyle.
0: Su. Vallahi çok enteresan, çok enteresan. Elin yanmasın, dikkat yok. Et. Efendim, tandır ekmeğimiz yanan tandırda. Kabara kabara bir güzel pişiyor. Bakın pişti bile.
1: Evet.
0: Biraz önce tandıra vurduğumuz, tandıra yapıştırdığımız tandır ekmeği. Aman şimdi bu sıcak sıcak böyle taze demlenmiş çayla kahvaltının evet. Yanında nasıl güzel,
1: çok güzel olur.
0: Şimdi efendim sıcak sıcak tandır ekmeği tandırdan çıkmış. Gül Hanım bir güzel pişirmiş.
1: Durun,
0: sevgisini kata kata. Ben bunun tadına bakmayayım mı? Ah sıcak sıcak. Bu da ne yedirir? Ne yedirir? Peki böyle mi güzel? Bekleyince mi?
1: Böyle güzel.
0: Böyle güzel tabii,
1: sıcak güzel. Islatınca da daha bir güzel olur.
0: Sen de ye. Dışarıdan ekmek falan almıyorsunuz galiba.
1: Almıyoruz.
0: Kendiniz yapıyorsunuz sabah. Malatya'nın yok mu bir türküsü?
1: Ben bilmiyorum ki hiçbir şeyi.
0: Sen niye bilmiyorsun? Mani falan yok mu hiçbir şey?
1: Evet, yok.
0: Malatya'nın nesi ünlü?
1: Kayısı.
0: Kayısı. Malatya ne yemezse yaşayamaz? Analı kızlı.
1: Analı kızlı. Bulgur pilavı. Biz burası bulgur pilavı yemezse yani yaşayamaz.
0: Bulgur var mı evde?
1: Var.
0: Çuval çuval.
1: Var.
0: Malatyalı'nın evinde, Malatya kadının mutfağında, kilerinde, kıyısında, köşesinde bulgur mutlaka oluyor. Bulgur eksik olmuyor.
1: Evet.
0: Size kolay vallahi Gül Hanım. Misafir geldiğinde yap bir kısır. Yap bir mercimekli köfte. Buzlukta zaten var.
1: Doğru.
0: İçli köfteleriniz falan değil mi?
1: Doğru.
0: Tandır ekmeğini de sen yaparsın. Hadi bilik yapıyoruz.
1: Biliğimizin içine süt koyuyoruz hamuruna.
0: Evet. Şeker. Tandır ekmeğinden değişik.
1: Yok o hamura. Değişik bu.
0: Tamam.
1: Yağ koyuyoruz.
0: Mayalama.
1: Maya. Şeker.
0: Tamam.
1: Un.
0: Süt.
1: Süt.
0: Tamam. Neden delik ortası?
1: Çok fazla kabarmasın diye.
0: Tamam.
1: Bunun da yüzünü süreceğiz.
0: Üzeri peki niye böyle çizgi çizgi?
1: Merdaneyle açtığımız için.
0: Güzel olmuş ama.
1: Hı hı. Hem kabarmayayım.
0: Tamam fazla. Bu nedir şimdi sürdüm?
1: Bu yumurtası.
0: Tamam. İçinde ne var?
1: Yumurta, un, şeker.
0: Yumurtanın sarısı mı beyazı mı?
1: Karışık.
0: Çörek var. Tatlı mı oluyor bilek?
1: Şimdi pişireceğim evet.
0: Bilek şekerli.
1: Evet.
0: Tatlı oluyor. Bu ne peki? Kahvaltıda mı yeniyor? Çayın yanında mı yeniyor?
1: Her şey kahvaltıda yeni, çayın yanında
0: tatlı
1: yeni.
0: Tatlı ama değil mi bayağı?
1: Tatlı tabii.
0: Tatlı tamam. Seviyor musunuz?
1: Hem de çok.
0: Hem de çok. Gül Hanım piştim bileğimi.
1: Evet.
0: Alalım. Vallahi ne güzel kabarmış. Üzerinde susamlar kızarmış. Fos fos of of of. Çok güzel. Sıcak sıcak dumanı üzerinde. Sen bana ver bakayım bir parça şöyle. Of bakar mısınız? Güzelliğe. Hmm. Bu da çok güzelmiş. Çok beğendim ben bunu. Bunu ben çok beğendim. Çok hani güzel. Tatlı dediysem, içinde bir miktar şeker var dediysek, öyle tatlı falan değil. Yani tuzlu sayılabilir ama tatlı da hani zeytinyağlı yemeklere nasıl böyle güzel bir tat veriyor, lezzet katıyor. Buna da o lezzeti katmış.

0: fasulye ve yaprağından enfes bir yöresel yemek yapıyoruz.
1: Efendim programımız tüm hızıyla ama tüm hızıyla devam ediyor. Mulla evet. Kasım Mahallesi'ndeyiz. Malatya Yeşilyurt'tayız. Sevim teyzemizle birlikteyiz. Mükemmel bir ortamdayız. Çok güzel bir çardaktayız. Efendim arkamızda dut ağaçları var. Fasulyeli küfte yapıyoruz. Evet. Yöresel bir evet. yemek. Sevim teyzem merhabalar.
2: Evet, merhaba.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, hamdolsun. Siz nasılsınız?
1: Bizlerdeyiz. Şimdi Azap Sevim teyzem ilk defa çekim yapıyor. Başıma ne işler açtınız dedi. Efendim Yeşilyurt Kaymakamlığı Vakıf Müdürü Sevgi Hanım'ın evet. annesi. Evet. Çok güzel yemek yapıyor. Çok lezzetli yemek yapıyor. Sevim teyzemize ben çok teşekkür etmek istiyorum. Evet, teşekkür. Bizi kırmadı çünkü yapacağı evet. yemek yöresel bir yemek. Geleneksel evet. bir yemek. Geçmişten günümüze uzanan ve annelerimizin, evet. anneannelerimizin, babaannelerimizin evet. yaptığı bir yemek.
2: Yemek, evet.
1: Sevim teyzem, kaç yıllık bir yemek bu?
2: Biz ne bileyim doğduğalı.
1: Küçükken yapar mıydı annen?
2: Annem yapardı.
1: Yapardı.
2: Evet yapardı. Küçükken annem yani. Çok yapardı.
1: Şimdi yapılıyor mu? Herkes yapıyor mu?
2: Herkes
1: biliyor mu?
2: Evet, evet.
1: Herkes yapabiliyor.
2: Malatya bilir, başka yer bilemez.
1: Yani Malatya'nın yemekleri cidden çok lezzetli, çok zengin bir mutfak. Evet. Ve efendim gerçekten tüm yemekler inanılmaz lezzetli. Evet. Fasulyeli köfte, aslında fasulyeli evet. köfte ama yöresel şivede fasulyeli köfte deniyor.
2: Evet.
1: Buranın yerlisi misin Sevim teyze?
2: Yerlisiyim ben.
1: Buranın yerlisi. Buralar evet. nasıldır?
2: İyi,
1: memleketin nasıl? Seviyor musun?
2: Çok severim.
1: Nesini seviyorsun?
2: Her şeyini de seviyorum memleketin.
1: Havasını, suyunu.
2: Havasını, suyunu.
1: Yemeklerini.
2: Yemeklerini, her şeyini de
1: iyi. İnsanla.
2: Evet.
1: Hadi o zaman yapalım. Fasulyeli evet. köfte. Neler evet. var burada?
2: Bu unlu küftelik.
1: Tamam.
2: Biz onu küftelik Bulgur. Derik. Unlu küftelik derik.
1: Unlu küftelik.
2: Evet.
1: Tamam.
2: Bunu.
1: Tamam. Onu nedir bu? Bulgur mu yani?
2: İşte bulgur unlu küftelik.
1: Unlu.
2: Evet.
1: Bulgurla unun karışımı.
2: Yok.
1: Bulgura öğüttün. Bulgura öğüttün. Tamam, tamam.
2: Boş bulgur.
1: Tamam, başka. Bu ne? Pekmez
2: mi? Eşki.
1: Eşki.
2: İçine koyulacak.
1: Ne he. eşkisi? Elma eşkisi
2: erik
1: mi?
2: Eşkisi.
1: Erik eşkisi. Eşkisi. Domates, soğan, yumurta, çiğ mi
2: evet.
1: yumurta?
2: Yumurta çiğ piştiği yerde yoğurduna katacağız.
1: Tamam, şimdi. Tamam. Biberimiz var, yağımız olmaz. Var. Bu nedir? Burada ne var?
2: Yoğurt.
1: Yoğurt. Açayım mı? Evet. Açıyorum. Müsaadenle. Bu ne? Fasulye yaprağı.
2: Yaprak işte bu.
1: Yani değerli izleyenler gerçekten Malatya mutfağı, Malatya Yeşilyurt mutfağı çok değişik. Hani kiraz evet. yaprağı sarmasını Yeşilyurt'tan başka hiçbir yerde göremezsiniz, evet. yiyemezsiniz ve fasulye küftesi. Fasulyenin yaprağıyla yapılan yöreselin yöreseli çok lezzetli bir yemek. Şimdi bu da çok değişik. Daha önce böyle fasulyenin evet. yaprağıyla hiç yemek yapmadık. Hiç görmedim, tatmadım.
2: Evet, Malatya Yeşilyurt'un şeyi bu.
1: Tamam, Sevim teyzem senden evet. ricam. Fasulye. Fasulyeli köfte mi?
2: Evet.
1: Fasulye köftesi mi?
2: Evet.
1: Fasulyeli köfte
2: fasulyeli
1: mi?
2: Köfte.
1: Fasulyeli köfte. Bir yandan yap, bir yandan anlat. Hadi. Besmeleni çek.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bunu yoğuracağım.
1: Tamam. Şöyle güzel ellerinle, lezzetli ellerinle. Efendim bulgur ince ince un haline getirilmiş, öğütülmüş bulgur.
2: Başka yerde hiç yok. Hep
1: yok yok, kesinlikle.
2: Sade bizim burada var.
1: Yani şimdi değerli izleyenler, Türkiye'nin her yerinde yöresel yemek çekimi yapıyoruz. Ama böyle bilmiyorum. Özellikle daha önce çekmediğim, bilmediğim değişik yöresel yemekleri çekmek, izlemek ve tatmak benim için çok önemli.
2: Evet.
1: Ve şu anda da gerçekten fasulyeli köfteyi
2: evet.
1: nasıl yapıyor kadınlarımız bilmiyorum. Yapılışını bilmiyorum, tadını bilmiyorum. Bu yüzden de ilgiyle izliyorum Sevim
2: evet.
1: teyzemizi.
2: Evet.
1: Çok değişik bir yemek. Fasulyenin yaprağı bu işin neresinde, bu yemeğin neresinde? İnanın
2: Yeşil
1: sizin yurtta. Gibi ben de merak ediyorum. Sevim teyze şu anda herkes evlerinde çayını kahvesini almış, bizi izliyor. Herkes merak ediyor bu fasulyeli küftenin sırrı nedir diye. Al ben sana su vereyim Küpü ellerimle. Dinlamamda. Şöyle suyunu iç. Afiyet olsun. Ne yapıyoruz şimdi?
2: Sarayım.
1: O nasıl minik bir sarma?
2: Böyle o işte. Bizim köftemiz böyle.
1: Kalem gibi diyeceğim ama kalemden deyince. Fasulyenin yaprağı. Evet evet. Değerli izleyenler bildiğiniz fasulyenin yaprağı. Bakın. Dolma yapılıyor. Aslında burada sarmalara, dolmalara biraz köfte deniyor, değil mi?
2: Evet, dolmaya dolma, köfteye köfte deniyor.
1: Bir dakika. Şimdi bu bana göre sarma. Bana göre sarma. Sana hani sarma. Böyle zeytinyağlı sarma gibi, evet. Yaparız ya. Türk mutfağında olmazsa elimi olmaz. Öyle bir sarma. Ama sen köfte diyorsun.
2: Evet.
1: Ama sonra dedin ki köfteye köfte, sarmaya sarma deriz. Sarma, dolmaya sarma. Dolma deriz. Evet. Benim de kafam karıştı yemin ediyorum. Şimdi bir göster. Avucunda sardığın sarmaları mı diyeyim, köfteleri mi diyeyim? Bakın. O kadar becerikli ki, o kadar hamarat ki bir yandan sarıyor ince ince, bir yandan da onları avucunda saklıyor. İşte hamarat Malatya kadına. Ha, fasulyeyi de doğruyorsun. He, onları içine, da içine atıyorsun.
2: İçine atıyor.
1: Tamam.
2: Böyle bıçağına vuruyor.
1: Bakın fasulye yaprağına köfteleri sardı. Ondan sonra fasulyeleri içine atıyor. Küçük küçük doğrayıp, daha doğrusu eliyle kırıp.
2: Bir çanan doluya linen
1: doluya. Tamam işte efendim, yapılışını göstermek istedik. Evet. Çünkü A'dan Z'ye baştan sona göstermeye kalksak saatler yetmez.
2: Saat yetmez.
1: Tamam,
2: evet.
1: Alalım alalım daha önceden yaptığımız.
2: Kirazı getirin görse değilseniz.
1: Kiraz fasulyeli yaparını. Köfte yok yok. Heh. Fasulyeli köfte.
2: Evet.
1: Hazır mı? Alalım şöyle. Of of of. Vallahi aha, akşam dizi izlerken, televizyon izlerken bayağı bir kaptırmışsın. Heh. Sevim teyze. Sen mi sardın tek
2: evet,
1: başına?
2: Tek
1: pişti
2: başına
1: mi bu?
2: Pişti.
1: Pişti.
2: Şimdi sosu, sosunu koyacak, pişecek.
1: Tamam koyalım hadi.
2: Sosunu getirin.
1: Sosunu koyalım, pişsin.
2: Koyun mangala.
1: Şeye. Sosu da burada. Alalım Sevgi Hanım. Efendim, zamandan kazanmak için fasulyeli köftelerimizi sardık. Fasulyelerimizi böyle minik minik kırdık. Onların üzerine attık. Sosumuzu hazırladık. Sosumuzda ne var? Yağ var.
2: Ya
1: soğan var.
2: Yok, soğan daha koyulacak.
1: Soğan koyulacak. Koyulmadı soğan. Hepsini hazırlamış. Hepsini aşama aşama hazırlamış. Tamam. Bunda ne var? Soğan.
2: İşte
1: kavrulmuş soğan. Süper.
2: Soğan.
1: Başlayalım yapmaya. Onda ne var?
2: Bir kaşık.
1: O da soğan. Kullanacağız mı onu?
2: Ona değil.
1: Tamam tamam tamam. Hadi o zaman.
2: Kaşığı ver.
1: Kaşığımız var mı? Alalım kaşığı.
2: Bir kaşık.
1: Sevim teyze al.

0: biber ve soğanımızı ilave ediyoruz. Sevim teyzem, ellerine
1: afiyet
0: sağlık.
1: Afiyet.
0: Ellerin kollarım dert görmesin. Buna? Efendim bakın, yöresel fasulyeli köfte. Küfte.
1: Evet.
0: Şöyle fasulyesinden alayım, küftesinden alayım. Ha. Bakalım nasıl oldu, sever misin?
1: Severim, çok severim.
0: Bakayım ben sevecek miyim?
1: Sen de seversin.
0: Ne güzel olmuş.
1: Tuzsuz bu.
0: Ne güzel olmuş.
1: Kaşığına ye, daha güzel olur.
0: Nasıl yeniyor? Kaşıkla mı?
1: Evet.
0: Bayıldım.
1: Kaşınla
0: bayıldım.
1: Kaşınla.
0: İlk defa yiyorum.
1: Evet.
0: Bayıldım.
1: Afiyet olsun.
0: Şahane olmuş.

0: Bakalım Malatya lahmacunu ve ezmesi nasıl yapılıyor?
1: Değerli izleyenler, programımız Malatya Yeşilyurt'ta tüm hızıyla lezzet dolu devam ediyor. Efendim, Malatya mutfağı bu kadar zengin olunca, Malatya gastronomi şehri olunca lezzetler asla ve asla bitmiyordu. Şu anda Yeşilyurt'ta neredeyiz?
2: Gündüzbey Mahallesi'ndeyiz.
1: Gündüzbey Mahallesi'ndeyiz. Evet. Gökhan Usta'mızla birlikteyiz. Malatya lahmacunu yapıyoruz. Şimdi Gökhan Usta'm, Antep'in, Urfa'nın, Adana'nın lahmacunu ünlüdür. Malatya'nın lahmacunu ünlü müdür?
2: Bizim lahmacun kültürü Türkiye'de sadece Malatya'da var. Büyük böyle Malatya pidesi.
1: Ne kadar büyük Malatya pidesi?
2: 97 santim.
1: Yapma ya, evet, bu kadar evet, uzun mu?
2: Evet evet, uzatıyorlar.
1: Tek kişilik mi?
2: Yani işte ikisine göre değişiyor. Bana
1: bu kadar uzunluğunda pide yapılıyormuş. Lahmacun büyük mü?
2: Tam ekmek, 200 gram.
1: Tam ekmek, evet. Seviliyor mu?
2: Harika tabii.
1: Farkı
2: ki.
1: Ne?
2: Benim yapmam.
1: Çok mütevazı bir usta kendisi. Son derece mütevazı ama enerjisi çok iyi. Böyle evet. Kıpır kıpır, eli çok çabuk, benim en sevdiğimden. Şimdi bazen yemek çekimlerinde planlama geç yapılabiliyor. Ama bütün malzemeleri hemen hazırlıyor, dekoru hazırlıyor. Evet. Şak şak şak kesiyor, doğruyor, yapıyor, atıyor. Gerçekten hızına hayran kaldım. Malatya lahmacunu yapıyoruz. İnanılmaz lezzetli ve Malatya halkı Malatya lahmacununu çok seviyor.
2: Evet.
1: Acaba Malatya lahmacunu yapmak için ne lazım?
2: Bir kuzu kaburgamız var, yanına biraz kuyruk yağı, yine her zamanki gibi domates, biberimiz, soğan, maydanoz, işte isteyen olursa müşterinin isteğine göre acı, baharat çeşitleri,
1: evet,
2: salça.
1: Evet.
2: Bu şekilde devam edeceğiz.
1: Yapalım o zaman.
2: Hazırlayacağız, evet.
1: Efendim, Malatya'da et yemeklerinde kuyruk yağı bol bol kullanılıyor. Şimdi makinede kıymamızı hazırlıyoruz, etimizi, kuyruk yağımızı bir güzel çekiyoruz. Kuyruk yağımız bol ama.
2: Evet.
1: Yağlı mı olmalı?
2: Tabii, lahmacun yağlı olur.
1: Aslında böyle köfte lahmacun yağlı olmalı
2: tabii,
1: değil
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii tabii.
1: O yağlar akmalı piştiğinde.
2: Aynen öyle.
1: Şöyle eli akmalı.

0: hazırız.
1: Yoruldun mu?
0: Ya işte.
1: Vallahi kolay değil. Yorucu ha. İş. Efendim dakikalarca o malzeme zırhta kesildi, doğrandı, inceltildi. Kıymamıza evet. ilave edildi. Ay ben çok severim lahmacunu. Yani etle, kebapla aram yok ama lahmacuna bayılırım. Bakalım Malatya'da lahmacun nasıl yapılıyor? Kasapların işlevi büyük burada Yeşilyurt'ta Gündüz
0: tabii,
1: Bey
0: tabii, tabii.
1: Aslında efendim kadınlarımızın işini kolaylaştırıyorlar. Kadınlarımız da biraz sefa yapsın, yoruluyorlar.
0: Yani iyi olur.
1: Her gün yemek yemek nereye evet, kadar? İşte evet. burada kasaplar var, kebapları yapıyorlar, lahmacunları yapıyorlar. Kadınlarımıza böyle oh be diyorlar, rahat ediyorlar. Hadi o zaman nereye?
0: Fırına gidiyoruz.
1: Fırına. Evet.

0: Efendim, ezmemizi yaptık. Malatya lahmacunumuzu yaptık. Gökhan ustamız mükemmel bir masa hazırladı. Tamamen yöresel bir masanın başındayız. Gökhan ustam, ellerine emeğine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Yani biz ne yapacağız bilmiyorum. Bu Malatya'nın yemekleriyle kilo alacağız. Yani can dayanmaz. Kahvaltı ayrı güzel, öğle yemeği ayrı evet. güzel, akşam yemeği ayrı güzel.
1: Evet efendim.
0: Ve çeşit çok fazla. Hem et yemekleri konusunda hem bulgur yemekleri konusunda yani kilo almaktan korkuyorum. Şimdi ellerine emeğine sağlık. Ezmemiz pişti.
1: Evet, ezmemiz kıymalı sebzeli yemeğimiz. Bunu da güveçte yaptık. İçinde böyle yağlı yanma fiyatlarımız var. Bu da yöresel patlıcan tavamız.
0: Patlıcan tava.
1: Evet, bu da dükkanda bahsettiğimiz Malatya lahmacunumuz.
0: Evet,
1: böyle.
0: Ustamın elleriyle yaptığı Malatya lahmacun ama Malatya lahmacunun görüntüsü pide gibi.
1: Evet, böyle büyük
0: değişik
1: tam ekmek
0: yapılıyor.
1: Gibi. Evet, evet.
0: Yani hem pide ha. hem lahmacun görünümü
1: evet,
0: de.
1: Evet.
0: Efendim keşke burada olsaydınız siz de işte bu tavaların, bu güveçlerin, bu lahmacunun kokusunu alabilseydiniz inanın can dayanmaz. Doğal ayranımız, salatamız ve pidemiz.
1: Pidemiz evet. Malatya tırnaklı pidemiz şöyle.
0: Evet.
1: Ekmeği bölüyoruz, yemeye evet. başlıyoruz.
0: Hadi o zaman.
1: Haydi bismillah.
0: Nasıl başlıyoruz? Ben de böleyim. Haydi bismillah. Ustam
1: şöyle
0: ne yaptın?
1: Şöyle bir harmanlayayım benim
0: abi. Ne yaptın ezmeyi? Bayağı bir karıştırdın.
1: Aynen.
0: Haydi bir dakika nasıl yiyor şöyle bakmam lazım. Bir dakika onu kaşık gibi yaptın sen. Hı-hı. Şöyle yapıyor. Göster bakayım ustam. Kaşık gibi yaptı bakın. Malzeme bol. Kuyruk
1: harika.
0: Yağ. Efendim etimiz var, sarımsağımız, biberimiz, soğanımız, domatesimiz, baharatımız. Vallahi yemek yemeyeceğim dedim, tokum dedim ama can dayanmaz yani. Aç olan insan bile dayanamaz. Gerçekten mükemmel.

Efendim buyurun, buyurun. Şu anda nerede miyiz? Malatya Kültür Evi'ndeyiz. Efendim 2017 yılında Malatya Kültür Evi ziyarete açıldı. Her yerde Malatya var. Her yerde Malatya'ya özgü semboller var. Sizleri Malatya Kültür Evi ile buluşturmak, Malatya Kültür Evi'ni tanıtmak istedik. Çünkü Malatya'nın tarihine, kültürüne, gastronomisine, el sanatlarına ve her anlamda Malatya'ya yolculuk yapacağımız mükemmel bir kültür evi. Efendim kayısı olmadan Malatya bölümü asla olmaz. İşte Malatya'nın lezzeti dillere destan, ünlü kayısısı. Efendim sergen aşaması, yani güneşin altında kurutma aşaması burada başarıyla canlandırılmış. Geleneksel bir Malatya ailesi, geleneksel bir Malatya evi. İşte Sinli'nin içerisinde Malatya'ya özgü yöresel yemekler var. Kayısı tatlısı var, kağıt kebabı var, kiraz yaprağı sarması var. Yeşil Yurt'un çok ünlü kiraz yaprağı sarması ve sofraların baş tacı analı kızlı ve lahana sarması. Efendim işte kupalarda ayran, geleneksel bir aile, tamamen Malatya anlatılıyor. Malatya'nın geçmiş yıllardaki yaşantısı anlatılıyor. Efendim yöresel el işlemeleri bölümü. Evet, geleneksel Malatya kadınının ilmek ilmek dokuduğu işlemeler, örtüler, diktiği kıyafetler, yün eğiren bir Malatya kadını. Evet, Malatya'yı anlatıyor. Malatya Kültür Evi adı üzerinde Malatya'nın kültürünü anlatıyor, tarihini anlatıyor, sosyal yaşantısını anlatıyor ve geleneksel el zanaatlarını anlatıyor, el sanatlarını anlatıyor. Efendim halı dokuma bölümü. Bakın, Malatyalı kadınlar tarih boyunca ilmek ilmek sevinçlerini, üzüntülerini, duygularını, düşüncelerini halılara aktarmışlar. Değerli izleyenler, şu anda Malatya Kültür Evi'nin üst katındayız. Efendim Malatya'nın bağrından yetişen çok değerli isimler burada. Bakalım kimler varmış? Ahmet Kaya, Malatyalı. Efendim kapılarda sensörler var. Şöyle elinizi dokunduğunuzda efendim Ahmet Kaya şarkı söylemeye başlıyor. Bakın mikrofonu elinde. Ve daha bildiğiniz, sevdiğiniz çok önemli isimler var. Efendim Hababam sınıfı diyorum. Onu çok seviyorsunuz diyorum. Kemal Sunal odası. Evet efendim Hababam sınıfı canlandırılmış. Rıfat Ilgaz'ın ünlü eseri. Hepinizin çok sevdiği, hala gülümseyerek, kahkahalar atarak izlediğimiz, hepimizin çok sevdiği Hababam sınıfı canlandırılmış. Ve Hababam sınıfının en sevilen simalarından Kemal Sunal. Evet, Kemal Sunal da burada yerini almış. Bakın bu sahneyi eminim hepiniz hatırlıyorsunuz. İşte şortunu, tişörtünü giymiş, futbol oynayan Kemal Sunal. Evet, bakalım diğer odada neler var? Efendim mutfak bölümünü gösterdik. Malatya'nın geçmiş yıllardaki mutfak kültürünü anlattık. Ve burada da Malatya'nın geleneksel yatak odası var. Geleneksel Malatya kadını işte çocuğunun altını değiştiriyor. Evet, gerçekten karyola son derece antika, değerli. Perdeler, işlemeli perdeler. Eşyaların hepsi antika, hepsi çok değerli. İşte Malatya'nın geçmiş yıllardaki yatak odası kültürünü yansıtan bölümler ve burada bir dolap var. Bakın kadınlarımız çok güzel örtüler işlemiş. Yorganların çarşaflarını motif motif işlemiş ve burası da yüklük. Bakın işte geleneksel Malatya yatak odası bu şekilde oluyormuş. Efendim bakar mısınız kadınlarımızın el emeği, göz nuru, etaminler, işlemeler. Evet, günümüzde hala var mı bilmiyorum, artık çok azaldı ama bunlar bizim geçmişimiz, el sanatlarımız ve hepsi çok değerli. Yaşamalı, yaşatılmalı, balmama heykellerle çok güzel canlandırmalar var. Çeyiz sandığı var, çocuk beşiği var. Evet, antika karyola, üzerinde Kur'an-ı Kerim, kıyafetler, antika bir ayna ve eşyalar gerçekten
çok eski, çok değerli ve titizlikle toplanmış Malatya Kültür Evi'nde, Malatya Kültür Evi çatısı altında buluşmuş ve ortaya mükemmel bir kültür evi çıkmış.

0: Değerli izleyenler, Malatya'da lezzetler asla ve asla bitmiyordu. Efendim Kadir ustamızla birlikteyiz. Aynı zamanda işletmecimiz, onun misafiriyiz. Kağıt kebabı yapıyoruz. Coğrafi işaret almış lezzeti. Coğrafi işaretle tescillenmiş Malatya mutfağına özgü nefis bir yöresel yemek. Şimdi Kadir ustam, kağıt kebabı deyince eminim herkesin aklına Hatay geliyordur. Hatay. Tabii ki farklı değil mi?
1: Yani Hatay'daki biraz daha sebze ağırlıklıdır. Bizdeki Malatya insanına hitap ettiği için et ağırlıklı oluyor.
0: Malatya sebzeyi sevmiyor mu?
1: Sebzeden ziyade eti daha öncelik veriyor. Sebze kuma oluyor.
0: Evet, Hatay'daki kağıt kebabında evet efendim sebze birazcık fazladır. Tamamen farklı kebaplar, isimleri aynı.
1: Kağıdı da farklı.
0: Ve Malatya tescilli kağıdı da farklı. Evet, ne kağıdı bu?
1: Graf kağıdı diyoruz biz buna. Yani
0: ne demek o?
1: İsmine graf kağıdı demişler. Yok yok. Çimento kağıdı olarak düşünebiliriz. Tamam. Yani halk arasında çimento kağıdı denir. Çimentoları evet, buna koyarlar. Çünkü çok korunaklıdır. Mesela bunlarda içinde sıvı olduğu sürece fırındayken yanmaz. Birazdan hı-hı, bütün aşamalarda ben kağıdın bize ne kadar faydalı olacağını göstereceğim.
0: Yani bununla mı yapmak lazım?
1: Bununla yapacağız. Mutlaka diğerlerinde yanar bu lezzet. Kağıdın da kendine has bir kokusu var. Yani koklayabilirsin.
0: O koku da zaten bir dakika şöyle
1: yani
0: iyi.
1: Kağıt kebabını yediğiniz zaman şu kokuyu duyacaksınız yani.
0: Evet. Şimdi efendim lezzetini duyduk. Çok lezzetli. Malatya halkı çok seviyor. Eti sevdiği için zaten kağıt kebabı da çok özel bir kebap. Çok özel bir lezzet. Ona da bayılıyor. Ve yapılışını sizlere göstermek istedik. İşte yemyeşil ağaçların içerisinde Kadir ustamızdan rica ettik. Şimdi aslında malzeme olarak basit. Ancak tabii etin lezzeti, kalitesi çok önemli. Kuzunun bir lezzet sırrı bu. Tabii. Neresi olacaktı kuzunun?
1: Kuzunun budu.
0: Genelde budu olacak.
1: Kuzu etimize şu kuyruk yağını, kuşbaşı olarak doğranmış kuyruk yağını koyduktan sonra yine aynı kaya tuzundan aktaracağız. Bence bu kadar tuz yeterlidir.
0: Evet.
1: Bunları da birbiriyle iyice harmanlayıp, çünkü kuyruk her tarafa işlemeli. Ya zaten bu yemeğe lezzeti veren kuyruk. Kuyruk
0: kesinlikle
1: da değil, kuyruk da değil, kuyruk.
0: Buyruk.
1: Evet, buyruk.
0: Buyruk. Buyruk olacak.
1: Patlıcan değil, balcan.
0: Balcan. Neyse o. Buyruk yağı mutlaka olacak.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi. Zaten buyruk yağı neye girse lezzet veriyor.
1: Graf kağıtları.
0: Graf kağıdımız
1: hemen
0: olacak.
1: Hemen boyu bu şekilde olacak.
0: Tamam.
1: Biz genelde bunları tartıyoruz. Yani yaklaşık 190-200 gram çiğ koyuyoruz. Ama burada göz kararı koyacağım. Yine hemen hemen aynı şeye geliyor. Şu şekilde kağıdın ortasının biraz gerisine koyduktan sonra ikiye katıyoruz.
0: Evet.
1: Bastırdıktan sonra şuradan katlamaya başlıyoruz.
0: Çok değişik. Değerli izleyenler, kağıt kebabı yapıyoruz. Malatya tescilli özel bir lezzet. Yapılışı özel. Şimdi Kadir ustam,
1: en son buradan da
0: yaptıkça ben ilgiyle izliyorum. Acaba bundan sonra ne yapacaksın? Nasıl şekil verecek?
1: Bu
0: çok
1: şekilde,
0: değişik.
1: Bu
0: çok tek kişilik mi o?
1: Bu tek kişilik.
0: Tamam.
1: Bu piştiği zaman 140-145 grama düşüyor.
0: Tek kişi doyuyor. Yanında da pilav falan ikram ediyorsunuz.
1: Ve yapmış olduğumuz, yapacağımız patlıcan tava yine aynı şekilde.
0: Evet. Graf kağıdı var mıdır her yerde?
1: Ambalajlarda bulunur.

0: Ama tamam, kağıt tamam. kebabının olduğu şehirlerde yani Elazığ, işte Malatya buralarda daha vardır.
1: Evet, çok değişik bir kağıt kebabı. Yani Hatay'ın kağıt kebabıyla karıştırmamak lazım. Tamamen yapılışı farklı, malzemesi farklı.
0: Hatay'ınki beyaz kağıt.
1: Beyaz kağıt
0: fırın
1: oluyor.
0: Fırın kağıdı diyorlar ona.
1: Evet, içinde sebze oluyor.
0: Tabii tabii.
1: Yalnız bunun katlamanın da bir usulü var. Çok değişik.
0: Şu şekilde. Buradan katlamaya başlıyoruz. Burada kilit bırakıyoruz.
1: Hava almaması
0: lazım. Açacağın zaman şuradaki anahtardan direkt açıyorsunuz.
1: Orada bile bir detay var.
0: Var.
1: Anahtar burada.
2: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Al.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar, geç.
2: Yine ne söyleniyorsun H5?
1: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
2: Şarj olmaya mı?
1: Ah, şarj olmaya.
3: Hoş 5'i durdurabilirsem.
4: Bu var ya bu,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyemiyor.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Araba şamalos. Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkese benden şamalos.
5: Çocuk ya da büyük ol, hadi baya mutlu ol.
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar.

0: kredit hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızı temizlik 15 dakikada.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: değil. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Sütaş ayran, sütaş ayran.
2: Çiğ köfteyi gördüğün an.
3: Sütaş ayran?
2: Gelsin sütaş ayran.
1: Geçtikçe hissedeceksin.
4: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
8: Çok iyi.
9: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık.
10: Vardık.
9: Liseden mezun olduğunda da.
10: Buradayım.
9: Her anında 80 yıldır.
10: Orijinal Çamlıca gazoz.
11: Siparişiniz
12: ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
15: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
16: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: fazla ödemeyin.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunu aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Ayrı bir yaz.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
7: Bellona. A101'de haftanın yıldızları. Lipton Yellow Label çay 280 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 375 lira.
8: Ha! Maydanoz.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya...

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso. La la la. Hava tam portakal.
2: Hava tam portakal. Sen de Uludağ portakallı al.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
8: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
9: Kuru kağını her yerde kullanıyoruz. Kahvaltıda, akşam yemeğinde.
10: Kahvaltıda? Öyle kahvaltıda nasıl kullanıyorsunuz?
9: Bir abzer kebabı vardır. Adıyaman'da
10: kahvaltıda mı yapıyorsunuz?
9: Tabii, abzer kebabı. Domates, biber ve kuyruk yağı.
10: Evet.
9: Bambaşka bir lezzet.
10: Güzel mi oluyor?
9: Harikadır. Yani insan et aramıyor şunu yediği zaman.
10: Kullanacağız mı şimdi?
9: Şimdi şöyle kullanacağız.
10: Bu tam tarıklık. Benlik değil.
9: Kuyruk yağını üstüne niye seriyoruz? Hanım.
10: Niye
9: bu
10: seriyoruz?
9: Fırındayken eriyecek. Çıkardığımız zaman zaten bu yaklaşık olarak şu kadar bir şey kalmış olacak. Bütün yağını kağıdın içine verecek.
8: Bu kebap çok değişik.
9: Şimdi fırın görecek.
10: Hadi
9: yaklaşık olarak bu 8 saat.
10: 8 saat.
9: 8 saat.
10: Ağır ağır.
9: Ağır ağır. Kendi yağında ve kendi suyunda. Kağıdın içinden su akacak Belma Hanım.
10: Kağıdı böyle açtığınızda sular, yağlar içinde
9: de
10: akacak.
9: İçine de su dolacak. Yani açtığımız zaman göreceksiniz içinde suyun içinde olacak. Musluk suyu değil. Çeşme suyu değil. Tamamen kendi suyu.
10: Etin çok
9: kendi
10: merak suyu. Ettim. Çok merak bir ettim. Bakalım. Efendim 8 saat pişsin kağıt kebabımız. Bakalım ortaya nasıl bir lezzet çıkıyor. Nasıl bir sunum çıkıyor. Kağıt kebabı Malatya'da nasıl ikram ediliyor. Usta ellerde nasıl mükemmel lezzetlere dönüşüyor eminim. Çok güzel olacak. Gerçi tadına baktık ama şu anda birlikte yaptık. Vallahi ben de sevgimi kattım. Hadi o zaman fırına son şeklini göreceğiz. Değerli izleyenler beklediğimiz an geldi. Kağıt kebabımız 8 saat fırında ağır ağır pişti. Bakalım son durum neymiş? Açalım. Ben de merak ediyorum. Daha önce çekimini hiç yapmadım.
9: Öyle mi?
10: Hiç görmedim. Çok değişik bir kağıt kebabı. Açalım mı ustam?
9: Beraber açalım.
10: Açalım. Tamam. Benim de elimdeysin. Evet.
9: Üste koyduğumuz kuyruk yağları.
10: Evet, kağıtlarımız yağlanmış.
9: Erimiş.
10: Kuyruk yağlarımız erimiş. Kağıda sinmiş.
9: Aynen öyle.
10: Ete
9: sinmiş. Kağıtlarımızın.
10: Bunlar kuyruk yağı değil mi?
9: Kuyruk yağı. Tamamen kuyruk yağı az önce.
10: Evet, mükemmel. Lokum gibi pişmiş.

0: tek kişilik porsiyon. Ustam teşekkürler. Pilavımız geldi. Yemekler hem göze hem de damağa hitap etmeli.
1: Aynen öyle. Kuzu etinden. Buyurun.
0: Evet, burada çok değişik bir pilav var. Altı bulgur, üstü pirinç. İçinde ne var?
1: İç pilav diyoruz üstündekine.
0: Değişik
1: bulgur,
0: bir sunum.
1: Şu bulgur fırında pişiyor.
0: Evet.
1: Malatya bulguru. Üstündeki de kuş üzüm, bezelye ve havuçtan oluşan iç pilav.
0: Çok güzel görüntüsü, şahane. Evet değerli izleyenler, ben bu kağıt kebabının tadına bakmaz mıyım? Lokum gibi, bakın hemen aldım buçağı, kullanmadım bile. Ustam lokum gibi, gerçekten mükemmel olmuş. Şöyle pilavın da tadına bakayım, onun da hatırı kalmasın. Budur, gerçekten budur, mükemmel olmuş. Bayıldım. Et severler şu anda ekran başında. Şu anda hepsinin içi gidiyor. Ah keşke Malatya'da biz de orada olsaydık, Malatya'da olsaydık, biz de o kağıt kebabın tadına baksaydık diyorlar. Efendim gerçekten mükemmel olmuş. Malatya'ya gelirseniz sizsiz olun, kağıt kebabı yemeden buradan asla ayrılmayın.

0: kiraz yaprağı sarması Malatya Yeşil Yurt'un en ünlü yemeği.
1: Değerli izleyenler, Malatya Yeşil Yurt'un tarımsal anlamda nesi ünlü diye sorarsanız kiraz derim. Evet, Yeşil Yurt'un kirazı çok ünlüdür. İşte efendim hasat zamanı o kirazlar toplanıyor ve kirazın yaprağından kadınlarımız kiraz yaprağı sarması yapıyor. Kiraz yaprağı sarması da diyorlar, kiraz yaprağı sarması
2: köftesi
1: de diyorlar. Kiraz yaprağı sarması çok değişik. Malatya Yeşilyurt dışında hemen hemen hiçbir yerde göremeyeceğiniz, aslında benim hiçbir yerde görmediğim yöresel bir lezzet. Ve Malatya Yeşilyurt kiraz yaprağı sarmasını çok seviyor. Yanımızda Mücella var. Kiraz yaprağı sarmasının yapılışını Mücella gösterecek. Bir yandan yapacak, bir yandan anlatacak. Mücellacığım, nasılsın?
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Siz iyisiniz.
1: Biz deyiz. Sizin sofraların baş tacı. Kesinlikle. En sevdiğiniz yemek değil mi?
2: Patente alınmış bir ürünümüz.
1: Coğrafi işaret belgesi
2: alınmış bir ürünümüz. Kiraz yaprağı. Aynen demin sizin anlattığınız gibi. Hasat zamanı toplanıyor, salamura yapılıyor. Bu şekilde basılıyor. İstediğimiz zaman oturup 5-6 arkadaş bir araya toplanıyoruz. Neşeyle, türküyle, masallarla. Bunlar sarılıyor. Çok keyifli bir zaman, süreç
1: şimdi,
2: içerisinde.
1: Mücella, üzüm yaprağı büyük. Yani
2: evet.
1: Kolaylıkla sarılabilir. Ama kiraz yaprağı küçük.
2: Çok
1: yani
2: zaman.
1: Akıllara zarar. Gerçekten kiraz yaprağını sarmak çok zor.

0: çok zaman alan bir köftemiz.
1: Birlik beraberlik için de kesinlikle kalabalıkta
0: yaptığımız zaman hasat zamanı topladığımız zaman köftelerini yapıyoruz, buzluğa atıyoruz ki rahat olsun bizim için. Ondan sonra yemek zamanı çıkartıp rahatlıkla yapabiliyoruz. Çünkü çok uzun bir süreç.
1: Onlar donuyor.
0: Evet.
1: Haşlayıp buzluğa atıyoruz. Kirazın yaprağı var. Aynen. Canları isteyin. Evet. Efendim yemek olmayı. Misafirleri geldiğinde işte alıyorlar. Difrizden köfteleri, salamuradan kirazın yaprağını ve bir güzel kiraz yaprağı sarması yapıyor. Daha doğrusu kiraz yaprağı sarması köftesi çok uzun. Sarma da diyorlar, köfte de diyorlar. Hadi o zaman yapalım.
0: Şu an kabımızda olan bulgur çeşidimiz gendimeden öğütülmüş hali.
1: Tamam.
0: Ufatılmış hali. Bunu yoğuruyoruz ve Malatya'da birçok köfteleri bununla yaparız biz. En başta bu gelir. Orta bulgurla birlikte. Şöyle yoğuruyorum. Suyla birlikte. Hamur kıvamına getireceğim. Bu şekilde toparlıyorum. Küçük küçük bezeler alıyorum. Şöyle elimi ıslatıyorum. Şöyle bezeler alacağım. Aldığım bezeleri şöyle kiraz yaprağının şu uçlarını kopartıp içine küçük küçük koyup bu şekilde sarıyorum.
1: Zor iş. Evet. Zor iş. Ne yaptın öyle? Avucunun içine aldın.
0: Evet, avucumun içinde bekletiyorum. Çünkü çok küçük olduğu için, uçlarında açılma yapacağı için avucumun içinde bekletiyorum. Pekişmesini sağlıyorum. Evet. 5-10 tane sarıp öyle tencereye diziyorum.
1: Oho, minik minik. Evet. Zor iş bu.

0: zamandır biz size yapılışını göstermek istedik efendim. Köfteyseni yaptık, işte evet. Sarılışını gösterdik, sarma şeklini gösterdik. Ama Mücella zamandan kazanmak için kiraz yaprağı sarmasını şöyle bir tencere yapmış. Onu mu alalım şimdi?
1: Evet, onu alalım.
0: Tamam, onu alalım. Efendim bir tencere kiraz yaprağı sarmamız hazır. Ben yaptım. Ellerimle sardım desem de inanmayın. Mücella inanmıyorum. Sana evet. İnanmıyorum. Nasıl sardın? Minik minik akıllara zarar.

0: Da sosunu hazırladım. Buna da kısaca bir tarifini vereyim tamam. isterseniz. İçerisinde yoğurt, yumurta, un ilave ettim. Kaynattım bunu. Erik eşkisi ilave ettim içerisine. Tamam. Olmazsa olmazımız erik tamam. eşkimizi. Onu da ilave ettikten sonra köfteyi içerisine boşaltacağım. Kaynatacağım onu. Kaynattıktan sonra üzerine sosunu dökeceğim.
1: Afiyetle yiyeceksiniz. Sosun
0: evet,
1: içine boşaltacaksın.
0: Sosla birlikte kaynatacağım
1: ben
0: kiraz yaprağını.
1: Ben zannettim ki onu kaynatacaksın. Ondan sonra dolmaların, sarmaların üzerine koyacaksın. Efendim köfte de deniyor, sarma da deniyor, dolma da deniyor. Vallahi kafam karıştı. Kiraz yaprağı sarması, köftesi.
0: Evet, aynen.
1: Küfte. Yöresel şehirde köfte.
0: Köfte diyelim, tamam.
1: Tamam, hadi o zaman.
0: Şimdi bırakayım içerisine, altını yakayım hocam.
1: Efendim sosumuz pişti. Kiraz evet. yaprağı sarmamız, yani küftelerimiz hazır.
0: Evet.
1: Soğanlarımız böyle bir güzel karamelize
0: evet.
1: edildi.
0: Evet.
1: Kavruldu. Onları elinle alıyorsun. Ben zannettim ki böyle tencereyi yok. Ters çevirecek.
0: Şu an bu sosa bu sosa bu köfte çok fazla
1: sosumuzda
0: olur.
1: Sosumuzda evet. yumurta var.
0: Hı-hı. Yumurta
1: yoğurt var.
0: Evet. Un var.
1: Erik eşkisi var.
0: Evet.
1: Un var. Soğanımız var.
0: Evet.
1: Onu olacak.
0: Onu sonra üzerine ilave edeceğim şimdi.
1: Ha.
0: Şöyle.
1: Çok güzel. Çok güzel. Yöreselin yöreseli nefis bir yemek. Kiraz yaprağı sarması.
0: Evet.
1: Bir diğer ismiyle kiraz yaprağı sarması köftesi. Küfte de
0: küfte.
1: Mücella.
0: Küfte.
1: Normalde küfte diyorsunuz.
0: Böyle.
1: Of kavrulmuş soğanımızı
0: evet.
1: da bir güzel ilave
0: karamelize
1: ettik.
0: Karamelize edilmiş soğanımız böyle bu şekilde. Bolca soğanınız ne kadar bol olursa lezzet
1: o kadar
0: iyi
1: oluyor.
0: Oluyor. Evet.
1: Evet.
0: Buyurun.
1: Şahanesin. Mücellaz. Şahanesin.
0: Teşekkür
1: ellerine emeğine sağlık.
0: Afiyet
1: gerçekten
0: olsun.
1: Zahmetli bir yemek.

0: şöyle hemen afiyetle sizler için tadına bakıyorum. Kiraz yaprağı sarması, unutmayın efendim, buraya geldiğinizde tatmanız gereken yöresel lezzetlerin, yöresel yemeklerin başında bu geliyor. Çok iyi. Çok güzel. Efendim, Malatya Yeşilyurt'un kiraz yaprağı sarması. Kiraz yaprağı sarması köftesi boşuna ünlenmemiş, boşuna bu kadar sevilmiyor ve boşuna coğrafi işaret almamış. İnanılmaz lezzetli. Yöresel yemeklerimiz bizim her şeyimiz. Geçmişimiz, kültürümüz, geleneğimiz. İşte efendim, geçmişten günümüze yaşatılan yöresel yemeklerin başında Malatya Yeşilyurt için kiraz yaprağı sarması geliyor. Mücella, sen de çok güzel yapmışsın.
1: Afiyet olsun.
0: Ellerine emeğine sağlık gerçekten.
1: Afiyet olsun.
0: Efendim,
1: çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel, çok kibar.
1: Söylesin. Teşekkür
0: harikasın.
1: Ederim.

Değerli izleyenler, Malatya Yeşilyurdu elimizden geldiğince her yönüyle tanıtmaya devam ediyoruz. Peki şu anda neredeyiz? Efendim Yeşilyurt'ta şu anda çok ama çok özel bir yerdeyiz. Bulunduğumuz yer Kaptaş. Buraya izinle girdik. Efendim ziyaretçi kesinlikle kabul edilmiyor Kaptaş'a. Galoşlarımızı taktık, her türlü önlemimizi aldık. Peki burada ne yapılıyor? Buranın özelliği nedir? Hemen açıklamak istiyorum. Efendim Malatya'nın içme suyu ihtiyacı işte buradan karşılanıyor. Malatya Merkez, Battal Gazi ve Yeşilyurt ilçeleri içme suyunu buradan alıyor. Temizlik, hijyen son derece önemli. Evet, özel izinle girdik. Efendim çekimlerimizi yapıyoruz. Çok enteresan, çok güzel görüntüler sizi bekliyor. Efendim doğal kaynak suyu yerinden, kayaların, taşların arasından çıkıyor. Çıktığı yer burası. Birazdan pencereyi açacağım. Çok fazla görüntü var. İlkbahar aylarında burada akan su, kaynak suyu, kayaların arasından sızan su daha da fazla oluyor. Kar suyunun, yağmur suyunun etkisiyle ve bir saniyede 3200 metreküp su çıkıyor efendim kayaların arasından. İnanılır gibi değil. Tertemiz, berrak, pırıl pırıl bir su. Asla bir işleme tabi tutulmuyor. Sadece numune alınıyor, örnek alınıyor ve klorlama işlemi yapılıyor bir miktar. Ve ondan sonra şebekeye veriliyor. İleride dinlenme havuzu var. Suyun dinlendiği havuzu, orayı da sizlere göstermek istiyorum. Efendim müthiş bir gürültü var ama görseli inanılmaz güzel. Malatya'nın içme suyunu işte size kaynağında, yerinde göstermeye geldik. Malatya'nın içme suyu buradan çıkıyor kayaların arasından. Buyurun, mükemmel görüntüler sizi bekliyor. Bakın, doğal kaynak suyuna, Malatya'nın içme suyuna herhangi bir yabancı madde, herhangi bir pislik gelmemesi için böyle cam mekanlar yapılmış. Burası kesinlikle ziyaretçi kabul etmiyor ama buna rağmen her türlü önlem alınmış. Ve efendim şunu da belirtmek istiyorum. Burada yani Kaptaş'ta 24 saat boyunca Kur'an-ı Kerim okunuyor. Evet, girdiğinizde sizi Kur'an-ı Kerim sesi karşılıyor. Değerli izleyenler, gerçekten ambiyans çok güzel. Allah'ın bir lütfu, Allah'ın Malatya'ya verdiği, Yeşilyurt'a verdiği bir zenginlik. Malatya Yeşilyurt ilçesinin sınırlarında bulunuyoruz. Gerçekten suyun debisi inanılmaz. Bir saniyede 3200 metreküp kaynağından, kayaların arasından akıyor. Evet, aslında suyun şu anda azalmış hali, değerli izleyenler, ilkbaharla birlikte inanılmaz artıyor ama şu anda da inanılmaz güzel görüntüler var Kaptaş'ta.

Değerli izleyenler, Kaptaş'ta şu anda dinlendirme havuzundayız. Debi bakımından burası dünyada ikinci sırada yer alıyor. Efendim, suyun akışını izlemek adeta terapi gibi. Müthiş bir hızla akan doğal kaynak suyu inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Evet, şu anda ekranlarınıza geliyor. Efendim, hiçbir kimyasal kullanılmıyor, hiçbir yabancı madde kullanılmıyor ve bakteri oluşması ihtimaline karşı bir miktar klorlanıyor. Dinlendirme havuzundan sonra klorlama işlemi yapılıyor. Suda kesinlikle hiçbir yabancı madde yok. Su tertemiz, son derece berrak. Klorlama işlemi de önlem olarak yapılıyor. Evet, suyun akış hızı yani debisi inanılmaz. Efendim, şu anda dışarı kısımdayız. Burası yemyeşil, ağaçların altındayız ve doğal kaynak suyunun çıktığı yere bir çeşme yapılmış. Herkese nasip olmaz. Efendim, şimdi bu çeşmeyi açacağım. Bakın, bu suda klor dahi yok. Bu kadar temiz bir su.

0: Analı kızlı olmadan olur mu hiç? Tabii ki olmaz.
1: Efendim, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün Malatya Yeşilyurt'ta değerli izleyenler tarihiyle, doğasıyla, geleneğiyle, kültürüyle, yöresel lezzetleriyle, türküleriyle, kısacası her yönüyle bugün Malatya Yeşilyurt'u elimizden geldiğince tanıtmaya çalışıyoruz. Efendim, Malatya mutfağı bu kadar zengin olunca, Malatya gastronomi şehri olunca, Malatya mutfağına özgü bütün yöresel yemekler bu kadar lezzetli olunca, efendim biz de tanıta tanıta bitiremiyoruz, lezzet diyoruz, yöresel yemek diyoruz. Yanımızda Esma var. Şimdi zamandan kazanmak için bir takım malzemeleri hazırlamış. İçli köftenin, analı kızlının hamurunu hazırlamış, işte kıymayı kavurmuş. Esma'cığım bir anlat. Önce ne yapıyoruz? Neyi hazırladın? Efendim doğal ortam, sineğimiz falan olabilir. Affola, arada kovuyoruz onları.
2: Burada bizim içli köftemizin hazırlanması var. Soğan, kıymamız ayrı bir şekilde kavrulup bir araya getiriliyor. Pul biber ve karabiberini koyuyoruz. Sonra soğuk depoda donduruyoruz. Dondurduktan sonra şu şekle getiriyoruz.
1: Tamam.
2: İsterseniz bir tane yapıp
1: yapalım, yapalım Esma. İçli köfte Doğu Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun olmazsa olmazı.
2: Eridiği için şu an tutmuyor. Bu şekilde yapıp tepsileri dizip dondurucuda bırakıyoruz. Ama şu an eridiği için tutmuyor.
1: Kıymamız mı eridi?
2: Evet. Çünkü dışarıda ya.
1: Tamam.
2: Çekim olduğu için eridi. Ama o şekle getiriyoruz.
1: Tamam.
2: Difrizde bekletip sonra içli köftenin içine koyuyorsunuz.
1: Ha. Kıyma var mı bunun içinde?
2: Evet, kıyma.
1: Ha, kıyma var.
2: Soğan, pul biber,
1: karabiber. Bir güzel hamuru şekillendirdik.
2: Evet.
1: Tamam.
2: Şu şekilde kavrulup sonra şekillendirip difrizde donduruyoruz.
1: Efendim şimdi bunun yapılışı zor. Yani beceri istiyor. İnanın bu şekli vermek. Bakın incecik köftelerin içine o kavrulmuş kıymayı, o malzemeyi doldurmak ve hepsini böyle santime santimine eşit büyüklükte yapmak gerçekten beceri istiyor. Efendim içli köfte yapıyoruz, analı kızlı yapıyoruz. Önce içli köftemizi yapıyoruz. Bakın kıymamız kavruldu, baharatlarımız ilave edildi. İşte onları bir güzel şekillendiriyor ve daha sonra buzlukta donduruyor. Bu hali alıyor ama bitmiyor.
2: Evet.
1: Şimdi ne yapıyoruz?
2: Açıyoruz.
1: Açalım. Efendim bu kıyma, içli köftemizin kıyması,
2: evet,
1: iç harcı.
2: Donmuş bir şekilde difrizde bekletiyoruz. Böyle donmuş bir şekilde rahat içini açmamız için.
1: Yani Esma, içi ayrı zor, dışı ayrı zor, şekil vermesi ayrı zor. Allah yardımcınız olsun. Ama sizin böyle difrizde falan bunlar bulunuyordur değil mi hazır?
2: Tabii tabii.
1: Fazla ne oluyor difrizlerinizde?
2: Analı kızın içi oluyor.
1: Tamam.
2: Kiraz köftemiz oluyor. Ondan sonra eşkili köftemizi, mantımızı.
1: Of, o eşkili köfteler, şey. Evet. Mantılar, kiraz yaprağı sarması. Bakın, bakın. El becerisine bakın. O kadar ustalaşmış ki. Peki Malatya'da bütün kadınlar yapıyor mu? Biliyor mu böyle içli köfte yapmayı, analı kızlı yapmayı?
2: Yani yöresele giren kişilerin hepsi biliyor. Tamam. Ama tabii ki her...
1: Yeni nesil?
2: Yok.
1: Yeni nesil çok bilmiyor.
2: Yani.
1: Anneleri yapıyor, onlar da yiyordur.
2: Analı kızımla nasıl mı yapayım?
1: Tamam. Kızı mıydı bu? Anası,
2: anası
1: mıydı?
2: Anası.
1: Kafam
2: bu.
1: Karıştı valla.
2: Anası bu.
1: Tamam, anası tamam. Kızını yapıyor.
2: Devam ediyorum.
1: Onlar daha minik oluyor.
2: Yanı kızını zaten burada çıkaracağım.
1: Tamam. Tamam. Bir daha söyle bakayım Esma, ne yaptın öyle bir el kol hareketi yok.
2: Bu analı kızın anası.
1: Tamam, anladım onu.
2: Yanına da ufak ufak
1: kızını yapacağım.
2: Hamurunda, ha? Tamam. Hamurunda kız yapacağım.
1: Tamam, tamam. Ne zaman yaparsınız peki analı kızlıyı? Misafiriniz geldiğinde mi, Ramazan'da mı, her zaman mı?
2: Genelde bayramlarda misafirimiz geldiği zaman. Hı hı. Genelde öyle şey yaparız ama içli köftelerimiz sık sık yaparız yani.
1: Buzlukta difrizde yapılır.
2: Tabii kesinlikle.
0: Zey Stüdyo'nun sunduğu Belma Belen'le geziyoruz devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Güneş Bluemix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dime School Mix.
9: Abi ne oluyor ya?
10: Açlık basıyor, bir şey yok.
9: Niye basıyor ki?
11: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
9: Nasıl duracak?
10: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
12: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
13: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
14: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
15: Patron, gel oğlum buraya.
16: Ya.
17: Hemen döneceğim tatlım.
15: Aferin oğluma, gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
17: Patron dur.
15: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedi mi sana?
18: Patron çıldırdın mı?
15: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
17: Pardon canım, nerede kalmıştık?
19: Sen var ya sen.
20: Red Bull kanatlandırır.
21: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır. Aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışığı

0: içi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşinde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Annem yaparsın.
6: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: A101'de haftanın yıldızları. Lipton Yellow Label çay 280 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 375 lira.
8: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
9: Sen seversin diye aldım.
8: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
10: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
11: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
12: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
13: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
11: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
12: Ya Faruk tamam hallederiz.
11: Dost.
12: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
11: Oh.
12: Oh tabii.
14: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
15: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni

0: Z Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le geziyoruz devam ediyor.
1: Ne yapıyoruz Esma? Şu an anasının kızlarını yapıyoruz.
2: Efendim bunlar anası. Şimdi
1: kızlarını yapıyorum.
2: Kızlarını yapıyoruz.
1: Evet.
2: Efendim analı kızlı gastronomi şehri Malatya'nın mutfak kültürünü, geleneğini yansıtan çok önemli bir sembol. Buranın olmazsa olmazı ve Malatya halkı analı kızlıyı inanılmaz seviyor. Sadece Malatya halkı mı? Herkes seviyor. Ben şahsen çok seviyorum. Şimdi tamam, daha önceden yaptığın,
1: evet,
2: şöyle sevgine katı katıda yaptığın içli köfteler, analı kızlar kenarda bekliyor.
1: Evet.
2: Efendim yapılışını gördünüz, gösterdik. Pişmiş halini getirelim. Şöyle tadına bakalım afiyetle. Bakalım son şekli nasıl olacak? Sen de bayağı kaptırdın. Değerli izleyenler, lezzet turumuz devam ediyor efendim. Malatya Yeşilyurt'ta, Malatya merkezde, Sanat Sokağı'ndayız. Ve Malatya gastronomisi için, Malatya mutfağı için, Malatya sofraları için bulgurlu yemeklerin önemi büyük. Analı kızlı yaptık, içli köfte yaptık. Evet. Kim yaptı? Esma'cığım yaptı. Şimdi ne zaman Esma?
1: Sunum zamanı. İçli köftelerimizi haşladık.
2: Tamam.
1: Sunumda tereyağımızı yakıyoruz üzerine.
2: Mis gibi çerçin. Doğal tereyağı.
1: Evet. Tereyağımızı da kendimiz yapıyoruz. Çünkü yoğurdumuz doğal geliyor.
2: Tamam.
1: Ev yoğurdu yani.
2: Evet. İçli köfte iki şekilde yapılıyor. Analı... İşte kızartılarak ve haşlanarak. Ben şu içli köftenin tadına, Polat'ın tadına,
1: evet.
2: Polat'ta değil mi?
1: Evet.
2: Şöyle bir bakayım önce. Ben seviyorum vallahi haşlanmış içli köfteyi, daha hafif oluyor. Yani daha lezzetli geliyor. Ama kızartma da güzel. Evet. Onu da seviyorum.
1: Farklı bir tat oluyor tabii ki.
2: İçli köfte candır. Bulgurlu yemekler candır. Benim en sevdiğimden. Esma'cığım da sevgisini bol bol kattı. Evet. Ben de onun yanında bol bol kattım.

0: Afiyet olsun. Şahane ötesi.
1: Afiyet olsun.
0: Çok güzel sağlığını akıtmadan. Bakın sen de al Esma. Birlikte yiyelim. Birlikte afiyet olsun. Öyle bana yedirmekle olmaz. Efendim bu bayağı da büyük. Polat içli köfte. Bakın yağları aka aka, doğal tereyağı aka aka. İşte Malatyalı Malatya'da içli köfteyi bu şekilde yiyor. Ben yemez miyim? Usulü neyse o şekilde yemek lazım. Hadi bakalım. Afiyet olsun. İzninizle.

0: Zey Stüdyo Berma Veren'le Geziyoruz'u sundu.
1: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsüratları avantaja çevirin. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.

0: Efendim merhaba, iyi akşamlar. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber'e başlıyoruz. Ben Melis Sabacı. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ı telefonla arayarak Hakkari Berçalan Yaylası'nda düzenlenen Kadın Şenliği'ndeki Hakkarili kadınlara seslendi.
1: Hakkari'li hanım kardeşlerime İstanbul'dan en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum.
2: Eskiden terörle anılan yaylalar şimdi kadınların şenliğine ev sahipliği yapıyor.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün artık terör konuşulmuyor bu yaylalarda.
2: AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen etkinlikte Hakkari'li kadınlar terörsüz Türkiye için tek yürek oldu.
3: Selam.
1: Başarılar diliyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun inşallah.
2: O coşkuya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ortak oldu.
3: Sayenizde efendim. Hamdolsun kadınlar, zılgıtlar da halaylarını çektiler bugün kadın şenliğimizde.
1: Maşallah.
2: Kadınlar hep bir ağızdan terörsüz Türkiye mesajı verdi.
0: Sevgili izleyenler, Ahbap soruşturmasında sıcak gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Haluk Levent'in ortağı Alper Çelik'le yaptığı bahis mesajları ortaya çıktı. Tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner yurt dışına kaçarken yakalandı. İşte yaşanan son gelişmeler.
4: Aşkım mahpushane içinde ben mahkum.
5: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
6: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
7: Elimizde arama ve ek olma kararı var.
8: Siz kimsiniz? Siz paralel devlet misiniz?
2: Ahbap Derneği soruşturmasında çember her geçen saniye daralıyor. Tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
9: Ben kendimin kahramanıyım. Kendimi biçmiş olduğum burun kahramanı.
2: Soruşturma derinleşti, gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Güner'in sadece 2 saat içinde 400 bin euroyu Fransa'ya aktardığı ve ardından uçak biletiyle kaçış planı yaptığı tespit edildi. Ve şok itiraflar. Dernek kurucularından Alper Çelik savcılıkta konuştu. Haluk Levent telefonla talimat veriyordu. Uygulamadan borsa oynuyordu ifadelerini kullandı. Bitmedi. İlk kuruculardan iş insanı Emrah Gödeliner de itirafçı oldu. Hesaplarım Haluk Levent adına kullanıldı dedi.
10: Ben sevilen hem okurum yazanı yazanım var.
2: Ahbap Derneği'nin kasa hesaplarında bahis ve borsa vurgunu da ortaya çıkmaya devam ediyor. Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi. Alper Çelik ve Haluk Levent arasında birden fazla bahis içeriği tespit edilirken Haluk Levent'in tek bir maç kuponuna 500 bin TL yatırması dikkat çekti. Aynı gün içinde yaklaşık 700 bin liralık kupon oynadığı görüldü. Çelik, Levent'in kendisine telefonla talimat verdiğini öne sürüp bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu. Ben

0: Ben de dediği şekilde oynuyordum iddiasında bulundu. Çelik ifadesinde zaman zaman kapalı çarşıya gönderildiğini, burada bazı kişilerden döviz veya TL'ye aldığını, daha sonra bu paraları hesaplara yatırdığını da anlattı.
1: Hani bu bir şey mücadelesi, hayatta herkesin bir kavramı vardır.
0: Dün de sanal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur gözaltına alınmıştı. Babalı TV'nin hesaplarına gelen yüklü döviz transferleri için banka BASAK'ı uyarmıştı. Uğur'un işlemleri devam ediyor.
2: Babalı TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca ahbapla ortak çalışıyoruz.
3: Elimizde araba ve ek olma kararı var.
0: Şimdi gözler soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte verilecek yeni kararlarda.
4: Efendim, liderlik savaşına sahne olan CHP'de çarpıcı gelişmeler yaşandı. Özgür Özel'in de aralarında olduğu 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası meclis başkanlığına sunuldu. Özel yeni parti sinyallerini ise tekrarladı. İşte çift başlı CHP'de son durum.
5: Bizi partinin binasından dışarıya attılar. Arkamızda bıraktık binayı.
6: Ben burada şu anda genel başkanlık yapıyorum.
7: Tek parti, iki yönetim.
8: Ahlak ahlak, erdem erdem, temizlik temizlik.
7: Çift başlı CHP liderlik savaşına sahne olurken çarpıcı bir gelişme yaşandı.
9: Beni ne diye tutuklayacaklar? Yani neyle suçlanıyorum ben?
7: Özgür Özel'in de aralarında olduğu 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.
9: Bu kadar büyük kötülük olur mu ya? Bu kadar büyük kötülük olur mu? Yani bunu mu yapmaya geldin?
7: Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyon dosyaları inceleyecek.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalbini kimseye vermeye niyetimiz yok.
7: Ve yeni parti hazırlıkları.
10: Genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Şimdilik yeni parti değil.
7: Mutlak butlan kararı Yargıtay'da.
11: Gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Kararlılığımız tamdır. Ya partimizi geri alacağız ya da
7: Özel ve ekibi beklemediği bir sonuçla karşılaşırsa ay sonu yeni parti için somut adım atacak.
12: Bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır.
13: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
4: Şimdi efendim, Megakent'te toplu taşımaya %10 oranında zam geldi. Tam tek basım ücreti 46 lira 20 kuruşa yükseldi. Tam abonmansa 3.628 lira oldu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin yapmış olduğu zam İstanbulluları bakın nasıl isyan ettirdi.
14: Basım ne kadar basıyorsunuz?
15: 42 lira değil miydi?
7: O fiyat artık 46 lira 20 kuruş. İstanbul'da toplu taşımaya bir zam daha geldi.
16: Bir yıla 3 kere zam olmaz hanımefendi.
14: Toplu ulaşıma gelen %10'luk zam sonrası fiyatlarda güncellendi. Tam basım ücreti 46 lira 20 kuruşa yükseldi. Öğrenci basım ücreti ise 22 lira 55 kuruş oldu.
16: Aşırı fazla.
17: Ya çok olmaz mı? Çok tabii.
14: Zam en çok da tam abonman fiyatlarını vurdu. Tam abonman fiyatı 3.628 liraya yükselirken öğrenci abonman fiyatı ise 653 lira oldu.
17: Zaten toplu taşıma diye bir şey kalmadı ki.
16: Ben günlük 150-200 TL veren var. Yazık günah.
14: Verdiğiniz paranın karşılığını alabiliyor musun?
17: Taşımadan memnun değiliz yani genel olarak.
18: Paranın karşılığını bırak, yaptıkları bir şey yok zaten.
14: Taksi, okul servisleri ve minibüs ücretleri de bu zamdan nasibini aldı.
7: Taksimetre açılış ücreti 71 lira 94 kuruş, kısa mesafesi 230 liraya çıktı.
15: Ticari taksi kullanmak zaten ultra lüks olmak lazım onun için.
7: Minibüs indi bindi 43 liraya yükseldi. Okul servislerinde ise 0-1 kilometre 4051 liradan 4456 liraya çıkarıldı.
16: Küçük gibi gözüküyor ama bir aylığa topladığı zaman inan ki maaş eriyor. Büyük bir para.
7: CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zamlı yeni tarifesi İstanbulluları isyan ettirdi.
17: Kurulu düzeni yürütemeyen bir beceriksizler topluluğu var.
16: Bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Daha şeffaf.
4: Sevgili izleyenler, İstanbul'da bir adam beni aldattın diyerek eski sevgilisinin evine tırmandı. Hakaretler savurdu. İşte o hareketli anlar.
19: Abi karıştı abi. Ne diyor? Hay. Babam da aşağı indi.
0: Ayrılık onu örümcek adama çevirdi. Eski sevgilisinin evine tırmandı. Camı yumruklayıp hakaretler savurdu.
19: Bu Abi karıştı abi.
0: Akıl almaz olay İstanbul'da kayda geçti. Lütfü Ekrem Ağa alkollüydü. 6 ay önce ayrıldığı sevgilisi Büşra Ağa'nın evinin önüne geldi. Düz duvara tırmanıp evin camına ulaştı. Pencereye vurarak beni aldattın dedi. Hakaret ve tehditler savurdu. Ekipler oradaydı. Eve tırmanan adam ikna edilip aşağı indirildi. Gözaltına alındı. Büşra eski sevgilisinin ayrılığı kabullenemediğini söyledi, şikayetçi oldu.
4: Efendim, Beyaz Ana Haber skandal bir olayla devam ediyor. Tekirdağ'da alkol satışı yapılacak bir tekel bayinin açılışına imam getirdiler. İşte tepki çeken o anlar.
7: Adres ne bir cami ne de Kur'an kursuydu. İmamın duayla açılışını yaptığı yer alkol satışı olan bir tekel bayiydi. Skandal görüntüler Tekirdağ'da kayda geçti. Bir tekel bayi açılışı hazırlanıyordu. Davetliler toplandı. Kurt ele kesilecekti. İmam iş yerinin önüne geçti. Dua okudu. Görüntüler tepki çekti. Sanal medyada tekel bayisinde dua olur mu eleştirileri geldi. Tekirdağ İl Müftülüğü inceleme başlattı. İmam hakkında soruşturma açıldı.
4: Sevgili izleyenler, Eskişehir'de bir adam tatil acentesinin vitrinini tekmeledi. Camı patlatıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Şüpheli esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edildi.
0: Bir anda durdu, tüm gücüyle tekme attı. Tatil acentesinin vitrin camını attığı tekmeyle patlattı. Saldırgan gittiği yolda hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti. Ancak kaçamadı. Olayı gören çevre esnafı harekete geçti. Şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.
4: Efendim, Adana'da kimliğini gizlemek için kadın kılığına giren bir saldırgan iş yerine kurşun yağdırdı. İşte o anlar.
7: Tanınmak istemiyordu. Kendince bir formül buldu. Kadın kılığına girip iş yerine işte böyle kurşun yağdırdı. Adana'da sıradan bir geceydi. Görüntüdeki şüpheli sokağa girdi. Amacı farklıydı. Çünkü çarşafın altındaki erkekti. İş yerinin önüne gelince silahını çıkarıp peş peşe tetiğe bastı. Ardından hızla uzaklaştı. Kadın kılığına giren saldırgan izini kaybettirdi. Ekipler kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
4: Efendim, Danıştay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Trafik cezasına itiraz eden sürücü davayı kaybederse avukatlık ücretini ödeyebilir. 5000 liralık cezaya yapılan itiraz 6 katı ücreti ödemenize neden olabilir. İşte haberin detayları.
7: Trafik cezasına itiraz edenler dikkat. Vekalet ücreti ceza tutarını aşabilecek.
20: Danıştay trafik cezalarına yapılan itirazlarla ilgili önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme bu tür davalarda 40 bin liraya kadar olan avukatlık ücretini kaybeden tarafın ödemesi gerektiğine hükmetti.
7: Trafik cezalarına ilişkin ödeme emirleri idari işlem olarak sayılıyor. Ödeme emrine karşı açılan davalar idari işlemin iptali kapsamında değerlendiriliyor.
20: Davayı kaybeden sürücü avukatlık askeri ücret tarifesinde belirlenen tutar üzerinden vekalet ücreti ödeyecek.
7: Bu tutar duruşmasız davalarda 30 bin lira, duruşmalı davalarda ise 40 bin lira olarak uygulanıyor.
20: Yani kırmızı ışık ihlaline gelen 5 bin liralık cezaya idare mahkemelerinde itiraz edilirse davanın sonucuna göre 30 veya 40 bin liralık avukatlık ücretine hükmedilebilir.
7: 5 bin liralık cezaya yapılan itiraz 6 katı ücreti ödemenize neden olabilir.
4: Efendim, tayini başka bir ile çıkan kamu personeli ev eşyalarını taşımak için bir nakliye firmasıyla anlaştı. Ama firmanın taşınma günü ücreti artırması üzerine itiraz edince firma çalışanları tarafından bakın nasıl saldırıya uğradı.
21: Bize tır getireceğim dedi, getirmedi. Anlaştığımız fiyatın üstünde 80 lira para istedi.
22: Resim çekme bana!
21: Sakin, sakın. Ben size kötü bir söz söylemedim, evimi taşın dedim, konuştuk bir ay öncesinde, sakın.
22: 100 bin lira tutuna gideceğim bu kedene.
21: Bak, çekiyor.
1: Önce 50 bin lira dediler. Taşınma günü 30 bin lira daha istediler. Usulsüzlükleri yetmezmiş gibi bir de saldırdılar.

0: Küfür etme.
1: Yalanlar çıkma.
0: Sakın.
1: Şov yapma.
0: Sakın. Bak sakın.
1: Şov yap. Sen bir de nasıl konuştun Emin?
0: Ne dedim ben
1: sana? Sen bir de nasıl konuştun Emin?
0: Ne dedim?
1: Yoksa soruyorsun ya. Bak kamera var burada.
2: Bir kamu görevlisinin tayini başka biriyle çıktı. Ev eşyalarını taşımak için nakliye firmasıyla görüştü. 50 bin lira ücret karşılığında anlaştı.
0: Abi beni mağdur ediyorlar. Ben ağzım elmedi sabahtan beri peşlerine koşuyorum.
2: Ama firma taşıma günü anlaşılan ücretin geçerli olmadığını söyledi.
0: Bize tır getireceğim dedi getirmedi. Anlaştığımız fiyatın üstünde 80 lira para.

0: ediyorsun değil mi?
1: Çevredekiler araya girdi. Mağdur adam şikayetçi olacağını söyledi.
0: Ben nasıl şikayetçiyim abi?
2: Efendim, Muğla'da hava sıcaklığı 41 dereceye ulaştı. Bir vatandaş serinlemek için soluğu oto yıkamacı da aldı.
3: Sıcaklık ne? Yanıyorum. Sıcaklık ne? Yanıyorum. Yanıyorum.
1: Sıcaktan bunaldı, ilginç bir yönteme başvurdu.
3: Abicim ya, bu ne ya, sıcaklık ya, 41 derece ya, dünya varmış ya. İşte arkadaşlar, serinlik bu ya, rahatladım valla ya.
1: Muğla'da hava sıcaklığı 41 dereceyi gördü. Vatandaş serinlemek için denizlere akın etti. İlginç yöntemleri olanlar da vardı. İşte bir örnek. Bu vatandaş soluğu oto yıkamacı da aldı.
3: Sıcaklık ne, yanıyorum. Sıcaklık ne, yanıyorum.
1: Tazikli suyla serinledi.
4: Yandım. Serinlemek için yer aradım. Vallahi burayı buldum ben de serinlemek için. Arkadaşlar, size sesleniyorum burada. Siz de tercih edin yani bak. Kendimizi vallahi tazikli suyla yeni doğmuş gibi hissettim ya.
2: Efendim, Ordu'da başıboş köpekler küçük bir çocuğa dehşeti yaşattı. İşte o anları getiriyoruz ekranlarınıza.
1: Etrafını sardılar. Küçük çocuk dehşeti yaşadı. Başıboş sokak köpekleri saldırısına bir yenisi eklendi. Görüntülerdeki çocuk henüz 10 yaşında. Sokakta hiçbir şeyden habersiz yürüyordu. Sonra bir anda karşısına köpekler çıktı. Bir değil, iki değil, tam 5 köpek. Küçük çocuk şoke oldu. Can havliyle koşmaya başladı. Ama köşeye sıkıştı. Neyse ki köpekler saldırmadı. Boşluğu değerlendiren çocuk işte böyle kaçtı. Sesleri duyan bu esnaf da köpekleri uzaklaştırdı.
2: Efendim, İstanbul Avcılar'da bir kadın sürekli aynı kuaföre giderek işlem yaptırıyor. Ancak boyaya geleceğim yalanıyla çıkıp gidiyordu. Onlarca kez bedavaya işlem yapan kuaförün artık sabrı kalmadı.
5: Saçını önünü düzelt diyor, orasını topla diyor, saçını ördür diyor, para vermeden çekip gidiyor.
6: Bir değil, iki değil. İstanbul Avcılar'da bir kuaföre dadanan kadın işlemleri yaptırıp para vermeden gitmeyi alışkanlık haline getirdi.
5: 4 yıldır buradayım. Bir tane bayan bir müşteri var. Kadından 10 defadır aynı şeyi yaşıyoruz.
6: Kadın kuaförü Ahmet Bilen'i canından bezdirdi.
5: Bu emek hırsızlığından başka bir şey değil.
6: Bahanesi de hep aynıydı.
5: 2 saat sonra boyaya geleceğim diyorsun. Öyle bir şey yok, direkt çekip gidiyorsun.
6: Ahmet Bilen yokken kuaföre geldi.
7: Geldi, fön çektirdi. Beğenmemiş gibi oldu. Arkalarını toplattı. Daldı poşetini. Ben dedi 2 saat sonra boyaya geleceğim. Saat 4-4.30 gibi dedi. Ondan sonra poşetini aldı gitti. Ben ne uğradığımı şaşırdım yani.
6: Kuaförün tek bir isteği var.
5: Hanımefendiye çağırın, lütfen bu dükkana bir daha girmesin ya. Tek çağrım, başka bir çağrım yok yani.
2: Sevgili izleyenler, Bodrum'da bir işletme bir top dondurmayı 400 TL'ye sattı. İşletmenin fahiş fiyat uygulaması elbette cezasız kalmadı.
8: Kolay gelsin. Topu ne kadardı?
1: Bir top dondurmaya 400 lira istemişti. Fahiş fiyat politikası cezasız kalmadı. Lahmacun, hamburger, tuvalet fiyatı derken.
9: Abicim bak, müşteri olmazsan
10: 500 lira verir misin?
1: Bodrum bu kez de dondurma fiyatıyla gündeme geldi. Bir işletme bir top dondurmaya 400 lira istedi. Adam 400 lirayı duyunca işte böyle geri çıktı.
8: 400 değil mi? Teşekkürler, kolay gelsin.
1: O görüntüler sanal medyada gündem oldu. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İşletmeye idari işlem uygulandı. Haksız fiyat değerlendirme kuruluna iletildi.
2: Efendim, İstanbul'da bir inşaatta beton dökümü yapılıyordu. İşlem kontrolden çıktı. Bitişikte bulunan 6 katlı binanın duvarı patladı.
11: Duvar çatlaması oldu. Hani şuna bir önlem alın hani dedim. Hani bu duvara yapın dedim. Hani kulak arkası yaptılar bunu.
12: Beton dökerken yandan duvarı delip giriyor. Benim küçük oğlum merdivendeydi. Betonun içinde kalsa ne yapacaktık?
1: İnşaata beton dökülüyordu. Bitişikteki binada facia yaşandı.
11: Beton dökülmüş, bütün zararlar karşılaşmış. Hani bir sürü hani zarar var abi yukarıda. Asansör kaymış. Allah korusun, orada bir çocuk hani merdivenden aşağı inse.
1: İddiaya göre inşaatta beton dökümü vardı. Bitişikte bulunan 6 katlı

0: katlı binanın duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı.
1: Zaten binada delikleri görüyordu. Eşim aradı beni. Dedi bina yıkılmış, çıkamıyoruz. Ne oldu dedim. Görünen hal bu işte. Beton hepsi binanın üstüne gelmiş.
0: Beton molozları merdiven boşluğunu kapattı. Bina sakinleri mahsur kaldı.
2: Binadan aşağı inemediler. Yıkılan duvar merdivenin önünü kapatmıştı.
0: Bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
2: Müteahhiti arıyorum. Müteahhit burada değilmiş. Neymiş? Yurt dışındamış ya. Böyle bir şey mi olabilir mi ya?
3: Efendim, Afyonkarahisar'da bir kadın sevgilisiyle kavga etti. O kadın sinirini bakın nasıl çıkardı.
4: Vurdu. Daha çok vurdu. Eline çekici alan kadın sinirini arabadan çıkardı. Afyonkarahisar'da bir kadın iddiaya göre sevgilisiyle kavga etti. Sinirini çıkarma yöntemi ilginçti. Eline çekici aldı, arabaya saldırdı. Dakikalarca vurdu. Arabanın tüm camlarını tuzla buza çevirdi. Hızını alamadı, bu defa da dükkanın camlarına saldırdı. Çevredekiler yalnızca bakmakla yetindi. Kimse kadının yanına yaklaşmaya cesaret edemedi.
3: Sevgili izleyenler, apartman ve sitelerde yıllardır tartışma konusu olan otopark kavgasına Yargıtay son noktayı koydu. Otopark alanını duba veya zincir gibi eşyalarla sahiplenenlere mahkeme yolu açıldı. İşte emsal kararın detayları.
4: Duba koydu, zincir çekti ve burası benim dedi. Apartman ve sitelerdeki otopark krizine Yargıtay son noktayı koydu. Park yerini işgal edenlere mahkeme yolu göründü.
5: Apartman ve sitelerde en çok tartışılan konulardan biri ortak otoparkların sahiplenilmesi. Yargıtay bu tartışmalara emsal niteliğinde bir kararla son noktayı koydu. Artık ortak noktaları duba, zincir veya eşyalarla kapatmanın hukuki bir yaptırımı var.
4: Aracın hatalı park edilmesi ve bu alanların bina dışındaki kişilere kiralanması yasaklanıyor.
5: Yargıtay'ın kararına göre yönetim planında aksi belirtilmediği ve tapu da kişiye özel olarak tanımlanmadığı sürece otoparklar ortak kullanım alanı olarak sayılıyor. Yani hiçbir kat maliki bu alanı kendi adına ayıramıyor.
4: Park yerine zincir çekmek ya da duba koymak da yasak.
5: Duba dikenler veya zincir çekenler önce site yönetimine şikayet edilecek. Kural tanımazlık devam ederse devreye sulh hukuk mahkemesi girecek. Mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri de haksız işgalde bulunan kişiden alınacak.
4: Artık ortak otoparkta bu yer benim dönemi resmen sona erdi.
3: Efendim, kahve artık sadece bir sabah alışkanlığı değil, aynı zamanda yeni bir flört yöntemi. Hindistan'daki son akım gençlerin maddi güçlerini kanıtlama çabasını da gözler önüne serdi. İşte akıl almaz o akım.
4: Kahveyle yüzlerini yıkıyorlar, kızları etkilemeye çalışıyorlar. Her gün milyonlarca kişinin uyanmak için içtiği kahve Hindistan'da ilginç bir akıma dönüştü. Hintli genç erkekler zengin olduklarını kanıtlamak için satın aldıkları kahvelerle yüzlerini yıkıyor. Bu şekilde hoşlandıkları kızları etkilemeye çalışıyorlar. Kahveyle yüz yıkama akımı sanal medyayı da ikiye böldü. Kimi gereksiz, kimi de eğlenceli buldu.
3: Antalya'da yaşayan Tuğba Çelik, insan kaynakları yöneticiliğini bırakıp sanayide kaynak ustası oldu. Gelen ön yargılaraysa kaynak makinesi kadın erkek ayrımına bakmıyor diyerek cevap verdi.
6: Takım elbiseler, topuklu ayakkabılarla gittiğim iş yerime artık kaynakçı üniformam, eldivenim ve maskemle kaynak ustası olarak gidiyorum.
7: 22 yıllık kariyerini bıraktı, sanayide kaynak ustası oldu. Makinesiyle işinin başına geçen kadın kaynakçı sanayide erkeklere taş çıkarıyor.
6: Kaynak makinesi kadın erkek ayrımına bakmıyor. Tamamen yaptığınız işin ustalığına bakıyor.
7: 42 yaşındaki Tuğba Çelik uzun yıllar insan kaynakları yöneticisi olarak çalıştı. Hayatı ofislerde geçti.
6: Kendime artık bir soru sordum. Ben bu iş hayatında mutlu muyum? Cevabım hayırdı.
7: Tam da o sırada Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün Anneler Sanayi'de projesini gördü. Hemen projeye başvurdu. Hayatı değişti.
6: Bu proje dahilinde gece gündüz çalıştık. Eğitimlerimizi tamamladık. MYK belgeli gazaltı kadın kaynak ustası olarak belgemi aldım.
7: Kaynak ustalığı yapan Çelik işine karşı ön yargılara da böyle cevap verdi.
6: Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde biz kadınlar da bunu yapabiliriz diyerekten bu işi başarmış olmanın gururunu yaşıyorum.
3: Sevgili izleyenler, Afrikalı bir çift görücü usulüyle evlendi. Müstakbel eşini düğün günü gören gelinin bakışları hislerini ele verdi. Sanal medyanın en tartışılan görüntüsü geliyor şimdi de.
4: Görücü usulüyle evlendi, müstakbel eşini beğenmedi. Düğün boyunca işte böyle bakışlarını kaçırdı. İlginç görüntüler Afrika'daki bir düğünde kayda geçti. Bu çift görücü usulüyle evlendi. Düğün gününe kadar da birbirini görmedi. Ve düğün günü gelip çattı. Gelinin bakışları çok şey anlattı. Müstakbel eşinden hoşlanmadığı her halinden belliydi. Pasta ikramını dahi geri çevirdi. Tüm gün bakışlarını kaçırdı. Görücü usulüyle evlenen çiftin düğünündeki soğuk rüzgar sanal medyada izlenme rekorları kırdı.
3: Efendim, restoran ve kafelerde kuver ve zorunlu servis ücretlerinin kaldırılmasının ardından bahşiş krizi patlak vermişti. Bunun için gönüllü dijital bahşiş sistemi masaya geldi. İşte detaylar.
0: Restoranlarda krize dönüşen bahşiş uygulamasına yeni bir formül üretildi. Gönüllü dijital bahşiş sistemi.
5: Kuver ve servis ücretleri yasaklanmış, gönüllü bahşiş uygulaması devreye girmişti. Ancak çalışanların asıl kazancını oluşturan bahşişler kredi kartıyla ödendiğinde %10'luk stopaj vergisi yüzünden bu gelirin tamamı çalışanların cebine giremiyor.
0: Sektör yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Çalışanların ana geliri ise bahşiş modeli. Ama dijital gönüllü bahşiş sistemi yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Peki formül ne?
5: Sektör yöneticilerinin formülüne göre kredi kartıyla verilen bahşişlerin tamamı çalışanlara aktarılacak. Kartla ödeme alındıktan sonra oluşan %10'luk stopaj vergisini de işveren üstlenecek.
0: Elektronik bahşişler işverenin banka hesabında toplanacak ve en geç ücret ödeme gününde çalışanlara dağıtılacak.
3: Efendim, ekmek fırınına gelen ikisi çocuk, 4 kişi kasadaki yaklaşık 10 bin lirayı bakın nasıl çaldı.
7: Çalışanı oyaladılar, kasayı boşaltıp kaçtılar. İkisi çocuk, 4 kişi bir ekmek fırınına geldi. 3 kişi çalışanı oyaladı. Kadınsa fırsatını buldu, kasa bölümüne geçti. Kasayı zorlayarak kaçtı. Yaklaşık 10 bin lirayı işte böyle çaldı. Şüpheliler fırından kaçtı. Polis şimdi hırsızların peşinde.
3: Efendim, sıcaklıkların artmasıyla orman yangınları da tekrar başladı. Türkiye'nin gözde tatil rotalarından Muğla'da çıkan orman yangını ünlü isimlerin de kabusu oldu. Alevler lüks bir siteye sıçradı. Aralarında Çağatay Ulusoy, Yasemin Ergen'e ve Lucas Torero'nun da bulunduğu ünlü isimlerin evleri küle döndü.
0: Sıcak hava, şiddetli rüzgar, bazen de sorumsuzluk. Milas'ta orman yangını vardı. Ünlü isimlerin lüks villaları da alevlere teslim oldu. Önceki gün ormanlık alanda çıkan yangın geceyi aydınlattı. Alevler çok kuvvetliydi. Yangın lüks villa ve otellerin bulunduğu bölgeye kadar ulaştı. 1120 kişi tahliye edildi. Ünlü isimlerin evleri de bir anda alevler arasında kaldı. Site sakinleri bölgeyi helikopterle terk etti. Çağatay Ulusoy, Yasemin Ergen'e ve Galatasaray futbolcusu Lucas Torreira'nın da evleri yangında küle döndü. Hem karadan hem havadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Ünlülerin evinde büyük çapta maddi hasar oluştu.
3: Efendim, Ankara'da çift silah kuşanan bir saldırgan restoran bastı. Üvey babasının akrabalarına saldıracaktı ki arbede sırasında kendi silahıyla vuruldu. Sekerek kaçsa da yakalandı.
8: Ellerinde böyle hazır, silahlar tam dolduruş, mermi ağzında.
7: Çift tabancayla geldi, restoranı kana bulayacaktı ama olmadı, kendini vurdu.
8: Aldı, hepimiz orada silah almaya çalıştık, kendi kendini vurdu.
7: 22 yaşındaki Fırat Gül cezaevinden yeni çıkmıştı. Restorana girdi, yeleğinin altında iki tabanca vardı. Üvey babasının akrabasının masasına yöneldi.
8: Fırat Gül içeri girdi, tanımadım. Geldi direkt, Ramazan Koç, kafamı kaldırdı. Buyur dedim, tanıyamadım dedim.
7: Masaya oturdu, her şey bir anda oldu. Masadaki adam saldırganın üzerine sıçradı. Restoran savaş alanına döndü.
8: Daha öncesi geldi, amcamın oğlunun evini taradı. Otobüsünü taradı. Kendisini vurdu. Diğer abi, amcamın oğlu var, onu vurdu. Bu dördüncü.
7: Sandalyeler havada uçuştu.
8: Bu çocuk şimdi bizi vurmaya gelmiş. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu dördüncü eylem yani.
7: Olayı başlatan genç kendi silahıyla bacağından vuruldu.
9: Maddeyi içtiği zaman aklına bir tek biz geliyoruz. Gelip burada ateş edip kaçıyor. Ateş edip kaçıyor. Başka bir şey yok. İki kere benim arabama sıktı. İki kere babamı vurdu.
7: O saldırgan yakalandı.
10: Annesi babasından ayrılıp üvey babasıyla evlenmiştir. Sonra da tekrar ayrılmışlardır. Bu sırada yaşanan aile içi tartışmalar olacağı düşüncesindeyim.
3: İstanbul'da hırsızların imza attığı soygun film sahnelerini aratmadı. Düzenek kurup altın çalan soyguncular geliyor ekranlarınıza.
11: Orayı kilitliyor. Bunun arkası kasa, kasaya atıyorum diyor. Kasanın arkasından buraya atıyor.
0: Düzenek kurup kilolarca altın çaldılar. Yöntemleriyle ağızları açık bıraktılar.
11: 4 kilo gibi altın deliyor orayı. Kasaya atıyorum diye delikten çuvala atıyor.
0: Yer İstanbul Fatih. Yabancı uyruklu iki hırsız planlarına güven sağlamakla başladı.
11: Altını almış, işte parasını vermiş. Almış vermiş, bir güven sağlamış.
0: İkişer kilo altın sipariş ettiler. Kuyumcular altınları şüphelinin iş yerine götürdü. Bilmedikleri bir şey vardı. Şüpheliler özel bir düzenek kurmuştu. Masanın altındaki sözde kasa bir delikti.
11: 4 kilo gibi altın deliyor orayı. Kasaya atıyorum diye delikten çuvala atıyor.
0: Plan işliyordu.
11: Ben parayı vereyim size, çay söyleyeyim diyor falan, dışarı çıkıyor.
0: Hazırladığı düzenekli altınları işte böyle dışarı çıkardı. Ardından sırra kadem bastı.
11: Çuval attıktan sonra dışarıda da bir arkadaşı var. O da diyor ki işte çuval yapıyorum hesaptan çantaları derken alıyor, motora biniyor, kaçıyor.
3: Efendim, bir alana bir bedava kampanyaları aldatmacaya döndü. Kampanyadan önce fiyatların iki katına çıkartıldığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Cezalar yolda.
12: Siz hiç alışveriş yaptınız mı bir alana bir bedavada?
13: Almadım çünkü bunu hepsi aldatmaca.
14: Ve alıyorsunuz, hediye hasarlı gönderiliyor.
15: Bir tanesine yüksek fiyat verip ötekini bedavayı veriyorlar ya.
0: Tam da öyle yapıyorlar. Siz bedavaya ürün aldığınızı düşünürken firmalar cirolarını katlıyor.
13: 80'i 1000 lira, sonra %50 indiriyorlar. Tekrar karını koyuyorlar üstüne. Gerçi indirim yok.
12: Özellikle internet satış sitelerinde bakın, bir alana bir bedava kampanyaları çok fazla yapılıyor. Ancak siz ürünleri bedavaya aldığınızı düşünüyorken firma karına kar katıyor.
0: Önce fiyatı ikiye katlanıyor. Sonra biri bedava algısıyla iki ürün olması gerekenden daha pahalıya satılıyor.
14: Bir tane ürünün fiyatını iki tanesine satmaya çalışıyorlar.
15: Bence yalan.
12: İşte artık tüketiciyi yanıltan, sözde kampanyalar yapan o şirketler mercek altında. Yani sahte kampanyaları artık yapamayacaklar ve cezalar da yolda.
0: Ticaret Bakanlığı talimat verdi. 81 ilde denetimler başladı.
13: Zaten olsa iyi olur aslında, uygulansa.
3: Efendim, araç önü kesen magandalar, kavga için araçtan inenler, alkollü sürücüler. Şimdi de trafikte yaşanan olaylar geliyor ekranlarınıza.
0: Trafiği tehlikeye atan otomobil durduruldu. Sürücü alkollüydü. Ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Taşkınlıkları devam etti.
16: Bak insanlar burada
17: ekibimden. Ben görevimi yapıyorum.
16: Tamam. Sen niye biliyorsun hiç?
17: Ben görevimi yapıyorum.
18: Memur bey, arkadaş alır mısınız ya rica ederim?
19: Şey yaptım yok abi.
0: Kimin önce geçeceğinde anlaşamadılar. Araçları yol kenarına çektiler ve aşağı indiler. Sürücünün üzerine yürüyen şüpheliye 261 bin lira para cezası verildi. İki sürücü trafikte tartıştı. Sürücülerden biri diğerinin önünü kesti. Kavga etmek için araçtan indi. Ama araçtaki kameranın kayıtlı olduğunu fark etti. Bir anda sakinleşti. Ama cezadan kaçamadı. Ve trafikte makas terörü. Bir maganda makas atarak ilerledi. Ne kendi ne de başkasının canını düşündü. Sürücüye 96 bin lira para cezası yazıldı. Ehliyetine ise 4 ay el konuldu.
3: Efendim, Eskişehir'de bir dolandırıcı eline öptüğü yaşlı adamın 2 milyon liralık altınını çalmıştı. Kısa sürede yakalanan zanlının aynı yöntemle başka bir vurgun daha yaptığı ortaya çıktı.
20: Benim kafayı yıkadılar.
0: Elini öptüğü yaşlı adamın 2 milyonluk altınını çalmıştı. Ama başka bir vurgunun paralarıyla yakalandı.
20: Allah razı olsun hepsinden.
0: Dolandırıcının hedefinde 80 yaşındaki Hasan Karataş vardı. Kendisini polis olarak tanıtan sahtekar, Karataş'ın bankadaki 2 milyon liralık altınını çekmesini söyledi.
20: Ben dedi, uzun pazarı karakolu amiriyim dedi.
0: Altınlarının sahteleriyle değiştirildiğini öne sürüp altınları buzlukta saklamasını istedi.
20: Sen dedi altınlarını değiştirmişler dedi.
0: Elini öptü, altınları alıp gitti.
20: Elimi öptü, görüştü benden, aldığıyla gitti.
0: Kandırıldığını anlayan yaşlı adam karakola gitti. Ekipler şüpheliyi yakaladı. Üzerinde 74 bin dolar nakit para çıktı. Yakalandığı gün aynı yöntemle İzmir'deki bir adamı kandırdı ve 84 bin dolar dolandırdı ortaya çıktı. Üzerindeki paralar da o vurguna aitti. Cezaevine gönderildi.
3: Efendim, bir cümle operasyonun yönünü değiştirdi. Bağcılar'da yapılan baskında 5 zanlı yakalandı.
0: Bir cümle 5 firariyi ele verdi. Zanlılar kıskıvrak yakalandı. İstanbul Bağcılar, gece yarısı. Polis uyuşturucu bulunduğu ve aranan kişilerin saklandığı ihbarıyla bir apartmana operasyon düzenledi. İlk adres yan yana iki daireden biri oldu. Kapı açıldı. İçeride aklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı. Operasyon bitmek üzereydi. O sırada içeriden yükselen tek cümle baskının seyrini değiştirdi. Yan dairedekileri de aldılar mı? Polis bu sözü duydu, hiç vakit kaybetmedi. Bu kez hedef hemen yan daireydi. Kapı açıldı ve içeride saklanan iki firari daha yakalandı.
3: Sevgili izleyenler, dikkatsizlik ve hız kazaları da beraberinde getirdi. Yurtta kayda alınan kazaları getiriyoruz ekranlarınıza.
0: Bir araç sağ şeritten ilerliyordu. Bir anda yavaşladı. Sağa dönmek istedi. Arkasından hızla gelen motosiklet otomobile işte böyle çarptı. Motosikletteki iki kişi savruldu. Araçtan inenler yardımlarına koştu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
21: Yürü!
19: Bir zıngırtı koptu. Kendime geldim, yataktan kalktım, baktım burada iki araba. Millet bağırıyor. Allah'tan gittim, bir şey yok yani.
0: Otomobil sağa dönüş yapıyordu. Hızla gelen kamyon otomobile böyle çarptı. İki araçta çarpışmanın etkisiyle savruldu. Kamyon önce park halindeki tıra, ardından da savrulan otomobile tekrar çarptı. Kazada otomobildeki iki kişi yaralandı.
21: Dört yol ağzında sürekli kazalar oluyor.
0: Bir değil, iki değil, üç değil. Defalarca kaza yaşandı. Kontrolsüz kavşakta sürücülerin dikkatsizliği ve kurallara uymaması kazaya neden oldu. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Esnafsa yetkililere seslendi.
21: Buraya bir önlem alınması gerekiyor. Burada aşırı hız yapılıyor. Buraya kasis yapılmasını talep ediyoruz.
3: Afrika sıcakları yurdu etkisi altına aldı ama bu daha başlangıç. Önümüzdeki hafta aynı anda nem, rüzgar ve sıcak bizleri bekliyor. Yani nefes almakta bile güçlük çekeceğiz.
22: Yanıyoruz ya, yanıyoruz cidden.
23: Şurada yumurta kırsak yumurta pişer yani.
24: Çok sıcak hava, aşırı sıcak yani, dayanamıyoruz artık.
12: Ama bu sıcaklar henüz daha başlangıç. Çünkü önümüzdeki hafta resmen nefes alamayacağız.
25: Nem çok kötü. İsterdim ki 30'u geçmesin.
12: 35 olacak.
25: Daha da fazla olur bu.
23: Herkes adalara geliyor. Denizde kulaç atacak yer bulamıyoruz.
24: Sıcaktan terliyoruz. Gerçekten bu sıcakta ne yapacağız hiç bilmiyorum.
7: Nem ve sıcaklık birleşecek, termometreler zirveyi görecek.
24: O zaman dışarı çıkmayın yani.
12: Bakın, gölgede yürümek bu sıcakta resmen bizim hayatımızı kurtarıyor. Ancak önümüzdeki hafta gölgede yürümek bile imkansız hale gelecek. Çünkü nemle birlikte gölgede bile sıcaklık 35 dereceyi aşacak.
22: Biz Heybeliada'ya gideceğiz. Aşırı sıcak şu an. Kalktığında bu çocuk beyazdı yani. Şimdi simsiyah oldu çocuk.
7: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yeni haftada 4 derece daha yükselecek.
24: Evden çıkmayın.
3: Efendim, Malatya güne depremle başladı. Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu. Vatandaş büyük panik yaşadı.
26: Alıp bir de bir vurdu cinası. Bir vardım gümültüyle bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu.
0: Birkaç saniye sürdü. Korku dolu anlar yaşandı. Kent beşik gibi sallandı. Malatya güne 5 büyüklüğünde depremle uyandı. Merkez üssü Battalgazi olan sarsıntı büyük paniğe yol açtı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
27: Uyuyordum, yuvattım. Evde çalışıyorum, sesler geliyor. Kendimizi dışarı attık.
0: Depremin derinliği 15.59 kilometreydi. İki katlı bir evde kısmi göçük yaşandı. Deprem çevre illerde de hissedildi. Neyse ki olumsuz bir durum yaşanmadı.
3: Efendim, ekran başından ayrılmayın çünkü bültenimiz hala yoğun ama biz şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz.
28: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
29: Kasko yoksa... Riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko motorlar için de ekonomik. 2900 liradan başlayan fiyatlarla.
30: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
31: Dürümle Türkiye'nin
32: dürümü. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Sleepy yüzey temizlik havlusu çeşitleri 75 lira.
33: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi fermente dana kangal sucuk KOP'ta sadece 929 lira.
34: Olmaz, ben bilirim.
35: Yuma
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Wow, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim ya.
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
15: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'la.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Sütaş hayran,
2: Sütaş hayran. Döneri gördüğün an bir de Sütaş hayran. Gelsin Sütaş hayran.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodin Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodin Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Ha! Maydanoz.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
1: A101'de haftanın yıldızları. Lipton Yellow Label çay 280 lira. Tarabya tam

0: taze kaşar peyniri 375 lira.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acimli saçlar.
7: Kenan'dan bir çalım daha. Şu
6: Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli.
14: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
13: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
16: Abi ne yapıyoruz şu an?
17: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
18: İkisi birlikte çok iyi.
19: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
5: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz bulunduğu.

0: olması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
3: Festival şimdi başlıyor. Yeni

0: Efendim 2006 yılında Denizli'de bir market sahibi dükkanında göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu. Dosya tekrar açıldı. Arkasından taciz iddiası çıktı. İşte iki kişinin tutuklandığı cinayet dosyasının detayları.
1: 20 yıllık market cinayetinde sır çözüldü. Cinayetin arkasından taciz iddiası çıktı.
2: Yerdenizli sene 2006, 56 yaşındaki Mehmet Ali Türkmen sahibi olduğu markette göğsünden bıçaklanmış bir halde ölü bulunmuştu.
1: Cinayet o dönem failleri bulunamadığı için rafa kaldırılmıştı.
2: Dosya tam 20 yıl sonra raftan indirildi. O yıllara ait tüm deliller teknoloji sayesinde tekrardan mercek altına alındı. Fiziki ve teknik takipler yapıldı. Aralarında anne ve kızının da bulunduğu 5 kişi cinayetle bağlantılıydı.
1: Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı ve kritik bir isim Ercan Tercaner söyledikleri taciz iddiasını doğurdu.
2: İfadesine göre Mehmet Ali Türkmen olay tarihinde 16 yaşında olan E. Şen'e tacizde bulunmuştu. Tacize uğradığı iddia edilen kadının arkadaşları yani şüpheliler cinayeti bu sebeple işlediklerini ifade etti.
1: Ercan Tercaner tutuklandı. Tacize uğradığı öne sürülen E. Şen ve diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.
0: Efendim İstanbul Beylikdüzü'nde evinin önünde aniden baygınlık geçiren 23 yaşındaki genç kadın hastane yolunda can verdi. Ölümünü şüpheli bulan ekipler çalışma başlattı.
3: Belanımı istiyorsun.
4: Benimle uğraşılmaz demiştin.
5: Evinin önünde baygınlık geçirdi. Hastane yolunda can verdi. 23 yaşındaki genç kadının ölümü şüpheli bulundu.
6: Beylikdüzü'nde yaşayan 23 yaşındaki Nazar Çakmak evli ve bir çocuk annesiydi. Hava serinlemeye başladığında evden dışarıya çıktı. Ancak kapının önünde bir anda fenalaştı ve yere yığıldı.
5: Çakma o halde gören yakınları özel araçlarıyla hastaneye götürmek için yola koyuldu.
6: Nazar Çakmak yakınlarının kolları arasında hastane yolunda can verdi. Sağlıkçıların onun için yapabileceği bir şeyi kalmamıştı.
5: Dosyaya bakan savcı Nazar Çakmak'ın ölümünü şüpheli buldu. Olay yeri inceleme ekipleri didik didik evde ve çevrede araştırma yaptı. Ayrıca adli tıptan çıkacak rapor dosyaya ışık tutacak.
3: Uyanamadın, açılamadın göz bebekleri seni.
0: Efendim Erzurum'daki Tortum Gölü üzerindeki zipline hattı davul zurna gösterisine sahne oldu. İşte o renkli anlar.
7: Zipline'a bindiler, göl üzerinde davul zurna çaldılar. Tortum Gölü'nün doğal güzellikleriyle sanatı birleştirdiler. Mustafa Özen ekibiyle birlikte bir tesisi ziyaret etti. Ziyaret anında zipline'a bindi ama bu etkinlik diğerlerine benzemiyordu. Çünkü bu defa havada davul zurna olacaktı. Renkli anlara imza attılar. Sıra dışı gösteri çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Eğlenceli anlar yaşandı, yöresel oyunlar oynandı.
0: Efendim bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Ancak Beyaz TV ekranlarından ayrılmayın. Birazdan film kuşağımız sizlerle olacak. Bizler de inşallah yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde Beyaz TV ekranlarında yeniden Beyaz Ana Haber diyeceğiz. Hoşçakalın.

0: Bittiğimiz demek ister misiniz Bay Rosen?
1: Hayır, teşekkür ederim.
0: Film izlemek ister misiniz Bay Phelps?
2: Tiyatroyu tercih ederim.
0: Ukrayna sinemasını düşünür müydünüz?
2: Benim yerime siz seçebilirsiniz. Teşekkür ederim.

Phelps. Şu anda gördüğünüz adam Alexander Goritsyn. Prag elçiliğimizde bir ateşe ve aynı zamanda bir hain. CIA NOC listesinin yarısını çaldı. Yani Doğu Avrupa'da çalışan bütün gizli ajanlarımızın kayıtlarını. Güvenlik nedenlerinden ötürü NOC listesi ikiye bölünmüştür. Goritsyn'ın elindeki kısım kod adlarını içeriyor. Ancak bu parça kod adlarını gerçek isimlerle eşleştiren diğer yarısı olmadan işe yaramaz. Goritsyn yarın gece elçilikte verilecek bir resepsiyonda listenin diğer yarısını çalmak istiyor. Kabul edersen Jim, görevin hırsızlığın fotoğraflı kanıtını elde etmek, Goritsyn'ı alıcısına kadar gizlice takip etmek ve her ikisini de tutuklamak olacak. Her zamanki grubundan seçilmiş bir ekip gönderdim. Sarah Davies zaten gizli çalışıyor. Jack Harmon her türlü güvenlik sistemine girebilir. Hannah Williams gizlice izlemekten sorumlu olacak. Karen Clare ulaşımı halledecek ve Ethan Hunt her zamanki gibi kilit adam olacak. Şu anda Kiev'de ve seninle Prag'da seçtiğin güvenli bir evde buluşacak. Her zamanki gibi eğer sen ya da ekibinden herhangi biri yakalanır ya da öldürülürse, dışişleri hareketleriniz hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını açıklayacak. Bu kaset 5 saniye içinde kendini yok edecek. İyi şanslar Jim.

0: Bırak.
1: Hedefimiz çok açık. Nokta listesini çalarken Golis'in fotoğrafını çekeceğiz. Onu alıcısına kadar izleyecek ve tutuklayacağız. Planımız şöyle. Ethan bir parti esnasında kendi karakterinde elçiliğe gireceksin. Görüşümüz içinde saklan. Mümkün olduğunca yüksekte.
2: Başka türlü olacağını düşünmemiştim.
1: Sera, sen partidesin. Elçinin Washington ziyaretçileriyle ilgileniyorsun. Ethan'la temas kur. Birlikte çalışacaksınız.
3: Giyecek hiçbir şeyim yok.
1: Öyle mi? Eminim bunu halledersin. Golis'ini belirleyip Hena'ya bildireceksin. Hena içerideyken sürekli senin gözetiminde olacak.
3: Sorun değil.
1: Jack.
4: Evet.
1: Parmak izi güvenliğine buradaki asansör boşluğundan ulaşılıyor.
4: Sanırım smokinimi giyemeyeceğim.
1: Aç kapı. Dışarı çık. Geride hiçbir şey bırakma. Claire.
3: Hı-hı.
1: Dışarıda araçta gizlen. Collison dışarı çıkınca Hena sana katılacak. İkiniz onu oradan izleyeceksiniz.
3: Tamam.
1: Ters bir şey olursa bırakın diyeceğim ve herkes hemen uzaklaşacak. 4'te burada buluşacağız. Sabah 4'te. Sorusu olan?
2: Evet. Buraya bir cappuccino makinesi alabilir miyiz? Siz buna ne diyorsunuz bilmiyorum ama ben tuhaf ve zalimce diyorum.
3: O kahveyi ben yaptım.
2: Kesinlikle. Kiev'deki o ahırda yaptığın çamurdan daha kötü olduğunu söylesem.
3: Teşekkür ederim.
1: Hey, karımın kahvesine laf etme.
2: Kiev'de seni özledik Jim.
1: Ben de sizi özledim.
4: Yine şu rahat adam seçme görevinde miydin?
2: Bu kez nereye verdiler? Plaza'ya mı?
1: Drake Oteli, Chicago.
4: Muhteşem. 24 saat oda servisi.
2: Şoförlü arabalar.
4: Yüklü bir banka hesabı.
2: Bu yaşında yumuşamaya başladı.
4: Evet, baksana şuna.
1: Tamam, dinleyin. Eğer o liste açığa çıkarsa Doğu Avrupa ülkelerindeki ajanlarımızın isimleri en tehlikeli insanların eline geçebilir. Üçüncü dünya teröristleri, silah satıcıları, uyuşturucu patronları ve bizim gibi uzun dönem çalışan gizli ajanlardan kurtulmak isteyen diğer herkes teşhir olursa yok edilecekler. Planı buradan karganın yuvasından yöneteceğim. Şimdi ayrıntılara girelim.
4: Gözlüğün köprüsünde bir kamera var ve gördüğün her şeyi kaydediyor ve görüntüyü buraya gönderiyor. Gördün mü? Beni duyabiliyor musun?
3: Tabii ki seni duyuyorum.
4: Hayır. Kulaklığa ihtiyacın var. Çok güzel gözlerim var. Şimdi duyabiliyor musun?
3: Net bir şekilde.
1: Eğer bekleyen bir araba varsa ve kaçarsa ne olursa olsun peşinden ayrılma. Öğlen de o semtin sokaklarında dolaşsan iyi olur. Yollar karmakarışık.
3: Bütün sabah ne yaptım sanıyorsun?
2: Voltzer'ı mı kullanıyoruz?
1: Adamımız o.
2: Silahlı kuvvetler oturumuna başkanlık ediyor.
1: Bu hafta değil. Bu hafta County Kildare'deki Oturart bataklığında en iyi İrlandalı adamlarımızdan biriyle balığa çıkacak.
3: Evet, ve yakın bir zamanda da dönmeyecek.
5: En iyi ihtimalle ilgisiz, en kötü ihtimalle anayasaya aykırı.
6: Yanlış anlamayın senatör ama ben yapmak istediğiniz hamleyi senatör Frank George'un 70'lerde yaptığına benzettim.
5: Hayır.
6: Ve biliyor musunuz ki bu süreçte ülkenin istihbarat gücünü de
5: bakın,
6: yok edeceksiniz.
5: Ben bu insanların kim olduklarını ve vergi mükelleflerimizin paralarını nasıl harcadıklarını bilmek istiyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla bu ülkede demokrasi var.
4: Bir ciklete benziyorum.
2: Değil mi?
4: Hayır. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Açamadığın bir kilitle karşılaşırsan birbirlerine karıştır. Al sana lazanya. Aman üzerine bulaştırma. 5 saniyen olacak. Çiğnemeye kalkma.
2: Ah.

0: Ethan, Jack içeride. Başlayalım.
1: Nasılsınız senatör? Ben elçi yardımcısı Renhouse.
2: Merhaba bayan.
1: Süper'e nasıldı?
2: Aslında sıkıcıydı.
3: Bakalım sizi bu resepsiyon hattından geçirebilecek miyim?
0: Pencereler 11'de açılacak.
3: Bırak valisi Peter Brandl ve bayan Brandl.
4: Eminim beni hatırlamıyorsunuzdur. Ha,
2: tabii ki hatırlıyorum. Nasılsınız bayan Norman?
4: Şu an merdivenlerden çıkıyor.
5: Bay Goodson.
3: Merhaba.
5: Sizi gördüğüme sevindim.
0: Anna.
4: Binayı dolaşmak isteyebileceğiniz söylenmişti. Ben de bir tur ayarladım, affedersiniz. Bu taraftan.
2: Bir bu eksikti. Olamaz.
4: Bütün binada girişi kısıtlanan tek yer orası.

0: Vali şimdi yerinde.
1: Affedersiniz, yardımcı olabilir miyim?
2: Çok üzgünüm. Gördüğünüz gibi denizciler ve video kameralar var. Affedersiniz, çok üzgünüm. Buralarda bir yerde olacaktı. Bulacağım.
3: Çavuş, neden bu akşam üzerinizde üniformanız yok?
4: Bu akşam bizim sivil giyinmemiz istenildi efendim.
1: Hemen dönerim.
2: Söyleyin senatör, personeliniz arasında Jack adında biri var mı?
3: Jack olacaktı. Hatırladığım kadarıyla güvenilmez ve sürekli geç kalan, işini yapmayan biriydi. Bunu en iyi aygırlarımdan birinin arkasına bağlayıp bağırın etrafında birkaç gün çekmeye zorlamıştım.
0: Fazla sızlanma. Fogon üzerinde çalışıyorum.

0: Üzgünüm, uzun sürdü.
1: Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: İyi eğlenceler.
2: Teşekkür ederim.
3: Zera ile randevun kesinlikle iptal oldu.

0: aşağı yukarı.
1: Şu anda yasak alana yöneldi.
2: Harekete geç Ethan.
3: Sana doğru geliyor.
0: Jack. Jack, biz hazırız.
2: Jack.
4: Ben dokunmadım.
5: Halton nerede? Donacağım.
0: Jack, kapıları aç.
4: Hadi.
3: O kutuda Ethan, kutunun içinde.
0: Polisin çıkışını kullanacağız. Kapılar açılıyor.
4: Olmuyor.
3: Kapıları açıyorum. Geçin.
0: Hadi.

0: gemi yuttu.
1: Harika.
0: Kurtardı Jack.
2: Beni rahat bırakın.
3: Hoş bir papa.
1: Ve yalnız bir...
0: 5 dakika sonra gidiyoruz.
1: Orada görüşürüz.

0: Jack, biz hazırız. Kapıları aç ve paketi yuvarla.
1: Anlaşıldı. Şimdi kapıları açıyorum.
0: Merdiven işi bitti.
2: Garaja git.
1: Hey.
3: Ne yapıyorsun Jack?
1: Hiçbir şey.
4: Sizden gelişmek lazım.
3: Kontrol bende değil Jack.
1: O halde başım dertte.
3: Gücü kes. Gücü kes Jack.
0: Hadi Jack.
3: Gücü kes. Jack. Gücü kes.
0: Jack. Jack. Jack.

0: sana geliyorum.
1: Paket dışarı çıktı.
2: Jim. Paket dışarıda.
0: Yoldayım.

0: dışarıda Jim. Jim, paket dışarıda.
1: Eşimde biri var.
0: Atlatabilir misin?
1: Hayır, bırakın.
2: Ethan kayboluyor.
0: Bunu yapamam.
1: Pusu kırılmış Ethan, bırakın. Bu bir emirdir.
0: Olumsuz. Goletson şu anda harekete geçti.
1: Hayır, lanet olsun, hayır.
0: Sera, paketi izle. Jim, sana geliyorum.
2: Jim, bırakın dedi. Uzaklaşmalıyız.
0: Hayır. O diski mutlaka almamız gerekiyor. Beni anlıyor musun? Şimdi git.

0: Neredesin?
1: Köprüden 200 metre uzaktayım.
0: Frekansı dinliyorlar. Telsiz iletişimini kesin. Tekrarlıyorum. Telsiz iletişimini kesin.

0: Sera, bırak. Tekrarlıyorum. Bırak. Bırak.
1: Beni duyuyor musun?
0: Sera. Hayır. Hayır.

0: Orta Avrupa güvensiz.
1: Atayan.
0: Bravo Echo 1-1.
1: Bağlıyorum. Evet, ben Kittredge.
0: Güvenli mi?
1: Evet, devam et.
0: Ben Ethan Hunt. Öldüler.
1: Ne? Kim öldü?
0: Tüm ekip. Ekibimdekiler öldü.
1: Tanrım.
0: Britson kaçtı. Geldiğimizi biliyorlardı. İnan bana, biliyorlardı. Diski alamadık.
1: Sen iyi misin?
0: Diski alamadık. Beni duyuyor musun sen? Liste hala ellerinde.
1: Seni duyuyorum. Önce seni güvenli bir şekilde alalım, sonra onu düşünürüz, tamam mı? İzlendin mi?
0: Sanmıyorum. Hayır, sanmıyorum.
1: Bundan emin olmalısın. Temiz misin?
0: Evet.
1: Tamam, yeşil bölgede. Bir saat sonra kendim geleceğim.
0: Rakta mısın?
1: Bir saat sonra.

0: Sana ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Özellikle Jim'i ne kadar çok sevdiğini biliyorum Ethan. Hem şahsen hem de mesleki açıdan.
1: Evet.
0: Burada pasaportun ve vizen var. Sana da üzerinden dön. Langley'de yeniden konuşuruz. Prag polisine bir iki kemik atarız. Ellerine birkaç şüpheli veririz, uğraşırlar. Beni anladın mı?
1: Evet, anladım.
0: Sanırım bu gece yeterince ajan kaybettik.
1: Hayır, ben bir gecede yeterince ajan kaybettim.
0: Kendini suçlamakta ısrar ediyor gibisin Ethan.
1: Başka kim kaldı?
0: Evet. Seni anlıyorum.
1: Neden başka bir ekip vardı?
0: Ne?
1: Elçilikte bu gece IMF ajanları vardı.
0: Dediğinden hiçbir şey anlamadım.
1: Etrafına bir bak, belki anlarsın. Saat 7'de ve 8'de toprak setteki sarhoş Ruslar. Elçilikte saat 9'da ve 11'de etrafımda vals yapan çift merdivenin üstünde. Hena'nın arkasında duran garson saat 12'de papyonluydu. Diğer IMF ekibi. Sen beni düşünüyorsun. Neden?
0: Şey, 2 yıldan uzun bir süredir IMF operasyonlarında ciddi geri tepmeler olduğunu gördük. Bir sızıntı söz konusu. Geçen gün Max olarak bilinen bir çekten internet üzerinden şifreli bir mesaj aldık.
1: Silah tüccarı.
0: Çok doğru. Anlaşılan Max'in 2 eşsiz yeteneği var. Gerçek ismini saklama ve zayıf ajanları ayartma konusunda. Bu kez içeriden birine ulaştı. Nok listemizi satın alacak konuma geldi. İş 314 dediği bir operasyon. Golitsyn'ın bu gece yaptığını sandığı iş.
1: Golitsyn'ın çaldığı liste bir yemdi.
0: Evet, doğru. Gerçek liste Langley'de güvende. Golitsyn paratonerdi. O bizim adamımız.
1: Bütün bu operasyon köstebek avıydı. Bütün bu operasyon köstebek avıydı.
0: Evet. Köstebek çok derindi. Ve dediğin gibi sen hayatta kaldın. Sana bir şey göstereceğim Ethan. Babanın ölümünden beri aile çiftliğiniz alıcının elindeydi. Şimdi birdenbire bankadaki 120 binle birlikte bir servet ediyor. Babanın hastalığının o hesabı tüketmesi gerekiyordu. Ne de olsa Amerika'da yavaş yavaş ölmek çok pahalı bir girişim olabilir. Bu yüzden neden buradan sessizce çıkıp bir uçağa binmiyoruz? Çok sinirli olmanı anlayabiliyorum.
1: Kittredge, sen beni hiç çok sinirli görmedin.
0: Pekala Hunt, bu kadar yeter. Rüşvet verdin, kandırdın, öldürdün ve bunları içerideki adamlarını kullanarak yaptın. Şeytanla işbirliği yapmak istiyorsan benim için sorun değil ama bunu cehennemde yapacaksın.

kendilerine şu anda... Seni aşağılık herif.

Max, mallar bozuk. Aşırı tehlikeli. Sakın kullanma. Kaderin kendilerine şu anda harap olmuş saraylar yaptıran kralların ve danışmanlarınki gibi olacak. En kısa sürede görüşmek üzere.

0: Ne yapıyorsun? Sana ihtiyacım vardı Yiğit'in köprüde. Sana ihtiyacım vardı. Ama orada değildin. Yiğit'im. Yiğit'im.
1: Yiğit'im.
2: Kımıldama.
1: Ethan. Ethan bir şey yok. Sakin ol. Benim Claire. Bir şey yok.
3: Arabadaydın.
1: Hayır değildim. Hayır. Telsizden duydum.
2: Yeter artık, kes hayır. Sesini. Seni gördüm. Arabadaydın.
1: Hayır, arabadan indim. Köprüye koştum. Birinin onu...
2: Başka bir şey söyle. Ben köprüdeydim. Köprüde başka kimse yoktu.
1: Jim'e ne oldu?
2: Uyan artık Claire. Jim öldü. Öldüler. Hepsi öldü işte. Seni kim gönderdi?
1: Jim öldü.
2: Seni kim gönderdi?
1: Jim.
2: Paltonu çıkar. Neredeydin?
1: Ben.
2: He? Neredeydin?
1: Uzaklaştım. Bırakın dedi. Ben de uzaklaştım.
2: Bu 4 saat önceydi. Seni kim gönderdi? Kim gönderdi?
1: Onlar kim?
2: Kim gönderdi? Kim gönderdi dedim?
1: Kimse göndermedi. Söyle. Beni kimse göndermedi. Saat 4'te burada olmamız gerekiyordu. Tam 4'te bırakırsak 4'e kadar dönmeyecektik. Tam 4'te sabahın 4'ünde 4'te. Saat 4'te Ethan. Ethan 4'te. 4'te.

0: Artık işim bitti. Jimmy ve diğerlerini benim öldürdüğümü düşünüyorlar. Her nasılsa ailemin banka hesabına 100.000 dolar eklenmiş. Kittredge izledikleri köstebek olduğumu ve 2 yıldır bir silah tüccarına çalıştığımı düşünüyor. Adı Max. Nok listemizi ona ulaştırmaya çalıştığımı sanıyor.
1: Ne yapacaksın?
0: Ona listeyi vereceğim.
1: Ethan, ben hiçbir şey anlamıyorum.
0: Köstebek her kimse. Sanırım iş ismini kullanıyor. Onu bulamıyorum ama listenin bende olduğunu bilirse o beni bulacaktır.
1: Oraya gidip Kittredge'le kendim konuşacağım ve ona senin bununla hiçbir ilgin olmadığını söyleyeceğim.
0: Ve ölmediğin için mutlaka benimle olduğunu düşünür.

0: Mesaj işe gönderilmiş.
1: Evet öyle. Öğlen 1'de Nekazanka ve Prigobi'nin köşesine gel. Bir paket tane hilal ve otobüs durağında oturan adamdan kibrit iste. Cevap.

0: Şapkanızı çıkarır mısınız lütfen?
1: Neden?
0: Max'le tanışmak için önce buna kabul edilmelisin.
1: Max'i göreceğimi sanıyordum.
0: Yanlış anlamışsın. Max'i kimse göremez.
1: O halde ben burada ne yapıyorum?
0: Max'in seni görmesine ve söyleyeceklerini dinlemesine izin veriyorsun.
1: Bir berenin altından pek iyi irtibat kuramam.
0: Evet. Eğer söyleyeceklerin Max'in hoşuna gitmezse o bereyi sonsuza dek giyeceksin.
1: Şansımı denemek istiyorum.
0: Çok iyi.
2: Sen kimsin ve şu anda burada ne arıyorsun?
1: Tam olarak 150 bin dolara ihtiyacım var.
2: Gerçekten mi? Sen buraya gelmekle sana parayı verebileceğimi mi düşündün yoksa?
1: Neden olmasın? İşe 125 verdiniz ya.
2: Maske düştü. Sen iş değilsin. İş iletişimde kutsal metinlerden alıntılar yapmaz. Bir de ses tonun var. Agresif ama neşeli. İş neşeli değildir. Yani sen bir tür paradoksun.
1: Duruma göre değişir.
2: Neye göre?
1: Paradoksu sevip sevmediğinize. Tekrar edeyim, 150 bin dolar istiyorum bugün.
2: Bu kesinlikle söz konusu değil.
1: İşin size sattığı disk değersiz. Bir yem, köstebek avının yemi.
2: Peki sen bunu nasıl bilebiliyorsun? Sen de şirketten biri misin?
1: İş gibi mi?
2: Burada senden bahsediyoruz.
1: Evet, noktayım. Öyleydim. Artık reddedildim.
2: Nedenini sorabilir miyim?
1: Benim işe sormak istediğim soru da bu zaten.
2: Ben işi, işin beni tanıdığından daha fazla tanımıyorum.
1: Yine de eminim bir buluşma ayarlayabilirsiniz.
2: Neden yapayım?
1: Çünkü size gerçek nok listesini verebilirim. Elinizdeki liste hem değersiz hem de tam yerinizi belirlemek için bir aygıt içerdiği kesin diyebilirim. Çalıştırın. 10 dakika içinde Virginia çiftlik çocuklarının etrafınızda tavşan gibi zıpladıklarını göreceksiniz.
2: Değersiz olduğunu söylüyorsunuz ama sonra da değersiz olup olmadığını görmek için diske bakamayacağımı ekliyorsunuz. Bu pek makul bir durum değil bayım.
1: Tamam. Kullanın. Ama önce bavulunuzu toplamanızı öneririm.

0: 26-27. Şimdiye dek iyi.
1: Senin için pek iyi değil dostum.
2: Yaklaşık 2 dakikanız var diyebilirim.

0: kayıplara karıştı Barnes. Çıkmaya karar verene kadar yer altında kalacak.
1: Elçilikten birini kullanıp yerel yetkilileri karıştırarak ulaşımını engelleyebiliriz.
0: Peki ne yapabiliriz Barnes? Havaalanına adam mı koyalım? Sence Hunt'ın kaç kimliği var, kaç ülkede, kaç kez gizlice sınırdan geçtiğini biliyor musun? Bu adamlar hayalet olmak için eğitilir. Onlara bunu yapmayı öğrettik.
1: Peki ne öneriyorsun?
0: Onu kovalamakla zaman harcamayalım, bize gelmesini sağlayalım. Herkesin zayıf noktaları vardır Barnes. Onun için kişisel önem taşıyan bir şey bulur ve sıkıştırırsın.
2: Gunther bana bir daha asla dairesini vermeyecek. Şüphelendiğim için üzgünüm sevgili çocuğum. Sen iyi birisin.
3: Teşekkür ederim Max. Yoksa Maxine mi demeliyim?
2: Sana mesleğimde isim gizlemenin ne kadar huzur verici olduğunu anlatmama gerek yok. Sıcak bir battaniye gibi. İşte olan anlaşmam başarılı bir çalışmaya dayanıyordu ama içtimai geçemediği açık ve anlaşma bitti.
3: İşle anlaşman neydi?
2: 6 milyon dolar. Sana da o kadar vereceğim ama artık tam listeyi istiyorum. Sadece Doğu Avrupa'yı değil, parça parça yapamam. Bu çok tehlikeli. Bütün listeyi istiyorum.
3: 10 milyon. Hamiline 10 milyon. Amerikan hazine bonosu kuponlarıyla birlikte. Ve bir şey daha. Değiş tokuşta işin de olacağının garantisini istiyorum.

0: Max seninle anlaşma yaptı mı?
1: Ona knock listesini vereceğim. Max de işi verecek.
0: Barretta için 75, Six Hour için sadece 20 şarjörün var. Ayrıca monitörlü visko gözlüğü, bir sürü pasaport ve... Dinle. Bunu kendin söylemiştin. Ölmemişsem seninle birlikteyim.
1: Bundan emin misin?
0: Jim benim kocamdı. Bunu yapan aşağılık herifi yakalamak istiyor.
1: Bize yardım gerek. Çevreden birilerini bulmak zorundayız.
0: Ne tür bir yardım?

0: Oyun basit. 4 oyuncu. Exfil paketi açar, Cyberops cüzdanı kapar.
1: Banka mı?
0: IMF merkezi.
1: Tam olarak nerede?
0: Langley'de.
2: Langley'de mi? Virginia'daki Langley'de mi?
1: Langley'deki CIA merkezinde mi? Bu ciddi mi?
3: Her zaman.
1: Madam, Virginia'ya gidiyoruz. Neden Fort Knox'a uğramıyoruz? Helikopteri doğrudan bekleme salonuna sokar, kasanın ağzına indiririm. Ve bu lanet olsa CIA'ya girmekten çok daha kolay olur.
2: Oradan ne alacağız?
0: Bilgi.
2: Ne tür bilgi?
0: Çok karlı.
3: Ödeme teslimatta.
2: Bilemiyorum. Gerçekten.
0: Bana anlatılan Luther Stickle her şeyi bilir. Sana ne derlerdi? Net gezgini mi? Kaçık Phineas mı? NATO'nun sitesini gerçekten kırmış yaşayan tek insan.
2: Hiçbir zaman onu benim yaptığıma dair fiziksel bir kanıt bulunamadı. Aha. Demek istediğim, o olağanüstü iş konusunda.
0: Ne kaçırdığını bilmiyorsun. Bu iş hackerların Everest tepesi.
2: Kendinizi kandırıyorsunuz. En üstün şifre kırma yazılımı gerekir. Bunun dışında CTU-3'ler...
3: Gregory elde edebilir, öyle değil mi?
1: Biraz zaman alabilir.
0: Biraz zaman alabilir de ne demek? Claire senin için öyle dememişti.
2: Dizüstü bilgisayarlar. Yapay zekaya sahip 686 prototipi risk çiplerden bahsediyorum.
1: 24 saat.
2: Ve... İşimiz bittiğinde teçhizat bende kalır.
0: Luther, sanırım başka mazeretin kalmadı.
2: Dinle. İçeriye sızmak mümkün değil. Çünkü merkezde modem erişimi yok. Sanırım bu yüzden ona bağımsız diyorlar. Bu durumda şahsen terminalde olmam gerekiyor.
0: Sakin ol Luther. Düşündüğünden çok daha kötü. Terminal bir kara odada bulunuyor. Odaya girmesine izin verilen tek kişi bir dizi güvenlik kontrolünden geçmek zorunda.
4: William Dunn mı?
0: Birincisi ses tonu kontrolü ve 6 haneli giriş kodu. Bu onu sadece dış odaya sokuyor. Sonra retina taramasından geçmesi gerekiyor. Ve son olarak... İzinsiz giriş karşı tedbirleri ancak çift elektronik anahtar kartıyla kapatılabiliyor ki elimizde yok. Şimdi kara odanın içinde teknisyen odadan her çıktığında çalışan 3 sistem var. Birincisi sese duyarlı. Bir fısıldama bile harekete geçiriyor. İkinci sistem ısıdaki herhangi bir değişikliği tespit ediyor. Odaya giren yetkisiz kişinin vücut ısısı 1 derece bile yüksek olsa harekete geçiyor. Isıyı zeminden 10 metre yüksekte bulunan bir havalandırma boşluğundaki klima kontrol ediyor. Havalandırma boşluğunu bir lazer ağı koruyor. Üçüncü sistem zeminde ve basınca duyarlı. Ağırlıktaki en hafif bir artış alarmı çalıştırıyor. Eğer bu sistemlerden herhangi biri harekete geçerse otomatik olarak her yeri kilitliyor. Şimdi sözüme güvenebilirsiniz beyler. Sistemlerin üçü de birer sanat eseri.
2: Ve sen gerçekten yapabileceğimizi düşünüyorsun.
0: Yapacağız.

0: ve 12 numaralı bölümlerden neler var?
1: Evet, ben de aldım. Alandırma hangi bölümde? 21'de ama 21'de hiçbir alarm yok. Oraya girip kapatmam gerekiyor. Üzgünüm ama hiç kimse alarmı çalmadığı bir bölüme giremez.
2: Yangının bütün binaya yayılmasını mı istiyorsun?
1: Ne? Kimse alarmı çalmadığı bir bölüme giremez ve 21'de alarm çalmadı, tamam mı?
2: Bekle.
3: Çalıyor, gidelim.
4: Kımıldayın.
5: Bir şey ister misiniz?
6: Hayır, teşekkür ederim.
4: 21. bölüm bu tarafta.
7: Bir ekip kuruyor. Amacı ne bunun?
5: Hayatta kalma.
7: Fazlası var. Bu adam inisiyatifi ele alıyor. Soru şu, ne istiyor acaba? Nereden ne alması gerekiyor Barnes? Bu ses nedir böyle?
8: Ya, yangın alarmı Jean.
7: Burayı boşaltmamız gerekmiyor mu?

0: Hey siz üç kişiydiniz. Diğer adam nerede?
1: Hiç kimse ölmeyecek.
2: Göreceğiz.

0: Bir, iki, üç. Tost. Tost.
1: Kek.
0: Güzel. Pekala Luthor, ben giriyorum. Everest'te bayrağı dikmeye hazır mısın dostum?
2: Bu da neydi?
0: Gregor, bundan böyle çok sessiz olmalısın.

0: Sana doğru geliyor. Ses tonu koridorunda.
1: William Dunlop.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
5: İyi ki doğdun Kahraman.
6: Nice senelere Kahraman.
4: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
7: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketli...
4: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
8: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
9: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
4: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
10: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Moldurak. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
3: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
4: Tam da leislik.
5: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
4: Çok iyi.
6: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayız. Her anında 80 yıldır. Orijinal.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek konfor.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Paska.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için...

0: Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trixat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i,
2: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi fermente dana kangal sucuk, KOP'ta sadece 929 lira.
5: Ben bilirim, ben bilirim.
6: Ben Feyyaz.
7: Bu da Sarı Kola.
6: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
8: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
6: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
7: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
6: Değişemem ve değişebileceğime dair
8: inancım da yok.
6: Başka lezzet yok.
7: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
9: Obseso. Silver moon,
10: got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: La la la, hava tam portakal. Hava tam portakal, sen de Uludağ portakalı al.
13: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
14: Koçak'la festival

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Dış odada. Şimdi odaya giriyor. Çabuk olun hadi.

Bir kırmızı. Çabuk olun. Tost.

0: Klavye takibi, dosya indirme. 958.
1: Oh, aman tanrım.
2: Evet. Telefon size.
3: Getrich.

0: sadece sen ve ben biliyoruz ve o kadarla kalacak, anlıyor musun? Böyle bir şey asla olmadı.
1: Peki ya o?
0: Gün sona ermeden Alaska'da bir radar kulesine atanmasını istiyorum. Elbiselerini gönderin yeter.
2: Londra.
3: Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Çılgın bir kazada bir helikopter irtifa kaybetti ve bir tünele girdi. Londra'dan Paris'e gitmekte olan bir hızlı trenle çarpıştı. Kazada helikopterin pilotu ölürken trende yaralanan olmadı. Kurtarma birimlerinin bölgeye derhal intikal etmeleri istendi.
2: Alıcınla temas mı kuruyorsun?
3: Daha sonra sizlere gelişmeler
2: hakkında bilgi
3: vereceğiz.
2: Ethan. Ethan. Affedersin, Bay Hunt. Bensiz hiçbir buluşmaya gidemezsin.
4: Ama alıcım son derece utangaçtır.
2: Bence emir verecek bir konuda değilsin. Sence? En azından bu bendeyken.
5: Krieger.
2: Karışma.
4: Bunu mu demek istedin?
2: Liste o değil.
4: Senin neyin var? Bu numarayı hiç görmedin mi? Nereye gitti? Kayboldu.
5: Ne?
4: Sen de.
5: Hayır.
4: Hayır ha?
5: Yapma.
4: Ama fazla uzakta değil. Ne düşündüğünü biliyorum. Bilgisayar odasında ben yukarıdaydım. O aşağıdaydı diyorsun. İki disk. İki disk taşıyormuş diyorsun. Bunları takip etmek çok zor.
2: Nerede o?

0: Verdiler. Plazaya mı?
1: Drake Oteli, Chicago.
2: Çok üzgünüm. Gregor'u ben buldum. Üzgünüm Ethan.
3: Yapmamız gerekeni yaptık.
2: Ben biraz uyumaya çalışacağım.

0: Nok listesi Krieger'da mıydı?
1: Onu çok iyi korumanı istiyorum.
0: Bana neden güveniyorsun?
1: Nasıl bir işe kalkıştığını bilseydin bunu asla yapmazdın.
0: Bu diskin açığa çıkmasına izin vermeyeceğim.
1: Kesinlikle. Yarın trende görevim bu olacak. Nok listesinin açığa çıkmasına izin verme. Bunun menzili ne kadar?
0: Söylemesi zor. Yakınında olmak zorundayım.
2: Neden ajanlar? Hiç akla gelmeyecek bir yerde. Amerika'nın göbeğindeki Wisconsin eyaletinde bir çiftlikte uluslararası bir şebekesini ortaya çıkardıklarını ileri sürdüler. Operasyonun arkasında Margaret Eaton Hunt ve eniştesi Donald Hunt'ın olduğu açıklandı. Sanıklar bu sabah Matt Catiton yasa dışı imal edilmesine yönelik yapılan büyük bir operasyonda narkotik ekipleri tarafından tutuklandı.

0: Kittredge.
1: Ailemi ziyaret etmişsin Kittredge.
0: Bu Hunt, yerini belirlemeye çalışın. Demek televizyon izleyecek vakit buldun Hunt.
1: Annemi prangalarla hapse göndermenden çok etkilendim.
2: İngiltere'de.
0: MI5'i arayın. Ethan, sana garanti veriyorum ki geri dönmenden sonra ilk talimatım ailen hakkındaki bu komik suçlamaların düşürülmesi olacak ve dosyalarından tamamen silinecek. Ve eğer şimdi gelecek olursan sana karşı yapılan suçlamalara da itiraz edebiliriz.
1: Sana bir şey sorabilir miyim Kittredge?
0: Tabii ki. Sor Ethan.
1: Eğer karşındaki kişi kendi IMF ekibinin 5 elemanını ezmiş, bıçaklamış, vurmuş ve havaya uçurmuş biri ise, sence annesinin ve Donald amcasının hapishaneye gönderilmesi onu ne derece üzebilir, söyler misin?
0: Bilmiyorum Ethan, neden sen söylemiyorsun?
3: Onu kaybettik. 3 saniye daha gerekiyordu.
0: Londra'da olduğunu bilmemizi istiyordu.

0: Sen yetişmesi zor bir adamsın. Ertesi gün sürünerek gitmeyi başardım. Benden az önce gitmiştiniz, neyse. Takma isimlerimizi kontrol ettim.
1: O zaman Amerika'da olduğumuzu anladın.
0: Ama ben gelmeden ayrılmıştınız ve o zamandır her yeri arıyorum.
1: Küçük ülkelerde giriş çıkışları bilgisayara kaydetmezler.
0: Ben de Avrupa'yı izledim. İngiltere'ye geldikten sonra gerisi kolaydı.
1: Liverpool Caddesi'ni sevdiğimi biliyordun.
0: İyi. Onları sana ben göstermiştim.
1: Hatırlıyorum. Jim, sen kimi kandırıyorsun? Bir doktora görünmelisin. Düzgün oturamıyorsun bile.
0: Düz oturabilirim. Biraz zorlanıyorum ama önemli değil. Otur, otur. Önemli değil. Ethan, beni vuranı gördüm. Köstebeği gördüm. Kittredge'di.
1: Kittredge,
0: Ethan.
1: Köstebek Kittredge. Elbette haklısın. O gece elçilikteydi. Önce asansördü, Jack'in işini bitirdi. Köprüde seni vurdu.

0: Nedenciğim? Neden?
1: Düşünürsen kaçınılmaz olduğunu göreceksin. Soğuk savaş kalmadı. Kendin hariç herkesten saklayacağın sırlar kalmadı. Kendin dışındakilere cevap vermeyeceğin operasyonlar. Sonra bir gün bir de bakıyorsun. Amerikan başkanı ülkeyi senin iznin olmadan yönetiyor. Aşağılık herif bunu nasıl yapar? Ve artık her şey bitmiştir. Güncellenmeye değmeyecek modası geçmiş bir donanımsındır. İğrenç bir evliliğin ve yılda 62 bin doların vardır. Git Rich. Bu kez o iğrenç pisliğin peşine düşeceğiz.
0: Buna gerek yok. Peşimizden gelecek.
1: Bunu neden yapsın ki?
0: Bıraktı alamadığı şey için. Nok listesi.
1: Ah, Tanrım Ethan. Senin adına sevindim.
0: Yarın Paris'e giden hızlı trende buluşacağım.
1: Sıkı güvenlik, silah yok. Evet, olumlu.
0: Sözüm ona Nok listesini Max'e verirsem Max işi bana teslim etmeyi kabul etti. Trende yanımda Claire ve Luther Stickwell olacak. Krieger helikopteriyle Paris'te bizi bekleyecek. Jim.
1: Kafede seni bekliyordum Ethan. Ve o oradaydı. Yağmurda duruyordu. Canlı ve güzeldi. Ölüp gittiğimi düşünüyordu. Tanrı bilir beni unutmak için, devam etmek, işi bitirmek için neler çekti. Beni bilmemeli Ethan. İş bitene dek hiç kimse bilmemeli.
0: Haklı olabilirsin.
1: Her şeyi tehlikeye atıyorum.
0: Biz evden çıkınca oraya gir ve kal Jim. Seni Paris'ten ararım.
1: Anlaştık.

0: Ne oldu?
1: Max'e mesaj gönderdim. Yarın için anlaştık.
0: Tamam. Buraya gel.

0: Efendim?
1: Nedir bu?
0: Size bir mesaj efendim. Röntgen temiz, elektronik patlayıcı değil. Cin.
1: Londra garı ne kadar uzaklıkta?
0: 20-25 dakika.
1: 10 dakikan var, acele et.

0: Evet.
1: Bana Max'i ver.
0: Bu.
2: Bu şekilde anlaşmamıştık.
1: Özür dilerim Max. Başka türlü olamazdı. Botunun altında siyah bir kumaş parçası var. Diskiyonun içinde bulacaksın.

0: Sevgili çocuğum. Umarım bu özel bir buluşmayı engellemez.
1: Paranın nerede olduğunu söylediğin takdirde hayır.
0: Sadece bu ihtimal bile 10 milyona değer. 3 nolu vagonda, gümüş çanta şifresi 314.
1: Peki ya iş?
0: Merak etme, parayı aldığında o seni bulacak.

0: Sorun nedir?
1: Bağlantı reddedildi.
0: Bunu görebiliyorum. Pillerini kontrol ettin mi?
1: Pilleri her zaman kontrol ederim.
0: Benimle böyle konuşma. En baştan başla.
2: Bu saçmalık. Rex'in neye benzediğini bile bilmiyoruz.
3: Bilmemize gerek yok. Eğer Liz de elindeyse kontrol etmek isteyecektir. Bu da dizüstü bilgisayarı olduğu anlamına geliyor.
4: Affedersiniz. Telefonunuzu unuttunuz.
5: Beni duyamıyorum.
4: Bir sorun mu var efendim?
5: Sadece pilim bitti.
1: Çalışıyor.

0: yük vagonunda.
1: Ethan, Get Rich trende.
2: Hemen arkandayım.

Ethan hemen arkamda. Dinleyeceğim. Onu öldürmek iyi bir fikir mi? Kittredge burada. Parayı alırız. Suç Ethan'ın üstüne kalır. Yaşadığını başka gören olmadı. Hiç kimse ona inanmaz.

0: Tabii ki
1: böyle konuştuğunu duyduğum için çok üzgünüm Claire.
2: Ethan.
3: Evet. Ethan Hunt hayatım. Onu hatırlıyorsun değil mi?
2: Jim'i biliyor muydun?
3: Tabii ki. Ama ne zaman öğrendiğinden emin değilim. Söylemek ister misin Ethan? Londra'ya gelmemden önce mi sonra mı?
1: Londra'dan önce. Ama Chicago'daki Drake Hotel'den İncil'i aldıktan sonra.
3: Damgalamışlar değil mi? Geri zekalı herifler.
2: Ethan, madem Jim'i biliyordun neden...
3: Neden maske taktı? Neden riske girdi? Evet Claire, soruyu sordun. Ve cevap sensin.
1: Jim'i biliyordum.
3: Ama o seni bilmiyordu. Bütün samimiyetimle Ethan, Claire seni etkileyebileceğine asla ikna olmadı. Ama ben çok emindim. Kimse komşusunun karısına göz koymamalıdır, Ethan.
2: Sadece parayı alalım ve buradan gidelim.
3: Evet, hadi parayı alalım.
2: Ethan. Para.
3: Ona parayı ver.
1: Onu hak ettin.
2: Tam 10 milyon.
1: Ama Claire'in yanıldığı tek bir konu vardı Jim.
3: Öyle mi? Neymiş o?

0: Pardon Bay Phelps.
1: Yaşadığını gören tek kişi ben değilim.
2: Seni aşağılık herif.
1: Bitti Jim.
3: Hayır. Yapma Jim.
2: Yapma Jim ha?

0: Lanet olsun.
1: Hayır, tünelin içinde. Hayır, tünele çarpacak. Hızlan, hızlan.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: La la la. Hava tam portakal. Hava tam portakal.

0: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemeli. Vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin bir yavrum.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
3: Bonjour madame.
1: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
1: Merci.
5: Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
6: Aa Demet Hanım.
5: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
1: Beş kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor.
7: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
14: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
15: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
16: Her anın Double Shot Ice Break.
17: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, kartım
1: hadi. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: 16-22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın. Sütaş yarım yağlı süt 65 lira yerine 45 lira. İçim süt 69 lira 50 kuruş yerine 55 lira.
3: Arkadaşlar!
4: Azma!
3: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
5: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
3: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Ha! My tofu. My tofu.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder. Çekilişe katıl.
4: Evet, evde kaldım. Ama... Neden kaldın?
5: Allah aşkına neden?
4: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
5: Karnın doyar da ruhun aç.
4: Dört nala yaşıyoruz.
5: Tamamdır şaka mati.
4: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
6: Doyamadı pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
7: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
8: Hadi başamalos. Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden...

0: Segment'e dana kangal sucuk, KOP'ta sadece 929 lira.
1: Ben bilirim, ben bilirim.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Koçak'la Bir Kara Tek Taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Sanırım aradığın şey bu.
1: Sakin ol.
2: Merhaba Max.
3: Eminim bu avukatlarımın çok hoşuna gidecektir. Tuzağa düşürme, yetki çatışması. Şey,
2: belki de buna mahkeme dışında bir çözüm bulabiliriz.
3: Mutlaka bende senin ihtiyacın olan bir şey vardır.
4: Çılgın kazada bir helikopter irtifa kaybetti ve bir tünele girdi. Ve Londra'dan Paris'e gitmekte olan hızlı trenle çarpıştı. Kazada helikopterin pilotu ölürken trende yaralanan olmadı.
0: Seninkilerle görüştün mü? Ne düşünüyorlar?
5: Ne konuda?
0: Adalet Bakanlığı'ndan özür, VIP muamelesi, bilirsin işte her konuda.
5: Aslında annem narkotik polislerinin iki uyuşturucu kaçakçısıyla kendilerini nasıl karıştırdığı hususunu pek anlamış görünmüyor.
0: Şerefe.
5: Sana Luther. Ve atılanlar listesinden çıkmayın.
0: Hey, ben ayın elemanıyım. Neden benimle dönmüyorsun?
5: Ben bunun için bir neden bulamıyorum. Uçağıma yetişmeliyim. Yeniden güvenilir bir vatandaş olmak nasıl?
0: Bilemiyorum dostum. Kötü ünlü olmayı özleyeceğim.
5: Kendini daha iyi hissedeceksen ben seni hep o şekilde düşüneceğim.
6: Affedersiniz Bay Hunt. Film izlemek ister misiniz?
5: Hayır, teşekkür ederim.
6: Karayip sinemasını düşünür müydünüz? Ya da Aruba?

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Tamam yürü.
1: Bir dakika, ne yapıyorsun ya? Bir dakika.
2: Derse geç kalıyoruz, acele et.
1: Ya yapma.
2: Oynamayı bırakır mısın artık?
1: Oynamayacağım seninle daha.
2: Çak çak. Oraya düşürdüm. Hadi git al.
1: Çak.
2: Çak.
1: Ya sıkıldım artık. Hep aynı şey.
2: Çak.
3: Hanımefendi, müdür bey sizi bekliyor.
0: Sen de gel hadi.
4: Teşekkür ederim. Çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak.
5: Bayan Nematu, oturun lütfen. Eğitim alanında iki lisans. Fen bilimlerinde yüksek lisans etkileyici.
4: Çak çak. Teşekkür ederim. Çak.
5: Su ister misiniz? Hıçkırığınızı geçirir.
4: Hayır efendim. Bu hıçkırık değil. Tourette sendromu var da.
6: Anlamadım. Ne sendromu dediniz?
4: Bu nörolojik bir durum efendim. Bazen beyindeki bağlantı kabloları gevşiyor ve böyle şoklar verebiliyorlar. Çak çak.
5: Peki sonra nasıl duruyor?
4: Durdurulabilecek bir şey değil. Ça ça. Ve gergin olduğum zaman çok daha sık yaşıyorum. Şimdi olduğu gibi.
7: Yani uyurken bile böyle sesler mi çıkarıyorsunuz?
4: Hayır efendim. Ben uyurken beynim de uyuyor. Ama biz de ne kadar uyuyabiliriz ki?
7: Biz mi dediniz?
4: Evet efendim. Ben ve Tourette'im.
6: Yiyip içmenizi de etkiliyor mu?
4: İdare ediyoruz diyebilirim. Ben yiyorum, o da içiyor.
5: Pekala Bayan Motor. Biz sizi arayacağız.
4: Peki efendim. Çok teşekkür ederim.
5: Teşekkür ederiz.
4: Teşekkür ederim.
7: Bayan Motor, sakıncası yoksa dostça bir tavsiyem var. Bu durumda öğretmenlik işi bulmanız zor olabilir. Belki başka bir meslek deneyebilirsiniz. Beni anladığınızı umuyorum.
4: Efendim, izninizle bir şey sorabilir miyim?
7: Tabii.
4: Bugünden önce Tourette sendromu ile ilgili herhangi bir şey biliyor muydunuz acaba?
6: Hayır, bilmiyordum. Hayır.
4: Peki şimdi?
5: Evet, artık biliyoruz.
4: Eğer okul müdürüne ve okul yönetim kuruluna bir şey öğretebilirsem öğrencilerle de başa çıkabilirim. Teşekkür ederim.

0: çalışma demedim mi Neyna? Neden söz dinlemiyorsun? Gözlerini bozacaksın.
1: Anne.
2: Bu marine edilmiş tavuk. Bu da özel sosu. Krema ve sirkeyle hazırladım ve bu da dondurulmuş patates.
0: Yemek deneylerini kendi restoranında yap. Mutfak benim mutfağım, tamam mı canım?
1: Ne laf ama, mutfak benim mutfağım.
2: Yedikten sonra bakalım böyle konuşacak.

0: ve gülecekler. Nasıl ders yapacaksınız?
1: Bana gülmek yerine benimle gülmeyi öğreteceğim onlara efendim. Hiç kuşkunuz olmasın.
2: Size bu işi teklif edebilirim ama...
1: Çak!
2: Ancak o tuhaf sesleri çıkarmayacağınıza söz veririm.
1: Aslında benim değil, sizin bir rahatsızlığınız var. Cehalet. Yeni öğretmenlerin yanı sıra yeni bir müdüre de ihtiyaç.

0: Şuraya oturacağım.
1: Küçük karınca kayıp düşebilir ama yine de yuvasına besin taşımaya devam eder. Sessiz olun. Sessiz olun dedim size.
0: Tamam.
1: Ayağa kalk Neyna.
0: Anlaşıldı.
1: Neden sınıfta böyle tuhaf sesler çıkarıp duruyorsun? Sürekli vah vah vah. Bu ne böyle? Ya siz çocuklar neden ufak bir şeye bile gülüyorsunuz? Otur yerine. Evet. Karıncanın azmi ona güç verir çocuklar. Kesin sesinizi.
2: Sizinle açık konuşacağım. Neyna'nın durumu kendisi için de diğer öğrenciler için de çok zor.
3: Ama efendim.
2: Bu yüzden de size bu çıkış belgesini veriyorum. Ayrılma sebebini açıklayamadım. Belki de farklı bir okula gitmesi gerekiyor Bayan Matur.
4: Güle güle. Hoşça kal.
0: Şundan istiyorum baba.
5: Neyna sen?
6: Baba ben de.
5: Bir çikolatalı pasta. Neden anlamamakla direniyorsun Suda? Neyna'nın özel bir okula gitmesi gerek.
3: Hayır, normal bir okula ihtiyacı var. Normal bir hayat sürmeli. O normal bir kız, tamam mı?
5: Normal mi? O tuhaf tikleriyle mi? Çıkardı o tuhaf sesler onu sürekli utandırıyor.
3: Onu mu utandırıyor yoksa seni mi? Neden ayrıldığımızı unuttun mu yoksa?
5: Ayrıldık ama Neyna hala benim kızım.
3: Evet, hala senin kızın. Peki sen bunca yıldır sana ihtiyacı varken neredeydin?

0: Abla, babam geldi.
1: İyi değilim.
0: En azından gelip bir merhaba de.
1: Güle güle diyebilir miyim?
0: Nasıl istersen. Gel hadi.
1: Sen git, ben birazdan gelirim.
0: Hadi ama.
1: Ha, beni rahat bırak.
2: Neyin var, her şey yolunda mı?
3: Normal bir soğuk algınlığı. Onun dışında iyi.
1: Çak çak.
2: Stres tabii. Başka ne olacak? Unutmadan. Al bakalım. Bankada çalışan bir arkadaşımdan bir iş teklifi. Senin için. Açsana. Bak Neyna. Yarı zamanlı animatörlük gerçek bir iş sayılmaz ki.
1: Yarı zamanlı çünkü zamana ihtiyacım var. Öğretmenlik aramak için.
2: 5 yıldır öğretmenlik işi arıyorsun ama bulamadın değil mi? Çünkü senin durumunda kimse...
1: Binay, biraz daha gözleme yersin değil mi?
0: Tamam.
2: Neden onunla konuşmuyorsun, ha?

0: Buzdolabında yeterince hamur vardı Neyna.
1: Hiç değilse bir okusaydım.
2: Kusura bakma, ellerim kirli, sonra okurum.
1: Öğretmenlik maaşı ne kadar ki?
2: Baba, okuldayken çok sevdiğin bir öğretmenin var mıydı?
1: Elbette vardı.
2: Peki onun maaşını hatırlıyor musun? Boş ver baba. Beni asla anlamayacaksın.
1: Evet, asla anlayamayacağım. Bu kadar eğitimli birinin neden böyle davrandığını anlayamam.
3: Alo? Bir dakika lütfen. Abla, Senotkır'dan arıyorlar.
1: Ellerinin kirli olduğunu unuttu herhalde.
2: Hayır, hayır efendim, rica ederim. Köpeğimin yemek vakti de. Aa, öyle mi? Tabii gelirim efendim. Ne zaman? Öbür gün saat 11'de orada olacağım. Öğretmen değişikliği mi? Aa, anlıyorum. Hayır, hayır efendim. Bir sorun yok. Gelirim tabii. Tamam, görüşmek üzere.
3: Ne oldu?
2: Öğretmenlik yapacağım.
4: Gerçekten çok güzel. İnanamıyorum gerçekten.
2: İnanamıyorum. Öğretmen olacağım. Yaşasın.
5: Mükemmel vasıflara sahipsiniz Bayan Madu.
2: Teşekkür ederim.
5: Heyecanınızı da sevdim. Size bir şans vermeye hazırız.
2: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
6: Ve bize acilen bir öğretmen lazım.
5: Bay Badyo. Lütfen hemen başlayabilirsiniz. Tourette sendromunuz varmış öyle mi?
2: Evet efendim.
5: Bugüne kadar tam 18 okula başvurduğunuzu ama kabul edilmediğinizi söylediniz. Hatta bu okula da 5 kez başvurup reddedilmişsiniz. Merak ediyorum. Böyle bir durumunuz varken neden öğretmen olmak istiyorsunuz?
2: Sebebi oturduğunuz koltuk efendim.
5: Yani müdür olmak mı istiyorsunuz?
2: Hayır, hayır efendim. Evet, öğretmen olmak için yaptığım tüm başvurular reddedildi. Ama öğrenciyken de 12 okuldan atıldım. 13. denemem bu okulda olmuştu. Şimdi karşınızda oturup öğretmen olmak istediğimi söylememin sebebi de 22 yıl önce
7: şimdi
2: o koltukta oturan Baykan'ın bana hayatımın en büyük dersini vermiş
7: İyi
2: olması.
7: İyi vatandaşlar, izin verin yalnız gideyim. Ve benim hatırım için sizler burada Antonius'ta kalın lütfen.
8: Bu muhteşem temsilin tüm oyuncularını yürekten kutluyorum. Şimdi sizlere bir şey sormak istiyorum. Acaba temsil sırasında aramızda bir takım tuhaf sesler duyan oldu mu? O tuhaf sesleri çıkaran kişinin sahneye gelmesini rica edebilir miyim? O kişi her kimse sahneye gelsin lütfen.

0: Adın ne senin?
1: Reyna Madur efendim.
0: Bu hıçkırıkları keser misin lütfen?
1: Kesemem efendim.
0: Neden?
1: Bende Tourette sendromu var da.
0: Daha önce hiç duymamıştım ben.
1: Bu nörolojik bir sorun efendim. Elektrik çarpması gibi bir etki yapıyor.
0: Diğer öğrenciler sana ne diyor?
1: Bana gülüyorlar ve benimle alay ediyorlar.
0: Peki öğretmenlerin?
1: Onlar da beni sınıftan atıyorlar öğretmenim.
0: Söyler misin Neyna, senin için ne yapabiliriz? Sana nasıl yardım edebiliriz?
1: Sadece bana diğer öğrencilere davrandığınız gibi davranmanızı isterim.
0: Sevgili kızım. Burası bir okul ve herkes buraya öğrenmek için geliyor. Ama bugün sen bize bir şey öğrettin. Çok önemli bir şey. Ben de okulumuz adına sana söz veriyorum. Burada herkes sana diğer öğrencilere

0: öğrencilere davrandığı gibi davranacak. Tamam mı? Gidebilirsin.
1: Va! Sıradan bir öğretmen sadece öğretir. İyi bir öğretmen öğrettiği şeyleri anlamamızı sağlar. İyi bir öğretmen hayatınıza nasıl uygulayacağınızı gösterir. Ama bazı öğretmenler bize ilham verir. İşte Baykan benim için öyle bir öğretmen.

0: Ya iyi ama Bayan Madur, bu durumda öğrencilerinizi idare edebilecek misiniz acaba? Konuşma bozukluğu olan bir öğretmen görmemiştim.
1: Efendim, Türet sadece konuşmamı etkiliyor, zekamı değil.
2: Bayan Madur, benimle gelin.
1: Teşekkür ederim, teşekkür ederim efendim.
0: Kötü bir seçim.
3: Günaydın, günaydın efendim. Efendim.
1: Ulusal Bilim Fuarı mı?
2: Son 2 yıldır büyük ödülü okulumuz kazanıyor. Bay Vadya sayesinde bilim ekibimizin sorumlusu. Bu yıl da ödül bekliyoruz. Dokuz A sınıfı. Zeki öğrencilerden oluşuyor. En iyiler hep bu sınıftan çıkar.
1: Efendim, ben de 9C'deydim. F sınıfı mı? Daha önce... 9F sınıfı yoktu.
2: Evet, eğitim hakkı gelişimi sayesinde artık var. Sadece 14 öğrenci.
1: Sadece 14 öğrenci mi var? Peki ama... Bu sınıf neden boş?
2: Çünkü bu sınıfın öğretmeni ayrıldı. Dönmemek üzere. Size dürüst davranacağım. Acilen bir öğretmene ihtiyacım vardı. Size bu işi teklif etmemin sebebi de budur. İçinizde bir ışık gördüm ve bu yüzden risk almaya karar verdim. Normal şartlarda size bir iş teklif etmezdim. Ama şu anda ne şartlar normal ne de bu sınıfın öğrencileri. İsterseniz bir kez daha düşünün.
1: Ben yeterince düşündüm zaten. Bu işi çok istiyorum. Sizi hayal kırıklığına uğratmam. Ayrıca bu sınıftakiler de sadece birer çocuk. Ne kadar kötü olabilirler ki?
4: Tamam, acele et.
5: Koş, acele et.
4: Yedeklerini yaptın.
5: Atsana topu bana.
4: Tamam,
5: ben de atıyorum. Hadi ama basmasene.
4: Hadi aç evet. Şunu.
5: Tamam, ben aldım.
6: Hanımefendi, 9F sınıfına mı ders vereceksiniz?
1: Evet, niye sordunuz?
6: Hiç, harika. Hanımefendi, 9F yukarıda, bu taraftan gitmeniz gerekiyor, şuradan.
1: Biliyorum.

0: Hadi gelin aa, arkadaşlar.
1: Eski püskü yerde nereden çıktı?
0: Hiç temizlemiyorlar mı gerçekten?
1: Bizi niye buraya getirdiler ki?
0: Hiçbir yankı var.
1: Her taraf tozlu tozlu.
0: Sizce buna ne yapacağız burada çocuklar?
2: Hiç temizlememişler.
1: Aa, nasıl boşversene.
2: Çok kirli.
0: Hadi.
1: Neden temizlememişler? Kendinize güzel bir
2: yer
0: deneyim. Her gün temizlememişler. Burası benim. Burası
1: değil. Tamam. Sen alamazsın hayır. Bana ne?
2: Şuraya
0: gelin. Hayır dostum. O öyle deyince.
2: Kafanı çalıştır
1: kendini. Tamam mı? Sen şu kırığı al hadi.
0: Çok fena yapar.
1: Evet.
2: Ben gerçekten de mi?
1: Dengede durabilirsin bence.
3: Bence şanlama sadece sigara konusunda güvenli.
1: Sonuçta bir şey fark etmiyor.
3: İlgi konusunda değil. Peki.
1: Ne yapıyoruz çocuklar?
0: Sen ne zaman başladın
1: ona? Aa güzelmiş.
2: Onlara ne isim verelim?
1: Deneyebilir miyim? Hadi bahse giren var mı? Paraları aa, görelim.
2: Evet. Kimsenin bir fikri yok mu?
1: Neden şaşırdın ki?
2: Ediyle büdüye ne
1: ben
2: dersin
1: de katılayım
2: peki? Ha? Hayır olmaz. Sana bunu getirdim. Farelerim şoka girip ölür. Farelerimin yanında içme şunu. Ciğerlerini mahvedeceksin.
1: Hiç baksana şansın yok der dostum.
4: Bahse girelim mi? O kekeme fazla dayanamaz.
1: Evet.
0: Kekeme olduğunu bence kim zorlama söyledi?
5: Hadem'e Şanlal söyledi.
3: Bence Şanlal'a sadece sigara konusunda güvenmelisin. Bilgi konusunda değil.
1: Ver şunu
0: konuşma
1: hadi.
0: Sakın bana karşı geleyim deme, tamam mı?
1: Ver onu bana. İşte.
0: Tamana. Bahsi kazanırsan ne alacaksın?
4: Yeni çıkan bir ojeyi. Katrina da onu kullanıyormuş.
0: Neyi kullanıyormuş?
3: Kızım, Katrina'nın parmaklarını bütün dünya görmek istiyor. Sen parmak yerine ne göstereceksin? Ayıkla

0: Dün bamyaları mı?
1: Kes sesini.
2: Tamam çocuklar tamam. Bahisleri açıklıyorum. Bayan kekime 10 gün dayanamaz diyorsanız 10 rupi. Bir hafta dayanır diyorsanız 60 rupi vereceksiniz.
1: Ben varım.
2: Tamam ne
1: 5
2: kadar?
1: 5 rupi koyacağım.
2: Bahis topluyoruz burada, dilenmiyoruz.
1: Al şu 30 rupiyi de kapa çeneni.
3: Benden de 20 rupi.
2: Başka bahse girmek isteyen var mı? Korkmayın hadi.
4: Sen ne dersin? Katılacak mısın?
0: Kim giriyor bahse? 9F öğretmeni üzerine.
1: Aa,
0: ateş yakacak.
1: Evet.
0: Gözlerin i̇şte yanacak. Bu bir av ve bu sınıf onu avlayacak.
1: Evet.
0: Sen koca bir deniz. Biz de senin köpek balıkları.
1: İşte
0: eğer ki kemeyse bir akvaryum i̇şte balığı. Burası bizim bölgemiz. Kimseyi bırakmayız.
2: Evet, evet, evet.
0: Ye.
5: Evet. Ha. Bu harika. Ha.
1: Evet,
0: ha.
1: Evet.
0: Ha.
1: Ye.
0: Ha. Ha. Ye. Ha. Ye. Ha.
1: İşte geldik.
2: Benim de çok uykum var.
5: Aa, eve gidip gerçekten uyuyacağım. Çok uykum var.
1: Bu ne böyle?
6: Çok
1: hadi
6: uykum
1: geç
6: var.
1: Geç evine dedim.
6: Ders yapmak istiyorum.
0: Hacı tamam hadi geç.
1: Acele et hadi.
2: Defterimi unutmuşum.
6: Dışarı çıkmak
1: çok hayır, zor.
5: Hayır bir şey söylemem.
1: Biraz sessiz ol.
6: Ödevimi de yap.
2: Bugün önde ben oturuyorum.
1: Hadi tamam, şuraya gelin.
0: Ders ben
1: hayır.
0: Ders ben oturuyorum.
2: Acele edin. Hayır şuraya geleceğiz. Önde ben oturacağım. Ne?
0: Tamam sen nasıl istiyorsan.
1: Bunu göstersene.
2: Beslenme çantamı da unutmuşum. Bana yiyecek bir şeyler verir misin?
0: Ben evde unutmuşum.
1: Evet,
0: yarın getiririm ettim. Diyordum. Tamam yarın getiririm sana.
1: Bilmiyor canım.
0: Evet.
1: Biraz garip.
0: Hayır bak geçen hafta konuşmadık. Dün konuştuk.
1: Şuna baktın mı?
0: Evet
1: aa,
0: dün
1: dur,
0: konuştum.
1: Dur göstereceğim. Bekle.
0: Tamam peki.
1: Aa, 32. sayfada.
7: Çocuklar. Aa, ben yeni öğretmeniniz Neyne Madur.
0: Bu ne böyle? Ya, çok komik.
7: Eğitim sınıfta ya da okulda geçen saatlerle sınırlı değildir. Bu yüzden ne zaman bana ihtiyaç duyarsanız bu numaradan arayabilirsiniz. Affedersiniz.
3: Efendim ne zaman istersek mi?
1: Ooo! Harikaydı hey, evet.
3: Kadınlara saygı gösterin biraz.
1: Saygı.
0: Evet evet kadınlara saygı
3: kadınlara saygı.
7: Tamam. Önce yoklama yaparak... Sizleri tanımak istiyorum. Ateş? Ateş.
0: Burada, burada.
3: Benim efendim.
7: Aşvin. Bak.
3: Evet, evet, evet.
0: Evet.
7: Arun Dadi.
1: Vah, burada efendim.
7: Kilam.
0: Çabu bu, buradayım efendim. İyi kapmışım değil mi?
1: Çok iyiydi.
7: Öyle görünüyor ki... Yoklamadan çok benim rahatsızlığımla ilgileniyorsunuz. Öyleyse onunla başlayalım. Bende Tourette sendromu var. Tourette sendromu nörolojik bir rahatsızlıktır. Beyindeki nöron bağlantıları gevşediği zaman küçük şoklar yaşanabiliyor. Tourette sendromu hakkında bilmek istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz çocuklar.
1: Aa, efendim telefonunuzun zil sesi ne?
3: Ben söyleyeyim. 1-2 çaça, 3-4 çaça, 5-6 çaça. Eminim böyle bir şeydir herhalde.
1: Evet, evet. Bence olabilir. Doğru söylüyor.
6: Benim farelerim de bu aralar aynı sesi çıkarıyor. Tourette sendromu olabilir mi acaba?
3: Farelerin nasıl rap yaptıklarını duydunuz mu? Efendim abi bir örnek verebilir miyim? Çiçu, çiçu, fareler çiçu diyor, öğretmen çaça diyor. Bu sınıf size göre değil, burası bir okul. Hayvanat bahçesi değil, bayan kekeme. Neden hep kekeliyorsun? Çıkardığın seslerle kafa şişiriyorsun. Hıçkırıklarını da al yanına, hadi koyul yoluna. Evet, çiçu, çiçu, fareler çiçu diyor, öğretmen çaça diyor. Bu sınıf bize göre değil, çiçu, çiçu, fareler çiçu diyor, öğretmen çaça diyor. Bu sınıf bize göre değil, çiçu, çiçu, fareler çiçu diyor, öğretmen çaça diyor. Çiçu, çiçu.
7: Çiçu, çiçu, fareler çiçu diyor. Öğretmen çaça diyor. Öğretmen çiçi diyor. Çuçu. Neden durdunuz? Kutlarım sizi. Tam da benim yaptığım gibi yaptınız. Evet. Aramızda tek bir fark var. Sizler istediğiniz zaman durdurabiliyorsunuz ama ben durduramıyorum. Biliyorum. Benim bu okulda ne kadar kalabileceğime ilişkin bir takım bahisler dönüyor ortada. Ama şunu bilmelisiniz ki ben buraya pes etmek için gelmedim. Öğretmek için geldim. Ravinder? İşte sana 100 rupi. Ben de kalacağıma bahse giriyorum. Al hadi. Gerçek bir bahisçi asla sözünü çiğnemez. Hı? Hı?

0: çok sordu. Haksız mıyım?
1: Şu kızı görüyor musun ha? Dokuz A'nın en iyi öğrencisi. Harika.
2: Ben de dokuz F'nin en iyi öğrencisiyim. Güzel kızlara bakma da.
3: Hey! Dokuz F'nin tembelleri. Şu topu atsanıza.
2: Bana bak, kendine gel. Derdin ne senin ha? Bunu neden yaptın?
3: Topumuza ne yaptığını gördün.
2: Evet, topun durumu kötü. Ama seninki daha kötü olacak.
3: Seni öldüreceğim! Öldüreceğim seni! Hayır!
0: Ateş!
4: Hey, hey.
5: Kesin şunu, hadi.
4: Kalkın dedim.
3: Yürü. Efendim, efendim, topumuzu ne hale getirdiler?
2: Merak etmeyin efendim, topun üstünde bir damla kan yok. Bakabilirsiniz.
5: Sen, hemen müdürün odasın.
2: Peki efendim.
5: Hadi, hadi, çabuk ol.
4: Yürü. Hadi. Hadi.

0: Bugün erkencisiniz efendim.
1: Evet, kütüphaneden birkaç kitap almam gerekiyordu. Dersten önce uğrayayım dedim.
0: Yani burada biraz daha kalmayı düşünüyorsunuz ha?
1: Şamlal, ben sana bir şey sormak istiyordum. 9F sınıfı hakkında. Söyler misin, kim o çocuklar?
0: Efendim, şu oyun sahasını görüyor musunuz? Eskiden orada bir devlet okulu vardı. Ve yolun karşısında çöplük gibi bir gecekondu mahallesi. Her şey mükemmeldi. Çöpler o çöplüğe atılıyor, o mahalledeki çocuklar da belediye okuluna gidiyordu. Derken okul arazisinin kiralık olduğu ortaya çıktı. Ve o çocukların geleceği tartışma konusu oldu. Sen Loktur Yönetim Kurulu da belediyeye yardım etme teklifinde bulundu. Devlet eğitim hakkı diye bir kanun çıkarmıştı. Böylece okulun öğrencileri de Sen Loktur'un öğrencileri oldu. Okul arazisi de satın alınıp Sen Loktur'un bahçesine eklendi. 9F. İşte o gecekondu mahallesinin çocukları.
1: Peki aileleri bu 14 çocuğun ayrı bir sınıfa alınmasını sorun etmiyor mu?
0: Ailelerin sorun edebileceği çok daha önemli meseleleri var efendim. Sofralarına yemek koyabilmek ya da su alabilmek için sıraya girmek. Başlangıçta bu gecekondu çocukları buradaki çocuklara uyum sağlayabilmek için çaba

0: kitapla gösterdi. Ama buradakiler onları asla kabullenmedi. Hatta öğretmenler bile bu konuda hiç yardımcı olmadı. Bu yüzden de gecekondu çocukları isyan ediyor. Siz şu son 7 aydır o sınıfa gelen 8. öğretmensiniz.
1: Evet, hadi yap şunu.
2: Çok mu istiyorsun? Oh, işte bu, tam isabet.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.
0: Ne var, ne var, yine ne oluyor?
2: Hey, hey, hangisi?
0: İlk sorunun cevabını ver. Va!

0: Hey. Çak çak. Gajar ka halwa hota umbrella. Kya aam
1: wala hoga umbrella. Hayır, burada bedava masaj yapılmıyor. Yanlış numara.
2: Çak. Masaj ister misin? Şimdi

0: 9F'ye dayanabilecek misin?
1: O kadar da kötü değiller. Acaba onlar bana tahammül edebilecek mi?
0: Bu arada o kitap 9. sınıf müfredatında yok.

0: Size söylemiştim Bayan Madur. Onlar buraya ait değil. Onlar yüzünden sıkıntı çektiğiniz için üzgünüm. Okuldan uzaklaştırılmaları gerektiğini düşünüyoruz.
1: Evet.
2: Efendim, bu çok utanç verici bir durum. Aslında ben onlara kimya dersinde sıvı azotun nasıl genleştiğini anlatmaya çalışıyordum. Çok üzgünüm efendim. Patlayacağını hesaba katamadım. Çok özür dilerim ama onların bir suçu yok.
0: Tam olarak neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz? Bizi mı sanıyorsunuz ha? Bu sınıf yüzünden bütün okul sıkıntı mı çekecek?
1: Çocuklar sınıfınıza gidin hadi.

0: Bayan Madur, hepimiz bunu, onların ne yaptığını biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Ama yine de onları koruyorsunuz.
1: Evet, haklısınız. Sizin de dediğiniz gibi bunun onların hazırladığı bir şaka olduğunu biliyoruz. Ama yine de yaptıkları şey planlama, öngörü ve zeka gerektiren bir şey. Efendim, inanıyorum ki bu enerjiyi doğru bir biçimde yönlendirebilirsek bir gün okulumuzun gururu olabilirler. Temin ederim.
2: Bu çok saçma bir hayal Bayan Madur. Onlar buraya ait değil, olmadılar ve hiç olmayacaklar.
1: Olacaklar efendim. Belki de buraya ait olmaları için yeterince çabalamamışsınızdır.
2: Siz bana karşı mı geliyorsunuz?
1: Efendim, sadece biraz zamana ve çabaya ihtiyaç var.
0: Ne kadar zamanı?
1: Anlamadım.
0: 9 F sınıfı ve kendiniz için bir tarih belirleyin.
1: Dört ay diyelim, bitirme sınavlarına kadar.
0: Peki 4 ay sonra ne olacak?
1: Efendim, sınav sonuçları durumu gösterir zaten. Ona göre siz de doğru bulduğunuzu yaparsınız. Ama lütfen önümüzdeki 4 ay boyunca bu konu açılmasın. Rica ediyorum.
0: Pekala.
1: Teşekkür ederim.

kulağınızı rahatsız etti değil mi? Hı? Bu okulda öğrenciyken bu sesi çok duymuştum. 17 yıl sonra yine burada duyuyorum. Hem tebeşirden hem de sizlerden. Okulda sürekli yaptığınız şey bu değil mi? Herkesi rahatsız eden sesler çıkarmak. Ça ça! Neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz? Hiç kimsenin direncinizi kıramayacağını mı? Hı? Ça! Belki sizi çok şaşırtacak ama burada hiç kimsenin niyeti size boyun eğdirmek değil. Ça! Biz sadece size bir şeyler öğretebilmek istiyoruz. Tebeşirin en harika yanı ne biliyor musunuz? Ucundan küçük bir parça koparırsanız artık cızırdamaz oluyor. Ça! Ça! Küçücük bir parçayla, küçük bir değişiklikle. İşte fark burada. Ça! Ça! Neden ve neden olmasın arasındaki fark. Bitirme sınavlarına 4 ay kaldı. Şimdi hepiniz karar vermelisiniz. Bu küçük değişikliği yapmak istiyor musunuz? Yoksa cızırdamaya ça ça devam mı edeceksiniz? Yarın saat tam 9'da görüşmek üzere. Gelmeyecek olursanız 9'u 10 geçe gidip müdüre istifamı vereceğim. Ama eğer gelirseniz o zaman baştan başlarız. Nedenle değil, neden olmasınla.

0: Bayan Madur haklı. Sesimizi çıkarmak istiyorsak sınavları geçmeliyiz.
1: Heh, bayan kekeme demedin.
2: Eğer o olmasaydı okuldan uzaklaştıracaklardı.
3: Onun bilim projesine birer kobay mı olmak istiyorsunuz? Niyetiniz bu mu yani? Bence yarın hiçbirimiz okula gitmemeliyiz.

0: Siz neden okulda değilsiniz? Hadi kalkın çabuk.
1: Derse başlamadan önce dün verdiğim ödevleri toplayacağım.

0: Bu Yunan profesörün en önemli özelliği nedir biliyor musunuz bakalım?
1: Bunlar Amerika'nın vizyonel şairleri diye adlandırılır.
2: Ama birbirlerinden uzaktır. Bu kuvvete ne ad verilir?
3: Çak çak.

0: Matematikle başlayalım mı?
1: Sen Doktor Okulu her yıl olduğu gibi bu yıl da akademik mükemmelliğe yeni standartlar getiren öğrencilere onurlandırmak istedi. Öğrenci Komisyonu Başkanı Van Vadia'ya en iyi öğrencilere rozetlerini takmasını ve bu vesileyle bir konuşma yapmasını rica ediyor. Suriki Bakaraba, 9A'dan Natasha Kanma, 9A'dan Akşay Velma ve 9A'dan Saha Valmani.
2: İnsanlar rol modellerini ararken genellikle tarihe bakma eğilimindedir. Ama sizlerin örnek alabileceğiniz kişiler işte tam karşınızda. Böyle başarılı öğrencilerle bu sahneyi paylaşmak sizin de amacınız olmalı. Ve sizler, şu anda sahnede bulunan öğrencilerimiz, sizlere verilen bu başarı rozetlerinin sorumluluğunu iyi taşımanızı istiyorum. Gerçek bir Sen Lokter'lı olmanın sorumluluğundan söz ediyorum. Şüpheye düştüğünüz zaman şunu hatırlayın. O rozetler size değil. Siz rozetlere değer kattığınız için buradasınız.
3: Dersi burada mı yapacağız?
4: Bu da nereden çıktı ya?
0: Merhaba çocuklar. Gelin gelin gelin hadi. Yerlerinize oturun.
5: Evet. Çak çak. Hadi şuraya geçelim.
0: Bugün dersimizi burada yapalım dedim. Ayrıca bugün yeni bir yoklama türü deneyeceğiz. Hazır mısınız? Ateş. Kilam. Oru. Tamana. Aşvin. Ravinder. Ragu. Tara. Arun. Akaş. Aferin size benim kıymetli yumurtalarım. Hepiniz buradasınız. Onlar haşlanmış yumurta. Yani isterseniz yiyebilirsiniz. Yumurtalar havadayken her yere gidebilirlerdi. Ama hepiniz onları yakalamayı başardınız. Matematiksel olarak o yumurtaların uçuşunun denklemine parabol denir. Ça ça. Siz henüz bu denklemi okumadınız ama yumurtaları yakalayabildiniz. Yani hepiniz şimdiden birer matematikçisiniz.
6: Yani her gün yumurta mı yakalayacağız?
0: Şimdi de denklemi öğrenelim.
7: Öğretmenim bence bir tek oru anlamadı. Yumurtayı atınca kaçmaya çalıştı.
6: Hayır. Sadece ben salı günü yumurtaya dokunamam. Yapma. O kadar.
0: Ama oru da bize biraz fizik dersi vermiş
6: Nasıl
0: oldu.
6: Nasıl yani?
0: Yumurtanın yolundan çekilmek için bir kuvvet uyguladı. Kuvvet eşittir

0: kütle çarpı ivme. Oru bize Newton'un hareket yasasını öğretti. Yürümek, oturmak, kalkmak, koşmak, bunları küçükken öğreniriz. Şimdi de bir denklem olarak öğreneceğiz.
1: Efendim, madem her şeyi biliyoruz, neden okula gelerek vakit harcıyoruz? İstediğim zaman düz bir çizgide yürüyebilirim, değil mi Pankaj?
2: Sınıfta olman gerekmiyor mu?
3: Evet efendim, çok
0: peki,
3: özür dilerim.
0: Peki, tamam çocuklar. Galiba size ne demek istediğimi pek iyi anlatamadım.
4: İstediğimiz kadar uğraşalım, asla 9A gibi olamayız.
1: Ayrıca bunu istemiyoruz da. O başarı rozetleri sadece koca bir gösteri.
3: Ne demiş hatırlayın. O rozetler size değil, siz o rozetlere değer katabilirsiniz.
1: Doğru söylüyorlar, bütün bunlar oyun.
0: Galiba Tourette sendromu olan sadece ben değilim.
5: Hangi eşit fırsatlar? Eminim 9A'dakilerin her işlerini yapan hizmetçileri vardır.
1: Hem bu neden bu kadar önemli anlamıyorum. Alt tarafı bir rozet işte.
0: O rozet başarının simgesi Atiş. Ve sizler de kendi rozetlerinizi alabilirsiniz. Sadece eşit fırsatlara ihtiyacınız var.
6: Hangi eşit fırsatlardan bahsediyorsunuz? Eminim 9A'dakilerin her işlerini yapan hizmetçileri vardır.
7: Oysa biz su alabilmek için bile 50 metrelik bir kuyrukta beklemek zorundayız.
6: Bu okulun öğretmenleri de bizim o rozetleri almamıza izin vermezler.
7: Evet, çok doğru söylüyor.
3: Bizi sevmiyorlar bir kere.
7: Ona katılıyorum. Evet. Bizi sevmiyorlar.
3: Haksız değil, kesinlikle.
7: Evet.
3: Ne yapacağız bilmiyorum.
7: Kesinlikle öyle. Bunu bilmiyor ki.
2: Beni görmek istemişsiniz.
8: Evet Bay Badia. Buyurun oturun lütfen. Bayan Madur sınıfının da başarı rozetine aday olmasını istiyor.
2: Herhalde şaka ediyorsunuz.
8: Hayır.
0: Komik olan nedir Bay Badia? Teknik olarak bu unvan herkes için. Yani 9F sınıfındakiler de bu okulun öğrencileri olarak aynı hakka sahipler. Yoksa onlardan biri kazanır diye mi endişelisiniz?
2: Hmm. Evet. Onların da aday olmasını istiyorsunuz demek. Öğrenci konseyi başkanı olarak buna itirazım yok. Ama bilmelisiniz ki o rozete aday olabilmesi için bir öğrencinin final sınavlarında gösterdiği başarı %90'ın üstünde
8: olmalı. Evet, kural bu, en az %90.
0: Anladım efendim, teşekkür ederim.
2: 9F'dekiler sınıfı geçse bile yeter Bayan Madur. Özellikle de öğretmenleri sizken. Bayan Madur kendine özgü yöntemlerini sizinle paylaştı mı?
3: Ça.
2: Mesela bugün bahçede yaptığı derse yumurtalarla başladı. Oradan parabola, yani matematiğe geçti. Sonra aniden yön değiştirip fizik yasalarını anlattı. Yaptığınız fizik dersi miydi, matematik mi? Yoksa yemek dersi mi?
0: Öğretme yöntemlerimle bu kadar ilgilenmenize çok sevindim Bay Badia. Ama okulun dışındaki dünyada hayat bizi belli konulara göre sınamıyor, değil mi?
8: Hmm.
2: Bayan Madur, bu sınav aynı zamanda sizin de sınavınız olacak. Hoşunuza gitse de gitmese de sınav günü o sınıfta olacaklar. Ama merak etmeyin. %90'ın üstünde başarı kazanan olursa rozetini büyük bir mutlulukla takacağım.
0: Teşekkür ederim efendim. Unutmadan Bay Badia, bence şimdiden fazla rozet hazırlatın, olur mu? İyi günler efendim.

0: Gerçekten çok çalıştım.
1: Hoş geldin.
2: Evet,
3: aferin
2: tabii.
3: Sana canım.
1: Teşekkür ederim.
2: Tamam, İyi günler. Teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Günaydın. Oturun.
0: Hoş bulduk.

0: Evet, görüşme sandığımdan daha iyi gitti.
1: İyi günler. Teşekkür ederiz.
2: Veli toplantınız nasıl geçti?
3: 5 fincan çay ve 0 veliyle.
2: Ya. Derslerinizi bahçede yapıyorsunuz ya. Belki toplantıyı da sınıf yerine öğrencilerin evinde yapmalıydınız ha?
3: İlk defa sizinle aynı fikirdeyim Bay Vadia. Teşekkür ederim.
4: İyi günler öğretmenim.

0: Bul topu al parayı. Bul topu al parayı. Hadi bahisleri göreyim. Hadi
1: şurada.
0: Hadi parayı
1: al
0: ver.
1: Al bakalım. Tamam. Şurada.
2: Orada mı?
0: Hadi bakalım başlıyoruz.
1: Benden 10 rupi.
0: Tamam mı?
2: Ravinder.
0: Merhaba Bayan Madur. Burada ne işiniz var? Her şey yolunda mı?
2: Bugün veli toplantısı vardı. Velinle birlikte niye
3: gelmedin? Kaçın çabuk, polisler geliyor.
4: Hadi hadi acele edin.
0: Hadi çabuk acele kaçın hadi. Polis geliyor. Hadi toparladım.
4: Hadi yürü.
0: Acele edin hadi.
4: Yürü. Acele
3: durun,
4: et hadi.
3: Durun kaçmayın.
0: Hadi yakalayın
3: şunları.
2: Ravinder.
0: Hadi olsun.
2: Ravinder.
0: Hadi.
4: Acele et.
2: Ravinder.
5: Burada ne işiniz var?
2: Tara.
5: Bugün tatil değil mi?
2: Tatil mi? Bugün okulda veli toplantısı vardı. Annenle baban niye gelmedi?
5: Annem balık pazarında çalışıyor. Babam da yok artık.
2: Ah, çok üzüldüm Tara. Bilmiyordum.
5: Yo, babam ölmedi. Ama artık bizimle yaşamıyor.
6: Kaç saattir burada bekliyoruz. İlerlemiyor işte beyefendi. Ne yapalım yani? Biz de sırada bekliyoruz.
7: Aa, merhaba efendim. Nasılsınız
2: merhaba
7: efendi?
2: Merhaba.
6: Ay kaç saattir
2: merhaba
6: burada bekliyoruz.
2: Merhaba.
6: Kaynak yapmayın
2: sizin
6: lütfen.
2: Evde de mi su yok?
6: Size diyoruz. Hadi yürü. Yürü doldur şunu.
7: Aa, ben doldur.
6: Hadi. Gördün mü?
7: Bir saniye. Öyle
6: geç. Ben de aldım. Çekil şuradan.
7: Beni biraz
6: çekil. Aman sen benim önüme geç. Kaç saattir sırada bekliyoruz.
7: Lütfen.
6: Ben sadece yarım kova dolduracağım. Tamam mı? Daha öncelikliyim.
1: Ha, Bayan Madur.
2: Aşvin.
1: Aa, bu bizim tezgahımız. Anne, bu benim öğretmenim Bayan Madur.
2: Merhaba. Öğretmen hanım, benim oğlum Jack meyvesi gibidir. Sert bir kabuğu vardır ama içi son derece yumuşak ve tatlıdır. İnanın bana.
1: Anne, bence Jack meyvesini bilmiyor.
2: Daha önce yemediniz mi?
8: Yemedim.

0: Hanımefendi, ben havaalanında bagaj taşıyorum. Kızımın da bir gün o bavulları yüklediğim uçaklarla seyahat edebilmesini istiyorum. İşimin zorluklarına bu amaç uğruna katlanıyorum.
1: Siz bizim umut ışığımızsınız hanımefendi. Bu gece konduların dışında koca bir dünya var. Biz çocuklarımızın bizim hiçbir zaman elde edemeyeceğimiz fırsatları yakalayabilmelerini umut ediyoruz.
2: Kilah,

0: Dün gece hiç uyumadım.
1: Evet, evet,
0: sabah kadar
1: ödev yapmadım.
0: Yaptım.
1: Neden yapayım ki?
0: İlk ders neydi?
1: İlk ders neymiş?
2: Spor salonunda buluşalım.
0: Ne oldu? Gidecek miyiz?
2: Gelin gelin gelin bakalım. Oturun hadi. Ravinder, buraya gel. Otur hadi çabuk. Aşvin, bugün ilk dersimize Ravinder verecek. Bize o kağıt oyunundan ne kadar kazandığını söyler misin? Sakıncası yoksa.
3: Ayda 8 ya da 12 bin.
2: Bin mi dedin? Hiç fena değil. Peki bunu bize nasıl yaptığını öğretebilir misin?
3: Benimle dalga geçmeyin.
2: Hayır hayır, çok ciddiyim. Oru, bana şu hesap makinesini ver. 15 kişiyiz. Ben de dahil. Hesaplayalım. 15 çarpı 8 bin.
3: 120 bin eder.
2: Aramızdan birileri yakalanırsa, ki bu da bu işin bir parçası. Diyelim ki üçümüz yakalandık. Kişi başına kefalet bedeli 6.350. Geriye ne kalır?
1: 15 çarpı...
3: 100.950 kalır efendim.
2: Peki bunu 15'e bölersek ne eder?
3: 6.730. Bu sorularda nereye varmaya çalışıyorsunuz?
2: Söyleyeyim. Çoğu insan bu hesapları yapmak için hesap makinesi kullanırken... Sen bu makineden bile hızlı yapıyorsun. Ama buna rağmen matematikte kötüsün. Tuhaf değil mi? Ravinder, çok özel bir yeteneğin var. Bunu akıllıca kullanmalısın.
4: Söyler misin? Ders çalışarak ne elde edebilir ki? En fazla bir diploma o kadar. Şu anda bile kapı kapı sabun satarak mezunlardan daha çok kazanıyor.
3: Evet efendim, ama ben sabun satmak istemiyorum.
2: Kim sabun satmanı istiyor ki? Bahse girmek istiyorsan gir, ama yasa dışı bahislere değil tabii. Yasal olanlara girmeyi öğren. Dünyanın en büyük, en önemli bahislerine gir. Mesela borsada işlem yapmayı öğren. Kim bilir? Belki ülkenin en büyük yatırım bankacılarından biri olursun. Ama bunun için çok iyi hazırlanman lazım. Yani ders çalış.
5: O matematikte çok iyi. Özel bir yeteneği var. Peki ya bizler?
6: Evet efendim. Bir okuldan böyle birkaç öğrenci çıkar. Geri kalanları işe yaramaz bence.
0: Bence çok haklı. Mesela ben tamamen işe yaramaz biriyim. Fen de, matematik de, coğrafya da koca bir sıfırım. Göbeğim kadar koca bir sıfır.
2: Kilam, bir ototamircide çalışıyorsun. Bir araba niye dördüncü viteste ikinci vitesten daha hızlı gider?
0: Dördüncü vitesteyken sürtünme daha az olduğu için tekerlekler daha hızlı döner.
2: İşte bu fizik. Tamana, bamyaya tuzu ne zaman eklemek gerekir? En başta mı yoksa...
7: En başta eklenmez efendim. Çünkü başta eklenirse sulanır ve yapış yapış olur. Bu da lezzetini etkiler.
2: Yani tuz eklemek nemenin salmasına yol açıyor. Bu da kimya işte. Bana sorarsanız, hepiniz kendi konularınızın uzmanı olmuşsunuz. Ama usta olduğunuz bir şey daha var. Her konuda suçu şartlarınızı atmak. Defterlerinizin son sayfasını açın. Size 10 dakika veriyorum. İyice düşünün. Kendinizde en çok nefret ettiğiniz şeyi, en büyük korkularınızı tek tek yazın bakalım. Hadi.

Korkularla dolu bu sayfalar sizin hayat hikayeniz. Onu bir defterin arkasına hapsettiniz. Ça ça ça. Ama bu korkuları kabullenirseniz onlar da sizi uçuracak bir rüzgara dönüşür. Hı? Ça. Hadi benimle gelin. Gelin. Artık korkularınız sizin gücünüz olacak, zayıflığınız değil. Gitmelerine izin verin ki onlarla uçabilesiniz.

0: Termometre lütfen.
1: Kızıl etesi olur.
2: Ne?
1: Efendim, basket topu lazım. Efendim, bizim bir tartıya ihtiyacımız var. Hadi.
2: Bu işinizi gör.
1: Hadi gel, ben çeyinelim.
3: Hey, biri mi hastalandı?
1: Evet, basketbol topu.
2: Sakın onlara bulaşayım deme.
1: Topun potansiyel enerjisi, yüksekliği,

0: yere çarpıp zıpladığında potansiyel enerji, kinetik enerjiye ve ısı enerjisine dönüşüyor.
1: Evet efendim, ders programımız aynı değil mi?
0: Hazır mısınız?
1: Biz niye onlar gibi eğlenmiyoruz?
2: Sevgili kızım, mükemmellik eğlenilerek kazanılmaz. Sıkı çalışmak gerekir. Sen Lotger'in en büyük umudu 9A sınıfı. 9F sınıfı değil. Hadi gidelim.

Sen onu tut, ben de bulun. Gördüğünüz gibi sıvı sıvıyı çekiyor. Bu kohezyon. İplikle suyun arasındaki çekim kuvveti de alezyon.

0: Bir şey soracağım. İkinizin arasındaki şekil malezyon mu, kohezyon mu?
1: İşte bu da enerjinin korunumu formülü. Biliyor muydunuz? Pusulanın olmadığı zamanlarda kaptanlar ve denizciler yönlerini ellerini şu şekilde uzatarak tespit ederlermiş. Onlara yollarını kutup yıldızı gösterirmiş.
2: Bu da ne böyle? Bazen Bay Vadya'nın notlardan ve projeden başka bir şey önemsemediğini düşünüyorum.
3: Bence o sadece bizim en iyi olmamızı istiyor. Onun gibi biri bizim için şans.
2: Evet, hadi geri çekilin.
4: Evet. Biz şanslıyız. Ama onlar kesinlikle daha mutlu.
0: Evet,
1: çocuklar gelin şöyle. Hazır mısınız?
5: Şuna bak.
4: Merhaba.
3: Selam. Merhaba. Sen eve mi gidiyorsun?
4: Bilim projesine çalışıyorum. Neredeyse bitti. Görmek ister misiniz?
3: Ne?
4: Görmek ister misiniz?
3: Evet.
4: Gidelim mi?
6: Hadi.
4: Gelin lütfen. Hadi.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
8: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
9: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko. Motorlar için de ekonomik.
10: 2900 liradan başlayan fiyatlarla.
11: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemeli. Vefanın tadı hala aynı.
4: Sen seversin diye aldım.
3: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Ayrı bir yaz.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
3: Gezerken yol tarifi,
2: alışveriş fit çeki.
3: E buralarda bize hepsi sınırsız.
2: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: hayal aşka.
1: Hadi başamalız.
2: Çayla şamanoz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamanoz. Çocuk ya da büyük ol, hadi baya mutlu
3: ol. Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik

0: beyazlığı öneriyorum.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım hadi. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Abi ne oluyor ya?
1: Açlık basıyor, bir şey yok.
2: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
3: Ha! Maydanoz.

0: 101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Asperox Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 249 lira.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişi.

0: ve hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi fermente dana kangal sucuk KOP'ta sadece 929 lira.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu.

0: ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
1: Türkiye'nin dürümü. Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago. Garanti
6: bebe. Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
7: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta. Tüm yemekleri ben ödemiştim.
6: Tekne.
7: Sen öde, sonuna hallederiz demiştik ya.
8: Ya Faruk tamam hallederiz.
7: Dostum.
8: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
7: Oh
8: tabii.
9: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
10: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
12: Hadi gelin. İşte. Buraya güneş panelleri koyduk. Fotovoltaik prensibine göre...
13: Çeneni yorma Nataşa. Onlar böyle şeyleri anlayamaz çünkü... Güneş kondu olsaydı belki o zaman anlarlardı.
12: Akşay.
13: Peki, Bayan Leyna ile basketbol çalışmalarınız nasıl gidiyor bakalım?
12: Bu güneş panellerinin hepsi yanlış yöne bakıyor. Panellerin yüzleri mutlaka güneye dönük olmalı. Tıpkı eski Yunan ve Roma evlerinin pencereleri gibi. Güneşinizin konumu sabit kalabilir. Tek yapacağınız panellerin yüzlerini şu yöne 19 derece eğmek.
14: Tamam ha? Bunu nasıl yapabildin? Yani bunları nasıl öğrendin?
12: Basketbol oynarken...
15: Akşay, ben bu denklemi bir türlü anlayamıyorum. Bir yanlış mı var acaba? Veriler yanlış olabilir mi?
14: Bir dakika. Bence Einstein denklemini değil, Planck denklemini kullan. Alayım. Planck denkleminde bir sabit vardır ve bu sabit H ile gösterilir. Sonra da...
15: Ne kadar uğraşsam da sabitlenmiyor bir türlü.
16: Bir de bunun nedeni.
12: Onunla yapıştırabilirsin.
17: Neler oluyor? Hı? O ne?
16: O benim... Bisiklet lastiklerini... yapıştırmak için kullanırız bunu.
17: Ekibim ve ben Ulusal Bilim Fuarı için proje hazırlıyoruz. Delik lastik tamir etmiyoruz. Özür dilerim, yoksa egonu mu deldim? Neyse ki sen delik tamir etmeyi biliyorsun. Çık dışarı.

0: Hey Kilam, yanında güneş gözlüğü var mı?
1: Ne yapacaksın?
0: Şu taraftan gelen ışık gözlerimi neredeyse kör edecek de ondan. Aa, meğer bu şu başarı rozetinden geliyormuş. Vadya'nın gözdesine hediyesi olmalı.
1: Ne diyorsun? Akşay Vadya'nın gözdesi mi? Söyler misiniz efendim, rozetimin parıltısını nasıl koruyabilirim?
0: Söyleyeyim yavrum. Her sabah uyan.

0: yakalandığında onu öpmelisin. Tıpkı her gün beni...
1: Hey hey! Durun! Yapmayın!
2: Ateş!
1: Durun artık!
2: Ateş! Ateş! Dur artık! Dur dedim sana Ateş! İkiniz hemen sınıfınıza.
1: Neden onun tarafını tutuyorsunuz?
0: Bırak tutsun Kilam. Onun da diğerlerinden farkı yok işte.
2: Ateş, senin Akşay için söylediklerini duydum. Vadya nasıl dışlamak için 9F'yi kolluyorsa sen de Akşay'ı aşağılamak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun. Sonra da ağlayıp duruyorsun. Doğru değil mi? Söyle. Ça ça ça. Bu okul asla bizi kabul etmeyecek. Ça ça. 9A'lılar bizi asla kabul etmeyecekler diye. Böyle mi kabul ettireceksin? Hemen sınıfına.
0: Daha ne diyeceksiniz ki? Ne diyeceksiniz? Doğru dürüst konuşamıyorsunuz bile. 4 kere takılmadan 2 kelime bile edemiyorsunuz. Okulda mıyız değil miyiz belli değil. Öyle değil mi ha? Yanlış
2: Ateş!
0: Mı?
2: Ateş! İkiniz de sınıfa. Sınıfa dedim.

0: Bence ona vurmalıydınız Bayan Madur.
1: Çak!
0: Bugüne kadar hiç mi el kaldırmadınız acaba?
1: Çak!
0: Merak etmeyin, 9F hak ediyor. Sonunda bunu anlamanıza sevindim. 9F'dekiler öğrenci olmaya uygun değil.
1: Bir şey değil mi Bay Vadia? Bence kötü öğrenci yoktur. Anlatabiliyor muyum? Çak! 9F ile aramda olanlar ya da olacaklar, çap, onlarla benim aramda. Ben onların öğretmeniyim, onlar da benim öğrencim. Çap! Çap!
2: Merhaba, ben biftek istiyorum. Efendim.
3: Ben de istiyorum ama iyi bana bir şey olsun lütfen.
2: Yanında biraz da püre alayım.
4: Hanımefendi, siz ne arzu edersiniz?
1: Ben çap! Ben
3: ona krema sosu fettuccine getirin ve ızgara tavuk ama bibersiz. Biberi alerjisi var.
2: Tamamdır.
3: Değil mi? Bak katılıyor.
2: Notumu aldım efendim.
3: Senin restoranın epey popüler olmuş. İnternetten baktım da evet. Çok iyi puan vermişler.
2: Bir ara gelmelisin. Vakit bulabilirsen tabii.
1: Ça.
5: Gördün mü? Onun nesi var öyle?
1: Ça.
5: Herkesin içinde dikkat çekmeye çalışıyor işte.
3: Leyla, beni davet ettiğin için sağ ol.
1: Seni davet eden ben değilim.
3: Okul nasıl gidiyor bakalım?
1: Bak, umrunda mı? Çak!
3: Seninle normal konuşamaz mıyız?
1: Normal ha? Çak! Baba, benim normalim bu. Ve benim normalime katlanamazsın.
3: Senin sorunun tam olarak nedir? Söyler misin?
1: Benim sorunum şu. Benim yerime sipariş vermene ihtiyacım yok. Bir bankada iş bulmana da. Senden istediğim... Sadece...
6: Sakin ol kızım. Sakin ol.
4: Doğum günü pastanı.
6: Tamam. Sakin ol. Çalış, tamam mı?
1: Tamam. Tamam,
3: hadi önce
1: çalışırım.
3: Pastanı keselim. Birbirimizi
1: hepimiz normal
3: sonra
1: bir aile gibi davranalım.
3: Hadi, hadi. Şu mumları üfle.
2: Tamam.
3: Sonra
1: nice
2: abla,
1: yıllara.
2: Şansına kesin. Hayır, hayır, hayır. Hayır.
1: Hayır yapacağım. Affedersin.
2: Sorun değil. Babam bile bu doğum günümü mahvedemez.
0: Günaydın.
7: Günaydın Bay Vadi. Her şey hazır mı?
0: Kesinlikle efendim.
7: Görmek için sabırsızlanıyoruz.
0: Elbette. Günaydın. Evet. Evet, akşam başlayabilirsin.
4: Herkese iyi günler. Güneş ışınları fotovoltaik malzemenin üzerine düştüğünde elektriğe dönüşüyor. Güneş pili yapmak için kullanılan prensip budur. Önce uygulamayı görelim, ayrıntıları daha sonra konuşuruz. Bu halojen lambanın güneş olduğunu varsayalım. Güneş ışınları camın üzerine dik açıyla düştüğünde maksimum emilime tanık olacağız. Burada gördüğünüz gibi.
8: Tebrik ederiz. Evet, harika bir proje.

0: Gerçekten iyi iş çıkardın. Evet evet haklısın.
1: Bu da ne? Bu duman nereden geliyor?
2: Çocuk kesilmişsiniz.
0: Aman tanrım yanıyor muyuz?
3: Kalın
0: çak,
3: olsun.
0: Çak çak çak çak çak çak çak.
4: Ekibim adına hepinizden çak. Özür diliyorum. Lütfen çak. Kusura bakmayın.
2: Bay Vadiye lütfen bu sorunu halledin.
4: Özür dilerim efendim. Ne oldu?
5: Bilmiyoruz efendim. Aslında defalarca kontrol etmiştik.
0: Evet efendim. Her şey yolundaydı.
4: Her şeyi kontrol ettiğiniz emin
5: evet,
4: misiniz?
5: Evet bizzat ben kontrol ettim. Fan, yel değirmeni, tren hepsini. Bu nasıl oldu inanın bilmiyorum.

0: Dün verdiğim denklemi çözebilen oldu mu? Hah,
1: ben
0: güzel, göster
1: efendim.
0: Bakalım. Göster hadi. Buyurun efendim. Efendim?
2: Hey. Sanırım bu sana ait.
0: Ne oldu efendim? Ça ça efendim.
3: Sorun nedir efendim? Umarım egonuzu delmemişimdir.
0: Ateş.
3: Üzgünüm efendim. Unutmuşum. Siz delik tamir etmeyi bilmiyorsunuz.
0: Kapa çeneni Ateş.
3: Öyle değil mi?
0: Efendim.
2: Bayan Madur, herhalde mutlusunuzdur. Sen Lockter'ın gururu da parlak projesi de paramparça oldu. Ve bunun sorumluluğu da sizin sınıfınıza ait. Çok haklısınız. Kötü öğrenci yoktur. Sadece umutsuz vakalar vardır. Bu işe başka kim karıştı? Bilmek istiyorum.
0: Bay Vadia, böyle bir şey mümkün olamaz. Kilem?

0: Efendim. Efendim lütfen söyleyin.
1: Bayan Madur boş bir sınıfta ders vermeye hazır olun. Bugün 9F'nin son günü. Sizlerle müdürün odasında görüşeceğiz.
2: Bu projenin hazırlanması tam 6 ay sürdü ve yok oldu. Okulumuzun itibarıyla birlikte hem de sizin 9F sınıfı yüzünden. Bu okulda bir saniye daha kalmaları için iyi bir sebep söyler misiniz bana?
3: Bunu Kilan ve ben yaptık. Siz neden işlemediğiniz bir suçu üstlendiniz ki?
4: Harika. Bizim için endişeleniyorsun. Peki ikinizin yüzünden Bayan Maduran olacağı umrunda mı?
5: Ama önce Bay Vadya'nın onayını almamız lazım.
6: Şunlara baksana.
5: Görünüşe göre müdür size rozetlerinizi verecek.
7: Akiş, yeter artık.
5: Yok. İyi şanslar.
0: İstediğiniz cezayı verebilirsiniz. Ama onları okuldan uzaklaştırmayın ne olur lütfen. Sınavlara girmelerine izin verin efendim.
1: Efendim bu bir saçmalık.
2: Gerçekçi olalım. Sizce 9F sınıfı öğrencileri sınavları geçebilecek mi?
0: Efendim size bu sorunun cevabını veremem. Ama mesele sadece sınavlar değil. Onların geleceği söz konusu. Lütfen.
1: Efendim bence bu konu biraz...
2: Sınavlara girebilirler. Ama o zamana kadar okula gelmeyecekler. Yani sınav dönemine kadar okuldan uzaklaştırıldılar. Diğer öğrencileri kötü etkiliyorlar. Buna izin veremem.

0: Ben anladım efendim, anladım. Teşekkür ederim.
1: Bayan Madur, siz iyi bir öğretmensiniz. Ama yanlış bir sınıfa denk geldiniz. Bu da sizin suçunuz değil, benim suçum. Size o sınıfı ben verdim. Şimdi de sadece onları değil, sizin gibi iyi bir öğretmeni de kaybedeceğiz diye çok endişeliyim.
0: İyi günler efendim.

0: Bitirme sınavlarına girebileceksiniz.
1: Teşekkür ederiz.
2: Bugünden itibaren gece gündüz çalışacağız. Bir zaman çizelgesi yapıp...
0: Hayır, buna gerek olmayacak. Sınavlara kadar okula gelmeyeceksiniz. Bu yüzden de bundan sonra bana ihtiyacınız yok. İyi şanslar.
2: Efendim?
3: Nihayet gitti Bayan Kekeme.
2: Yeter artık. İyice saçmalamaya başladın. Sen sadece Bay Badyan'ın projesini mi yok ettin? Bayan Madur'un güvenini de yok ettin. 9F sınıfını da. Onun sadece ağzı kekeme. Peki ya senin? Ben söyleyeyim. Senin kalbin kekeme.

0: Çak.
1: Belki de Vadya ve babam haklıdır. Belki de benim yöntemlerim yanlış. Öyle değil mi? Çak.
2: Sakin ol abla. Olur böyle şeyler.
1: Beklediğim kişi geldi. Lütfen idare et, olur mu?
2: Sen de sakin ol, tamam mı?
1: Çak.
2: Ablam beni görmeye geldi. Okulda günü kötü geçmiş de

0: Efendim? Hani kağıtlar, uçaklar yapıp uçurmuştuk ya.
1: O gün ikimizin sayfası da boştu.
0: Hiçbir şey yazmayan sadece ikimizdik.
1: Ama siz haklıydınız.

0: O son sayfalara sıkışan bizim hayat hikayelerimiz.
1: Hatırlıyor musunuz, bizden en büyük korkularımızı yazmamızı istemiştiniz. Benim de korkularım var. Hiçbir zaman 9A'dakiler gibi iyi olamamaktan korkuyorum. Ama en büyük korkum birine güvenebilmek. Herhangi birine. Hatta kendime de. Ya da size. Sizin de bizi terk etmenizden korkuyorum. İşte benim sayfam burada. Bütün korkularımı yazdım. Bunu uçurabilirim efendim. Ama bu küçük uçak yolunu bilmiyor. Bize kutup yıldızının durduğu yerden nasıl denizcilere yol gösterdiğini anlatmıştınız. Ben gökyüzünü pek bilmem. O kadar uzaklara gidemedim maalesef. Ama siz benim için yeryüzündeki kutup yıldızısınız efendim.

0: Yumurtayla osmos deneyi. Bir yumurtayı %40'lık hidroklorik asit içinde çözerek kabuğundan ayırın. Dışındaki zarıyla birlikte saf suya daldırın. Ne görüyorsanız anlatın. Ne görüyorsanız anlatın.
1: Ne görüyorsanız anlatın.
0: Ne görüyorsunuz anlatın.
2: Ne görüyorsunuz anlatın.

0: Kaç gün erken geleceğim, sen ders çalışabilirsin, hı?
1: Şimşek çaktığında önce ışığını görürüz. Sonra sesini duyarız. Çünkü ışık sesten daha hızlı hareket eder.
2: Işık yine hızlı hareket etti.

0: İki oranda aynı. 60'a 120. Sen ne bakıyorsun öyle?
1: No.
2: Ne oluyor burada?
3: Kapat şunu.
2: Kelam, ders çalışmaya geldiler. Dışarı, dışarı.
3: Ama abla.
2: Yok ol çabuk.
4: Galiba benim beynim bedenimden daha kalın kardeşim.
1: Yalnız değilsin kardeşim.
4: Ateş, başaramazsak Bayan Madur saygınlığını yitirecek. O da bütün 9F sınıfı da bütün okulu için alay konusu olacak. Başta da Vadiye için.
5: Hey Ateş, şunun arka lastiğine bakar mısın? Havası inmiş sanki.
1: Evet.
5: Sınavlar yaklaştı ha? Sizin havanızda inmiş çocuklar. Fen ve matematik sınavının soruları

0: İster misiniz? He?
1: Rago?
2: Tara?
3: Asıl ikram burada. Bu gördüğünüz yarınki sınavların soruları. Alın.
1: Ati, sen aklını mı kaçırdın? Böyle bir şey nasıl yaparsın?
3: Niye kızıyorsun ki? Kendim için yapmadım bunu. Biz başarısız olursak Bayan Madur da başarısız olacak.
1: Evet, doğru diyorsun ama böyle mi başaracağız? Kopya çekerek mi ha? Eğer Bayan Madur bunu öğrenirse...
3: Kimden öğrenebilir ki? Benim söylemeyeceğim kesin. Siz de söylemezsiniz. Hepimiz ne kadar şansımız olduğunu biliyoruz. Kendim için mi yapıyorum bunu? Ha? Bunu hepimiz için yapıyorum ben. Tabii Bayan Madur için de.
1: Sen umutsuz vakasın Atiş. Delirmişsin.
3: O geçemeyecek. Ama en azından sizlerin durumu anladığınızı sevindim.

0: Yazmaya başlayabilirsiniz.
1: Efendim, soru kağıdı bu mu?
2: Bunlar aynı sorular değil. Tamamen farklı.
3: İyi geçti mi? Yarın için iyi şanslar.
1: Evet, ikiye böldüğünde de sonuç ortaya çıkıyor.
3: Evet, biliyorum.
1: Evet.
3: Hayır, 12 ile çarpacaktın.

0: Efendim?
1: Doğru cevap yediydi.
0: Sanırım doğru cevap yediydi. Hayır. Hayır, hayır.
1: Çok iyiydi.
2: Kalemlerinizi bırakın, süre doldu. Yazmayı bırakın dediğim süre doldu. Sınav bitti. Ver şu kağıdı. Ver, ver, ver. Evet, ver bakalım. Tamam, süre doldu.
3: Çocuklar nasıl geçti? İşaretledik.
4: Ben bunu D olarak işaretledim hatta.
3: Çok güzel, çok güzel. Aferin size. Hepsine bakacağım, merak etmeyin.
5: Hiç merak etmeyin efendim. Bütün soruları cevapladık. Hepimiz geçeceğiz.
4: Evet,
1: hepsini işaretledik.
4: Merak etmeyin.
1: İnanılmaz derecede güzel geçti.
4: Çok mutlu.
1: Teşekkür ederim.
4: Tamam, birlikte gidelim o zaman.

0: Ben göremiyorum. Biraz çekilir misin? Hayır, senin ismini gördüm. Şuradaki benim ismim mi?
1: Geçmişim.
2: Kaçıncı olmuşum? Çok sevindim.
0: Gerçekten.
2: Tebrik ederim kardeşim.
3: Ben de geçmişim. Şimdi de sana okulumuzun bu yılki birincisini takdim ediyorum.
0: İnanılmaz bir birincisi. Görüşürüz.
2: Hadi.
4: Sonuç nasıldı?
2: Evet, işte bu harika.
1: Kilam nerede?
0: İnanamıyorum. İşte orada.
5: Nasıl oldu anlamadım. Ben bile geçmişim.
0: Evet, işte bu.
2: Aferin sana Kilam.
0: Aferin sana Kilam. Aferin sana Kilam. Aferin sana.
6: Anlayamadım efendim.
7: 20 yıllık öğretmenim ben. Öğrencilerin kopya çekip çekmediğini anlarım. Sınavları geçmiş olabilirler. Ama yüksek notları, hem de fen ve matematikte, yani Bayan Madur'un derslerinde almaları bir mucize.
6: Hepsi de çok sıkı çalıştı.
7: Ya da kopya çektiler. Efendim, cevaplar doğru ama çalıştıkları doğru değil.

0: Çözüm yöntemleri son derece farklı. Cevapları nasıl buldular bilmiyorum. Bence bu ancak sorular önceden bilinirse yapılabilecek bir şey.
1: Öğretme yöntemlerimin farklı olduğunu biliyorum. Hatta epey sıra dışı. Ça ça ça. Ama bu 9F'nin kopya çektiği anlamına gelmez. Sonuca varmanın pek çok yolu vardır, değil mi? Yani müfredata uyması gerekmez.
0: Sınav soruları dışarı sızdırılmış Bayan Madur. Ateş ve Kilam'da sızdırılmış soruları Hademe Şamlal'den almışlar. Bu da 9F'ye öğrettiğiniz sıra dışı yöntemlerden biri mi?
2: Çık dışarı.
0: Bayan Madur, öğrencileriniz başarısız ve hep öyle kalacak. Efendim, 9F denen belediye çöplüğü okulumuzu daha ne kadar kirletecek?
1: Rica ederim Bay Vadya. Sözlerinize dikkat edin. Bu okulun öğrencilerinden söz ediyorsunuz.
2: Artık değiller Bayan Madur. Yarınki kurul toplantısında okuldan atılacaklar. Bir örnek teşkil etmesi için. Sen Lockter'da kopyacı öğrencilere yer olmadığını ve olmayacağını göstereceğiz.
1: Efendim, ben öğrencilerimin kopya çekmediklerine inanıyorum.
2: Sizi
1: ve
2: yeterince
1: sizden...
2: dinledim. Gidebilirsiniz.

0: Efendim? Efendim, sınav sorularını hademeden aldığımı kabul ediyorum. Ama size yemin ederim ki kopya çekmedik.
1: Efendim lütfen söyleyin, neden bizi azarlamıyorsunuz?
2: Çünkü ben hiçbirinizin kopya çekmediğini biliyorum. Çekmiş olsanız hepiniz oru kadar başarılı olurdunuz. Neyse, benim ne düşündüğümün hiçbir önemi yok artık.
3: Bizim için önemli. Hem de çok önemli.
4: Efendim, bizler önce sizin öğrencileriniz. Sonra sen Lotgar okulunun.

0: Suda ve Vinay bana bugün okulda neler olduğunu anlattı.
1: Yine mutlu olmuşsundur. Öğretmenliğin bitecek. Ça ça ça. Niye geldin? Yeni bir banka işi mi çıktı?
0: Neyna, beni yanlış anlıyorsun kızım.
1: Bu oyunu oynamaktan sıkılmadın mı baba? Kimi kandırıyoruz burada? Ça ça. Birbirimizi mi yoksa kendimizi mi? Ne sanıyorsun baba? İstediğin zaman hayatımızdan çıkıp canın istediğinde geri dönebileceğini mi? Ça ça. Sen bizi terk ettin baba. Hatırlıyor musun? Bizi terk ettin. Uzak dur artık. Ça ça ça.
0: Herhangi bir ebeveyn için, bir baba için dünyada en önemli şey nedir biliyor musun kızım?
1: Ça.
0: Ailesine karşısına çıkan,
1: ça ça ça,
0: çocuklarının karşısına çıkan sorunları çözebilmek. Senin Tourette sendromunu çözemedim. Ama inan ki çözmeyi çok istedim.
1: Bu çözülebilecek bir şey değil baba. Ben böyleyim işte. Ve her zaman da böyle biri olacağım.
0: Dinle beni. Yarın okulda ne olursa olsun,
1: ça,
0: hiç kimseye hiçbir şey kanıtlamak zorunda değilsin.
1: Ça, ça.
0: Ben senin öğrencilerini gördüm. Onlar için neler yaptığının da farkındayım. Benim senin için yapamadığım şeyleri.
1: Ça, ça.
0: Onların yanında
1: ça,
0: ol. Seninle gurur duyuyorum.

0: düşünüyorsunuz?
1: Bu çok kötü oldu. Bu yıl bilim fuarına katılamadık maalesef.
0: Ama daha büyük bir zaferimiz var. Sonunda 9F'yi okuldan attık.
1: Biz mi?
0: Evet. Yani sizin istediğiniz bu değil miydi efendim? Ben de yaptım işte. Şamlalı yanlış sorularla Atiş ve Kilam'a gönderdim. Böylece 9F'dekiler o yanlış sorulara çalışıp başarısız olacaklardı. Başarısız olmadılar ama kimin umurunda ki? En azından Saint Lothar'dan gittiler. Sonuç olarak da başarı rozetleri yine 9A'da kaldı. Söz veriyorum efendim. Bu yıl 9F'yi hallettik. Seneye de Ulusal Bilim Fuarını hallederiz. Sınıfta görüşürüz.

0: Hepinizin bildiği gibi 9F'nin yaptığı şey kesinlikle kabul edilemez bir şey. Bu yüzden de bir karar verdik. 9F sınıfı artık Sen Lokter'ın bir parçası değil. Sözü öğrenci komite başkanı Bay Vadia'ya bırakıyorum.
1: Küçük bir çocukken öğretmen olmanın çok zor bir şey olduğunu düşünürdü. 20 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra öğrendim ki ondan çok daha zor bir şey varmış, o da öğrenci olmak. Bir şeyi yanlış öğrenen öğrencinin notu kırılır ama bilgiyi yanlış öğreten bir öğretmenin kimse notunu kırmaz. Öğretmek kolaydır ama zor olan şey öğrenmektir. Hepimiz birilerine bir şey öğretmek isteriz. Ben de kendimce 9F sınıfına bu okula layık olmadıklarını öğretmek istedim. Bunu yapmak hiç de zor bir şey değildi.
2: Çak çak.
1: Yapılacak tek şey Şamlal'le yanlış soruları dışarı sızdırmaktı.
3: Çak, bu nasıl çak, olur?
2: Çak çak çak.
4: Ama nasıl olur?
5: Mümkün değil.
1: Böylece 9F sınıfı yanlış sorulara hazırlanacağı için sınavlarda başarısız olacaktı. Başarısız oldukları için değil. Ben başarısız olmalarını istediğim için. Bayan Madur ve 9F. Sizleri sahneye alabilir miyiz?
6: Hadi, hadi gelin çocuklar.
1: Ne kadar zor olursa olsun bazı öğretmenler öğrenmeyi kolaylaştırır. Bayan Madur, bu onur

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
1: dürümü. Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
4: Sen seversin diye aldım.
3: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
5: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol. Kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tatiline...

0: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
1: İstikbal'le. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit check'i.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
1: her yer redlilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim küpür küpür.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir.

0: her şey. Dondurma, dondurma
1: gibi değil, dondurma. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi fıstık
0: şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
1: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
0: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
9: Bellona, Bellona. Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Hadi başamalos. Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
13: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya muslu ol.
14: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadı

0: Seni doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
1: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
2: Allah aşkına neden?
1: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
2: Karnın doyar da ruhun aç.
1: Dört nala yaşıyoruz.
2: Tamamdır şaka mati.
3: Gerçek pop kek aşkı.
1: Ben bu aşka doyamam.
4: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Sütaş ayran, sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an...

0: Isıtma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi fermente dana kangal sucuk KOP'ta sadece 929 lira.
2: Ben bilirim, ben bilirim.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Efendim? Efendim?

0: Efendim, o soruları sizin sızdırdığınızı düşünmüyorum.
1: Bayan Mudur, ben de sınıfınızdaki çöp kutusunu sizin patlattığınızı düşünmüyorum.
0: Bence henüz bütün şansımızı yitirmemiş olabiliriz. Ulusal Bilim Fuarı'na katılmaktan söz ediyorum.

0: Sizinki kadar gösterişli bir proje değil. Ama yemin ederim ki kullandığımız parçaların çoğu gerçek otomobillerden alındı.
1: Müfredattaki denklemler aynı kaldı. Ama öğrenciler arasındaki denklem değişti. Hatta onlara yenileri de eklendi. Benim gibi herkes kendi Tourette sendromuyla dost oldu. Bazen düşünüyorum, Tourette aslında ne diye? Sadece bazı tikler mi? Yoksa hayat hakkında düşüncelerimizle mi ilgili?
2: Hadi. Tamam,
1: tabii ki nasıl düşündüğümüzle ilgili. Çünkü neden ve neden olmasının arasındaki fark sadece bu kadar. Yani bir hıçkırık kadar. Bugün St. Lothgar Okulu'ndan emekli oluyorum. Tıpkı bu denklemleri anlamak için geçirdiğim 20 yıl

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Film izlemek ister misiniz Bay Rosen?
1: Hayır, teşekkür ederim.
0: Film izlemek ister misiniz Bay Phelps?
2: Tiyatroyu tercih ederim.
0: Ukrayna sinemasını düşünür müydünüz?
2: Benim yerime siz seçebilirsiniz. Teşekkür ederim.

Günaydın Bay Phelps. Şu anda gördüğünüz adam Alexander Golitsyn. Prag elçiliğimizde bir ataşe ve aynı zamanda bir hain. CIA NOC listesinin yarısını çaldı. Yani Doğu Avrupa'da çalışan bütün gizli ajanlarımızın kayıtlarını. Güvenlik nedenlerinden ötürü NOC listesi ikiye bölünmüştür. Golitsyn'ın elindeki kısım kod adlarını içeriyor. Ancak bu parça kod adlarını gerçek isimlerle eşleştiren diğer yarısı olmadan işe yaramaz. Golitsyn yarın gece elçilikte verilecek bir resepsiyonda listenin diğer yarısını çalmak istiyor. Kabul edersen Jim, görevin hırsızlığın fotoğraflı kanıtını elde etmek, Golitsyn'ı alıcısına kadar gizlice takip etmek ve

oynamak olacak. Her zamanki grubundan seçilmiş bir ekip gönderdim. Sarah Davies zaten gizli çalışıyor. Jack Harmon her türlü güvenlik sistemine girebilir. Hannah Williams gizlice izlemekten sorumlu olacak. Karen Clare ulaşımı halledecek ve Ethan Hunt her zamanki gibi kilit adam olacak.

0: Rak.
1: Hedefimiz çok açık. Nok listesini çalarken Golis'in fotoğrafını çekeceğiz. Onu alıcısına kadar izleyecek ve tutuklayacağız. Planımız şöyle. Ethan bir parti esnasında kendi karakterinde elçiliğe gireceksin. Görüşümüz içinde saklan. Mümkün olduğunca yüksekte.
2: Başka türlü olacağını düşünmemiştim.
1: Sera, sen partidesin. Elçinin Washington ziyaretçileriyle ilgileniyorsun. Ethan'la temas kur. Birlikte çalışacaksınız.
3: Giyecek hiçbir şeyim yok.
1: Öyle mi? Eminim bunu halledersin. Golis'ini belirleyip Hena'ya bildireceksin. Hena içerideyken sürekli senin gözetiminde olacak.
3: Sorun değil.
1: Jack.
4: Evet.
1: Parmak izi güvenliğine buradaki asansör boşluğundan ulaşılıyor.
4: Sanırım smokinimi giyemeyeceğim.
1: Aç kapı. Dışarı çık. Geride hiçbir şey bırakma. Claire.
3: Hı hı.
1: Dışarıda araçta gizlen. Collison dışarı çıkınca Hena sana katılacak. İkiniz onu oradan izleyeceksiniz.
3: Tamam.
1: Ters bir şey olursa bırakın diyeceğim ve herkes hemen uzaklaşacak. 4'te burada buluşacağız. Sabah 4'te. Sorusu olan?
2: Evet. Buraya bir cappuccino makinesi alabilir miyiz? Siz buna ne diyorsunuz bilmiyorum ama ben tuhaf ve zalimce diyorum.
3: O kahveyi ben yaptım.
2: Kesinlikle. Ki evdeki o ahırda yaptığın çamurdan daha kötü olduğunu söylesem.
3: Teşekkür ederim.
1: Hey, karımın kahvesine laf etme.
2: Ki evde seni özledikçim.
1: Ben de sizi özledim.
4: Yine şu rahat adam seçme görevinde miydin?
2: Bu kez nereye verdiler? Plazaya mı?
1: Drake Oteli, Chicago.
4: Muhteşem. 24 saat oda servisi.
2: Şoförlü arabalar.
4: Yüklü bir banka hesabı.
2: Bu yaşında yumuşamaya başladı.
4: Evet, baksana şuna.
1: Tamam, dinleyin. Eğer o liste açığa çıkarsa Doğu Avrupa ülkelerindeki ajanlarımızın isimleri en tehlikeli insanların eline geçebilir. Üçüncü dünya teröristleri, silah satıcıları, uyuşturucu patronları ve bizim gibi uzun dönem çalışan gizli ajanlardan kurtulmak isteyen diğer herkes teşhir olursa yok edilecekler. Planı buradan karganın yuvasından yöneteceğim. Şimdi ayrıntılara girelim.
4: Gözlüğün köprüsünde bir kamera var ve gördüğün her şeyi kaydediyor ve görüntüyü buraya gönderiyor. Gördün mü? Beni duyabiliyor musun?
3: Tabii ki seni duyuyorum.
4: Hayır. Kulaklığa ihtiyacın var. Çok güzel gözlerim var. Şimdi duyabiliyor musun?
3: Net bir şekilde.
1: Eğer bekleyen bir araba varsa ve kaçarsa ne olursa olsun peşinden ayrılma. Öğlen de o semtin sokaklarında dolaşsan iyi olur. Yollar karmakarışık.
3: Bütün sabah ne yaptım sanıyorsun?
2: Waltzer'ı mı kullanıyoruz?
1: Adamımız o.
2: Silahlı kuvvetler oturumuna başkanlık ediyor.
1: Bu hafta değil. Bu hafta County Kildare'deki Oturart bataklığında en iyi İrlandalı adamlarımızdan biriyle balığa çıkacak.
3: Evet, ve yakın bir zamanda da dönmeyecek.
5: En iyi ihtimalle ilgisiz, en kötü ihtimalle anayasaya aykırı.
6: Yanlış anlamayın senatör ama ben yapmak istediğiniz hamleyi senatör Frank George'un 70'lerde yaptığına benzettim.
5: Hayır.
6: Ve biliyor musunuz ki bu süreçte ülkenin istihbarat gücünü de
5: bakın,
6: yok edeceksiniz.
5: Ben bu insanların kim olduklarını ve vergi mükelleflerimizin paralarını nasıl harcadıklarını bilmek istiyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla bu ülkede demokrasi var.
4: Bir ciklete benziyorum.
2: Değil mi?
4: Hayır. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Açamadığın bir kilitle karşılaşırsan birbirlerine karıştır. Al sana lazanya. Aman üzerine bulaştırma. 5 saniyen olacak. Çiğnemeye kalkma. Ha.

0: Rehan elçi yardımcısı Rehan House.
1: Merhaba bayan.
0: Süpere nasıldı?
2: Aslında sıkıcıydı.
3: Bakalım sizi bu resepsiyon hattından geçirebilecek miyim?
1: Nasılsınız?
0: Bu bayan Reed.
2: Pencereler 11'de açılacak.
3: Rock valisi Peter Brandl ve bayan Brandl.
4: Eminim beni hatırlamıyorsunuzdur. Ha,
2: tabii ki hatırlıyorum. Nasılsınız bayan Norman?
4: Şu an merdivenlerden çıkıyor.
5: Bay Goodson.
3: Merhaba.
5: Sizi gördüğüme sevindim.
2: Anna.
4: Binayı dolaşmak isteyebileceğiniz söylenmişti. Ben de bir tur ayarladım, affedersiniz. Bu taraftan.
2: Bir bu eksikti. Olamaz.
4: Bütün binada girişi kısıtlanan tek yer orası.

0: Ethan, Jack içeride. Başlayalım.
1: Nasılsınız?

0: Vali şimdi yerinde.
1: Affedersiniz, yardımcı olabilir miyim?
2: Çok üzgünüm. Gördüğünüz gibi denizciler ve video kameralar var. Affedersiniz, çok üzgünüm. Buralarda bir yerde olacaktı. Bulacağım.
3: Çavuş, neden bu akşam üzerinizde üniformanız yok?
4: Bu akşam bizim sivil giyinmemiz istenildi efendim.
1: Hemen dönerim.
2: Söyleyin senatör, personeliniz arasında Jack adında biri var mı?
3: Jack. Sanırım bir Jack olacaktı. Hatırladığım kadarıyla güvenilmez ve sürekli geç kalan, işini yapmayan biriydi. Bunu en iyi aygırlarımdan birinin arkasına bağlayıp bağırın etrafında birkaç gün çekmeye zorlamıştım.
0: Fazla sızlanma. Fogon üzerinde çalışıyoruz.

0: Üzgünüm, uzun sürdü.
1: Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: İyi eğlenceler.
2: Teşekkür ederim.
3: Zera ile randevun kesinlikle iptal oldu.

0: Daha yukarı.
1: Şu anda yasak alana yöneldi.
2: Harekete geç Ethan.
3: Sana doğru geliyor.
0: Jack. Jack, biz hazırız.
2: Jack.
4: Ben dokunmadım.
5: Paltom nerede? Donacağım.
0: Jack, kapıları aç.
4: Hadi.
3: O kutuda itin, kutunun içinde.
0: Polisin çıkışını kullanacağız. Kapılar açıldı.
4: Olmuyor.
3: Kapıları açıyorum. Geçin.
0: Hadi.

0: yemi yuttun.
1: Harika.
0: Kurtardı Jack.
2: Beni rahat bırakın.
3: Hoş bir papa.
1: Ve yalnız bir...
0: 5 dakika sonra gidiyoruz.
1: Orada görüşürüz.

0: Jack, biz hazırız. Kapıları aç ve paketi yuvarla.
1: Anlaşıldı. Şimdi kapıları açıyorum.
0: Merdiven işi bitti.
2: Araca git.
1: Hey.
3: Ne yapıyorsun Jack?
1: Hiçbir şey.
4: Sen gelişme hatası.
3: Kontrol bende değil Jack.
1: O halde başım dertte.
3: Gücü kes. Gücü kes Jack.
0: Hadi Jack.
3: Gücü kes.
2: Jack.
3: Gücü kes.
0: Jack. Jack. Jack.
2: Jack, beni duyuyor musun? Jack.
3: O öldü Ethan.

0: sana geliyorum.
1: Paket dışarı çıktı.
2: Jim.
3: Paket dışarıda.
0: Yoldayım.

0: dışarıda Jim. Jim, paket dışarıda.
1: Eşimde biri var.
0: Atlatabilir misin?
1: Hayır, bırakın.
2: Ethan kayboluyor.
0: Bunu yapamam.
1: Bu su kırılmış Ethan, bırakın. Bu bir emirdir.
0: Olumsuz. Goletson şu anda harekete geçti.
3: Hayır, lanet olsun, hayır.
0: Sera, paketi izle. Jim, sana geliyorum.
2: Jim, bırakın dedi. Uzaklaşmalıyız.
0: Hayır. O diski mutlaka almamız gerekiyor. Beni anlıyor musun? Şimdi git.

0: Neredesin?
1: Köprüden 200 metre uzaktayım.
0: Frekansı dinliyorlar. Telsiz iletişimini kesin. Tekrarlıyorum. Telsiz iletişimini kesin.

0: Sera, bırak. Tekrarlıyorum. Bırak. Bırak.
1: Beni duyuyor musun?
0: Sera. Hayır. Hayır.

Hadi.

0: Komiyedi.
1: Orta Avrupa güvensiz.
0: Atayan.
1: Bravo, Echo 1-1.
0: Bağlıyorum. Evet, ben Kittredge.
1: Güvenli mi?
0: Evet, devam et.
1: Ben Ethan Hunt. Öldüler.
0: Ne? Kim öldü?
1: Tüm ekip. Ekibimdekiler öldü.
0: Tanrım.
1: Blitzen kaçtı. Geldiğimizi biliyorlardı. İnan bana, biliyorlardı. Diski alamadık.
0: Sen iyi misin?
1: Diski alamadık. Beni duyuyor musun sen? Liste hala ellerinde.
0: Seni duyuyorum. Önce seni güvenli bir şekilde alalım, sonra onu düşünürüz, tamam mı? İzlendin mi?
1: Sanmıyorum. Hayır, sanmıyorum.
0: Bundan emin olmalısın. Temiz misin?
1: Evet.
0: Tamam, yeşil bölgede. Bir saat sonra kendim geleceğim.
1: Rock'ta mısın?
0: Bir saat sonra.

0: Sana ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Özellikle Jim'i ne kadar çok sevdiğini biliyorum Ethan. Hem şahsen hem de mesleki açıdan.
1: Evet.
0: Burada pasaportun ve vizen var. Sana da üzerinden dön. Langley'de yeniden konuşuruz. Bırak polisine bir iki kemik atarız. Ellerine birkaç şüpheli veririz, uğraşırlar. Beni anladın mı?
1: Evet, anladım.
0: Sanırım bu gece yeterince ajan kaybettik.
1: Hayır, ben bir gecede yeterince ajan kaybettim.
0: Kendini suçlamakta ısrar ediyor gibisin Ethan.
1: Başka kim kaldı?
0: Evet. Seni anlıyorum.
1: Neden başka bir ekip vardı?
0: Ne?
1: Elçilikte bu gece IMF ajanları vardı.
0: Dediğinden hiçbir şey anlamadım.
1: Etrafına bir bak, belki anlarsın. Saat 7'de ve 8'de toprak setteki sarhoş Ruslar. Elçilikte saat 9'da ve 11'de etrafımda vals yapan çift merdivenin üstünde. Hena'nın arkasında duran garson saat 12'de papyonluydu. Diğer IMF ekibi. Sen beni düşünüyorsun. Neden?
0: Şey, 2 yıldan uzun bir süredir IMF operasyonlarında ciddi geri tepmeler olduğunu gördük. Bir sızıntı söz konusu. Geçen gün Max olarak bilinen bir çekten internet üzerinden şifreli bir mesaj aldık.
1: Silah tüccarı.
0: Çok doğru. Anlaşılan Max'in 2 eşsiz yeteneği var. Gerçek ismini saklama ve zayıf ajanları ayartma konusunda. Bu kez içeriden birine ulaştı. Nok listemizi satın alacak konuma geldi. İş 314 dediği bir operasyon. Golitsyn'ın bu gece yaptığını sandığı iş.
1: Golitsyn'ın çaldığı liste bir yemdi.
0: Evet, doğru. Gerçek liste Langley'de güvende. Golitsyn paratonerdi. O bizim adamımız.
1: Bütün bu operasyon köstebek avıydı. Bütün bu operasyon köstebek avıydı.
0: Evet. Köstebek çok derinde. Ve dediğin gibi sen hayatta kaldın. Sana bir şey göstereceğim Ethan. Babanın ölümünden beri aile çiftliğiniz alıcının elindeydi. Şimdi birdenbire bankadaki 120 binle birlikte bir servet ediyor. Babanın hastalığının o hesabı tüketmesi gerekiyordu. Ne de olsa Amerika'da yavaş yavaş ölmek çok pahalı bir girişim olabilir. Bu yüzden neden buradan sessizce çıkıp bir uçağa binmiyoruz? Çok sinirli olmanı anlayabiliyorum.
1: Kittredge, sen beni hiç çok sinirli görmedin.
0: Pekala Hunt, bu kadar yeter. Rüşvet verdin, kandırdın, öldürdün ve bunları içerideki adamlarını kullanarak yaptın. Şeytanla işbirliği yapmak istiyorsan benim için sorun değil ama bunu cehennemde yapacaksın.

0: Geçen gün Max olarak bilinen bir çekten internet üzerinden şifreli bir mesaj aldık. Nok listemizi satın alacak duruma geldi. İş 314 dediği bir operasyon.
1: İş 314. İş 314. Nedir bu 314?

kendilerine şu anda... Seni aşağılık herif.

Max, mallar bozuk. Aşırı tehlikeli. Sakın kullanma. Kaderin kendilerine şu anda harap olmuş saraylar yaptıran kralların ve danışmanlarınki gibi olacak. En kısa sürede görüşmek üzere.

0: Ne yapıyorsun? Sana ihtiyacım vardı Yiğit'in köprüde. Sana ihtiyacım vardı. Ama orada değildin. Yiğit'im. Yiğit'im.
1: Yiğit'im.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: silver moon, got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
3: dürümü. Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim ya.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerim mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
5: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlayarak, eğlenerek yatıştır.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsın?

bis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
1: Bankam, Tombank, kartım Hadi.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Yaşanacaksa, yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa,
13: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Trink sat. Budur. Gelmiş geçmiş en iyi Kristi şeftali. Budur, boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye bu tadı, ilk
2: yudumda sen de söyle. Füsti, yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
1: istikballe. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi fermente dana kangal sucuk KOP'ta sadece 929 lira.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
9: Umudama.
10: Ethan. Ethan bir şey yok. Sakin ol. Benim Claire. Bir şey yok.
9: Arabadaydın.
10: Hayır değildim. Hayır. Telsizden duydum.
9: Yeter artık, kes sesini. Seni gördüm. Arabadaydın.
10: Hayır, arabadan indim. Köprüye koştum. Birinin onu...
9: Başka bir şey söyle. Ben köprüdeydim. Köprüde başka kimse yoktu.
10: Jim'e ne oldu?
9: Uyan artık Claire. Jim öldü. Öldüler. Hepsi öldü işte. Seni kim gönderdi?
10: Jim öldü.
9: Seni kim gönderdi?
10: Jim.
9: Paltonu çıkar. Neredeydin?
10: Ben.
9: Ha? Neredeydin?
10: Uzaklaştım. Bırakın dedi. Ben de uzaklaştım.
9: Bu 4 saat önceydi. Seni kim gönderdi? Kim gönderdi?
10: Onlar kim?
9: Kim gönderdi? Kim gönderdi dedim?
10: Kimse göndermedi. Beni kimse göndermedi. Saat 4'te burada olmamız gerekiyordu. Tam 4'te bırakırsak 4'e kadar dönmeyecektik. Tam 4'te sabahın 4'ünde 4. Saat 4'te Ethan 4'te

0: Artık işim bitti. Jimmy ve diğerlerini benim öldürdüğümü düşünüyorlar. Her nasılsa ailemin banka hesabına 100.000 dolar eklenmiş. Kittredge izledikleri köstebek olduğumu ve 2 yıldır bir silah tüccarına çalıştığımı düşünüyor. Adı Max. Nok listemizi ona ulaştırmaya çalıştığımı sanıyor.
1: Ne yapacaksın?
0: Ona listeyi vereceğim.
1: Ethan, ben hiçbir şey anlamıyorum.
0: Köstebek her kimse. Sanırım iş ismini kullanıyor. Onu bulamıyorum ama listenin bende olduğunu bilirse o beni bulacaktır.
1: Oraya gidip Kittredge'le kendim konuşacağım ve ona senin bununla hiçbir ilgin olmadığını söyleyeceğim.
0: Ne? Ölmediğin için mutlaka benimle olduğunu düşünür.

0: Mesaj işe gönderilmiş.
1: Evet öyle. Öğlen 1'de Nekazanka ve Prigobi'nin köşesine gel. Bir paket daniril al ve otobüs durağında oturan adamdan kibrit iste. Cevap.

0: Şapkanızı çıkarır mısınız lütfen?
1: Neden?
0: Max'le tanışmak için önce buna kabul edilmelisin.
2: Max'i göreceğimi sanıyordum.
0: Yanlış anlamışsın. Max'i kimse göremez.
2: O halde ben burada ne yapıyorum?
0: Max'in seni görmesine ve söyleyeceklerini dinlemesine izin veriyorsun.
2: Bir berenin altından pek iyi irtibat kuramam.
0: Evet. Eğer söyleyeceklerin Max'in hoşuna gitmezse o bereyi sonsuza dek giyeceksin.
2: Şansımı denemek istiyorum.
0: Çok iyi.
3: Sen kimsin ve şu anda burada ne arıyorsun?
2: Tam olarak 150 bin dolara ihtiyacım var.
3: Gerçekten mi? Sen buraya gelmekle sana parayı verebileceğimi mi düşündün yoksa?
2: Neden olmasın? İşe 125 verdiniz ya.
3: Maske düştü. Sen iş değilsin. İş iletişimde kutsal metinlerden alıntılar yapmaz. Bir de ses tonun var. Agresif ama neşeli. İş neşeli değildir. Yani sen bir tür paradoksun.
2: Duruma göre değişir.
3: Neye göre?
2: Paradoksu sevip sevmediğinizi. Tekrar edeyim, 150 bin dolar istiyorum bugün.
3: Bu kesinlikle söz konusu değil.
2: İşin size sattığı disk değersiz. Bir yem, köstebek avının yemi.
3: Peki sen bunu nasıl bilebiliyorsun? Sen de şirketten biri misin?
2: İş gibi mi?
3: Burada senden bahsediyoruz.
2: Evet, noktayım. Öyleydim. Artık reddedildim.
3: Nedenini sorabilir miyim?
2: Benim işe sormak istediğim soru da bu zaten.
3: Ben işi, işin beni tanıdığından daha fazla tanımıyorum.
2: Yine de eminim bir buluşma ayarlayabilirsiniz.
3: Neden yapayım?
2: Çünkü size gerçek nok listesini verebilirim. Elinizdeki liste hem değersiz hem de tam yerinizi belirlemek için bir aygıt içerdiği kesin diyebilirim. Çalıştırın. 10 dakika içinde Virginia çiftlik çocuklarının etrafınızda tavşan gibi zıpladıklarını göreceksiniz.
3: Değersiz olduğunu söylüyorsunuz ama sonra da değersiz olup olmadığını görmek için diske bakamayacağımı ekliyorsunuz. Bu pek makul bir durum değil bayım.
2: Tamam. Kullanın. Ama önce bavulunuzu toplamanızı öneririm.

0: 26-27, şimdiye dek iyi.
1: Senin için pek iyi değil dostum.
2: Yaklaşık 2 dakikanız var diyebilirim.

0: 32 ve 33.
1: Sinyal olduğu anlamına gelmez. Sadece hard disk ısınıyor olabilir.
0: ...44 ve 45.

0: kayıplara karıştı Barnes. Çıkmaya karar verene kadar yer altında kalacak.
1: Elçilikten birini kullanıp yerel yetkilileri karıştırarak ulaşımını engelleyebiliriz.
0: Peki ne yapabiliriz Barnes? Havaalanına adam mı koyalım? Sence Hunt'ın kaç kimliği var, kaç ülkede, kaç kez gizlice sınırdan geçtiğini biliyor musun? Bu adamlar hayalet olmak için eğitilir. Onlara bunu yapmayı öğrettik.
1: Peki ne öneriyorsun?
0: Onu kovalamakla zaman harcamayalım, bize gelmesini sağlayalım. Herkesin zayıf noktaları vardır Barnes. Onun için kişisel önem taşıyan bir şey bulur ve sıkıştırırsın.
2: Gunther bana bir daha asla dairesini vermeyecek. Şüphelendiğim için üzgünüm sevgili çocuğum. Sen iyi birisin.
3: Teşekkür ederim Max. Yoksa Maxine mi demeliyim?
2: Sana mesleğimde isim gizlemenin ne kadar huzur verici olduğunu anlatmama gerek yok. Sıcak bir battaniye gibi. İşte olan anlaşmam başarılı bir çalışmaya dayanıyordu ama içtimai geçemediği açık ve anlaşma bitti.
3: İşle anlaşman neydi?
2: 6 milyon dolar. Sana da o kadar vereceğim ama artık tam listeyi istiyorum. Sadece Doğu Avrupa'yı değil, parça parça yapamam. Bu çok tehlikeli. Bütün listeyi istiyorum.
3: 10 milyon. Hamiline 10 milyon. Amerikan hazine bonosu kuponlarıyla birlikte. Ve bir şey daha. Değiş tokuşta işin de olacağının garantisini istiyorum.

0: Max seninle anlaşma yaptı mı?
1: Ona knock listesini vereceğim. Max de işi verecek.
0: Baretta için 75, Six Hour için sadece 20 şarjörün var. Ayrıca monitörlü visko gözlüğü, bir sürü pasaport ve... Dinle. Bunu kendin söylemiştin. Ölmemişsem seninle birlikteyim.
1: Bundan emin misin?
0: Jim benim kocamdı. Bunu yapan aşağılık herifi yakalamak istiyor.
1: Bize yardım gerek. Çevreden birilerini bulmak zorundayız.
0: Ne tür bir yardım?

0: Oyun basit. 4 oyuncu. Exfil paketi açar, Cybrops cüzdanı kapar.
1: Banka mı?
0: IMF merkezi.
1: Tam olarak nerede?
0: Langley'de.
2: Langley'de mi?

0: Virginia'daki Langley'de mi?
1: Langley'deki CIA merkezinde mi? Bu ciddi mi?
2: Her zaman.
1: Madam, Virginia'ya gidiyoruz. Neden Fort Knox'a uğramıyoruz? Helikopteri doğrudan bekleme salonuna sokar, kasanın ağzına indiririm. Ve bu lanet olsa CIA'ya girmekten çok daha kolay olur.
0: Oradan ne alacağız?
3: Bilgi.
0: Ne tür bilgi?
3: Çok karlı.
2: Ödeme teslimatta.
0: Bilemiyorum. Gerçekten.
3: Bana anlatılan Luther Stickle her şeyi bilir. Sana ne derlerdi? Net gezgini mi? Kaçık Phineas mı? NATO'nun sitesini gerçekten kırmış yaşayan tek insan.
0: Hiçbir zaman onu benim yaptığıma dair fiziksel bir kanıt bulunamadı. Aha. Demek istediğim, o olağanüstü iş konusunda.
3: Ne kaçırdığını bilmiyorsun. Bu iş hackerların Everest tepesi.
0: Kendinizi kandırıyorsunuz. En üstün şifre kırma yazılımı gerekir. Bunun dışında CTU3'ler...
2: Gregory elde edebilir, öyle değil mi?
1: Biraz zaman alabilir.
3: Biraz zaman alabilir de ne demek? Claire senin için öyle dememişti.
0: Dizüstü bilgisayarlar. Yapay zekaya sahip 686 prototipi risk çiplerden bahsediyorum.
1: 24 saat.
0: İşimiz bittiğinde teçhizat bende kalır.
3: Luther, sanırım başka mazeretin kalmadı.
0: Dinle. İçeriye sızmak mümkün değil. Çünkü merkezde modem erişimi yok. Sanırım bu yüzden ona bağımsız diyorlar. Bu durumda şahsen terminalde olmam gerekiyor.
3: Sakin ol Luther. Düşündüğünden çok daha kötü. Terminal bir kara odada bulunuyor. Odaya girmesine izin verilen tek kişi bir dizi güvenlik kontrolünden geçmek zorunda.
4: William Dunn.
3: Birincisi ses tonu kontrolü ve 6 haneli giriş kodu. Bu onu sadece dış odaya sokuyor. Sonra retina taramasından geçmesi gerekiyor. Ve son olarak... İzinsiz giriş karşı tedbirleri ancak çift elektronik anahtar kartıyla kapatılabiliyor ki elimizde yok. Şimdi kara odanın içinde teknisyen odadan her çıktığında çalışan 3 sistem var. Birincisi sese duyarlı. Bir fısıldama bile harekete geçiriyor. İkinci sistem ısıdaki herhangi bir değişikliği tespit ediyor. Odaya giren yetkisiz kişinin vücut ısısı 1 derece bile yüksek olsa harekete geçiyor. Isıyı zeminden 10 metre yüksekte bulunan bir havalandırma boşluğundaki klima kontrol ediyor. Havalandırma boşluğunu bir lazer ağı koruyor. Üçüncü sistem zeminde ve basınca duyarlı. Ağırlıktaki en hafif bir artış alarmı çalıştırıyor. Eğer bu sistemlerden herhangi biri harekete geçerse otomatik olarak her yeri kilitliyor. Şimdi sözüme güvenebilirsiniz beyler. Sistemlerin üçü de birer sanat eseri.
0: Ve sen gerçekten yapabileceğimizi düşünüyorsun.
3: Yapacağız.

0: 12 numaralı bölümlerden neler var?
1: Evet, ben de aldım. Alandırma hangi bölümde? 21'de ama 21'de hiçbir alarm yok. Oraya girip kapatmam gerekiyor. Üzgünüm ama hiç kimse alarmı çalmadığı bir bölüme giremez.
2: Yangının bütün binayı yayılmasını mı istiyorsun?
1: Ne? Kimse alarmı çalmadığı bir bölüme giremez ve 21'de alarm çalmadı, tamam mı?
2: Bekle.
3: Çalıyor, gidelim.
4: Kımıldayın.

0: Bir şey ister misiniz?
1: Hayır, teşekkür ederim.
2: 21. bölüm bu tarafta.
3: Bir ekip kuruyor. Amacı ne bunun?
4: Hayatta kalma.
3: Fazlası var. Bu adam inisiyatifi ele alıyor. Soru şu.

0: acaba? Nereden ne alması gerekiyor Barnes? Bu ses nedir böyle?
1: Yangın alarmı Jean.
0: Burayı boşaltmamız gerekmiyor mu?

0: Ey siz üç kişiydiniz. Diğer adam nerede?
1: Hiç kimse ölmeyecek.
2: Göreceğiz.

0: Bir, iki, üç. Tost. Tost.
1: Kek.
0: Güzel. Peki helal otur, ben giriyorum. Everest'te bayrağı dikmeye hazır mısın dostum?
2: Bu da neydi?
0: Gregor, bundan böyle çok sessiz olmalısın.

0: Sana doğru geliyor. Ses tonu koridorunda.
1: William Dunn.

Dış odada. Şimdi odaya giriyor. Çabuk olun hadi.

Mm-hmm.

Çıkın. Bir kırmızı. Çabuk olun. Tost. Tost.

0: Klavye takibi, dosya indirme. 958.
1: Oh, aman tanrım.
2: Evet. Telefon size.
3: Getrich.

0: sadece sen ve ben biliyoruz ve o kadarla kalacak, anlıyor musun? Böyle bir şey asla olmadı.
1: Peki ya?
0: Gün sona ermeden Alaska'da bir radar kulesine atanmasını istiyorum. Elbiselerini gönderin yeter.
2: Londra.
3: Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Çılgın bir kazada bir helikopter irtifa kaybetti ve bir tünele girdi. Londra'dan Paris'e gitmekte olan bir hızlı trenle çarpıştı. Kazada helikopterin pilotu ölürken trende yaralanan olmadı. Kurtarma birimlerinin

0: derhal intikal etmeleri istendi.
1: Alacın'la temas sevgili mı kuruyorsun? Daha sonra
2: sizlere gelişmeler hakkında bilgi vereceğiz.
1: Ethan. Ethan. Affedersin. Bay Hunt. Bensiz hiçbir buluşmaya gidemezsin.
3: Ama alıcım son derece utangaçtır.
1: Bence emir verecek bir konuda değilsin. Sence? En azından bu bendeyken.
4: Gregor.
1: Karışma.
3: Bunu mu demek istedin?
1: Liste o değil.
3: Senin neyin var? Bu numarayı hiç görmedin mi? Aa, nereye gitti? Kayboldu.
4: Ne?
3: Sen de.
4: Hayır.
3: Hayır ha?
4: Yapma.
3: Ama fazla uzakta değil. Ne düşündüğünü biliyorum. Bilgisayar odasında ben yukarıdaydım. O aşağıdaydı diyorsun. İki disk. İki disk taşıyormuş diyorsun. Bunları takip etmek çok zor.
1: Nerede o?

0: Yine şu rahat adam seçme görevinde miydin?
1: Bu kez nereye verdiler? Plazaya mı?
2: Drake Hotel'i, Chicago.
3: Çok üzgünüm. Gregor'u ben buldum. Üzgünüm Ethan.
4: Yapmamız gerekeni yaptık.
3: Ben biraz uyumaya çalışacağım.

0: Nok listesi Krieger'da mıydı?
1: Onu çok iyi korumanı istiyorum.
0: Bana neden güveniyorsun?
1: Nasıl bir işe kalkıştığını bilseydin bunu asla yapmazdın.
0: Bu diskin açığa çıkmasına izin vermeyeceğim.
1: Kesinlikle. Yarın trende görevim bu olacak. Nok listesinin açığa çıkmasına izin verme. Bunun menzili ne kadar?
0: Söylemesi zor. Yakınında olmak zorundayım.
2: Federal ajanlar hiç akla gelmeyecek bir yerde. Amerika'nın göbeğindeki Wisconsin eyaletinde bir çiftlikte uluslararası bir şebekesini ortaya

çıkardıklarını ileri sürdüler. Operasyonun arkasında Margaret Eaton Hunt ve eniştesi Donald Hunt'ın olduğu açıklandı. Sanıklar bu sabah Matt Catiton yasa dışı imal edilmesine yönelik yapılan büyük bir operasyonda narkotik ekipleri tarafından tutuklandı.

0: Kittredge.
1: Ailemi ziyaret etmişsin Kittredge.
0: Bu Hunt, yerini belirlemeye çalışın. Demek televizyon izleyecek vakit buldun Hunt.
1: Annemi prangalarla hapse göndermenden çok etkilendim.
2: İngiltere'de.
0: MI5'i arayın. Ethan, sana garanti veriyorum ki geri dönmenden sonra ilk talimatım ailen hakkındaki bu komik suçlamaların düşürülmesi olacak ve dosyalarından tamamen silinecek. Ve eğer şimdi gelecek olursan sana karşı yapılan suçlamalara da itiraz edebiliriz.
1: Sana bir şey sorabilir miyim Kittredge?
0: Tabii ki. Sor Ethan.
1: Eğer karşındaki kişi kendi IMF ekibinin 5 elemanını ezmiş, bıçaklamış, vurmuş ve havaya uçurmuş biriyse, sence annesinin ve Donald amcasının hapishaneye gönderilmesi onu ne derece üzebilir, söyler misin?
0: Bilmiyorum Ethan. Neden sen söylemiyorsun?
3: Onu kaybettik. 3 saniye daha gerekiyordu.
0: Londra'da olduğunu bilmemizi istiyordu.

0: Sen yetişmesi zor bir adamsın. Ertesi gün sürünerek gitmeyi başardım. Benden az önce gitmiştiniz, neyse. Takma isimlerimizi kontrol ettim.
1: O zaman Amerika'da olduğumuzu anladım.
0: Ama ben gelmeden ayrılmıştınız ve o zamandır her yeri arıyorum.
1: Küçük ülkelerde giriş çıkışları bilgisayara kaydetmezler.
0: Ben de Avrupa'yı izledim. İngiltere'ye geldikten sonra gerisi kolaydı.
1: Liverpool Caddesi'ni sevdiğimi biliyordun.
0: İyi. Onları sana ben göstermiştim.
1: Hatırlıyorum. Jim, sen kimi kandırıyorsun? Bir doktora görünmelisin. Düzgün oturamıyorsun bile.
0: Düz oturabilirim. Biraz zorlanıyorum ama önemli değil. Otur, otur. Önemli değil. Ethan, beni vuranı gördüm. Köstebeği gördüm. Kittredge'di.
1: Kittredge,
0: Ethan.
1: Köstebek Kittredge. Elbette haklısın. O gece elçilikteydi. Önce asansördü, Jack inişini bitirdi. Köprüde seni vurdu.

0: Nedenciğim? Neden?
1: Düşünürsen kaçınılmaz olduğunu göreceksin. Soğuk savaş kalmadı. Kendin hariç herkesten saklayacağın sırlar kalmadı. Kendin dışındakilere cevap vermeyeceğin operasyonlar. Sonra bir gün bir de bakıyorsun. Amerikan başkanı ülkeyi senin iznin olmadan yönetiyor. Aşağılık herif bunu nasıl yapar? Ve artık her şey bitmiştir. Güncellenmeye değmeyecek modası geçmiş bir donanımsındır. İğrenç bir evliliğin ve yılda 62 bin doların vardır. Git Rich. Bu kez o iğrenç pisliğin peşine düşeceğiz.
0: Buna gerek yok. Peşimizden gelecek.
1: Bunu neden yapsın ki?
0: Bıraktı alamadığı şey için. Nok listesi.
1: Ah, Tanrım Ethan. Senin adına sevindim.
0: Yarın Paris'e giden hızlı trende buluşacağım.
1: Sıkı güvenlik, silah yok. Evet, olumlu.
0: Sözüm ona Nok listesini Max'e verirsem Max işi bana teslim etmeyi kabul etti. Trende yanımda Claire ve Luther Stickwell olacak. Krieger helikopteriyle Paris'te bizi bekleyecek. Jim.
1: Kafede seni bekliyordum Ethan. Ve o oradaydı. Yağmurda duruyordu. Canlı ve güzeldi. Ölüp gittiğimi düşünüyordu. Tanrı bilir beni unutmak için, devam etmek, işi bitirmek için neler çekti. Beni bilmemeli Ethan. İş bitene dek hiç kimse bilmemeli.
0: Haklı olabilirsin.
1: Her şeyi tehlikeye atıyorum.
0: Biz evden çıkınca oraya gir ve kal Jim. Seni Paris'ten ararım.
1: Anlaştık.

0: Ne oldu?
1: Max'e mesaj gönderdim. Yarın için anlaştık.
0: Tamam. Buraya gel.

0: Efendim?
1: Nedir bu?
0: Size bir mesaj efendim. Röntgen temiz, elektronik patlayıcı değil. Cin.
1: Londra garı ne kadar uzaklıkta?
0: 20-25 dakika.
1: 10 dakikan var, acele et.

0: Evet.
1: Bana Max'i ver.
0: Bu.
2: Bu şekilde anlaşmamıştık.
1: Özür dilerim Max. Başka türlü olamazdı. Botunun altında siyah bir kumaş parçası var. Diskiyi onun içinde bulacaksın.

0: Sevgili çocuğum. Umarım bu özel bir buluşmayı engellemez.
1: Paranın nerede olduğunu söylediğin takdirde hayır.
0: Sadece bu ihtimal bile 10 milyona değer. 3 nolu vagonda, gümüş çanta şifresi 314.
1: Peki ya iş?
0: Merak etme, parayı aldığında o seni bulacak.

0: Sorun nedir?
1: Bağlantı reddedildi.
0: Bunu görebiliyorum. Pillerini kontrol ettin mi?
1: Pilleri her zaman kontrol ederim.
0: Benimle böyle konuşma. En baştan başla.
2: Bu saçmalık. Rex'in neye benzediğini bile bilmiyoruz.
3: Bilmemize gerek yok. Eğer liste elindeyse kontrol etmek isteyecektir. Bu da dizüstü bilgisayarı olduğu anlamına geliyor.
4: Affedersiniz. Telefonunuzu unuttunuz.
5: Beni duyamıyorum.
4: Bir sorun mu var efendim?
5: Sadece pilim bitti.
1: Çalışıyor.

0: yük vagonunda.
1: Ethan, get Rich trende.
2: Hemen arkandayım.

Ethan hemen arkamda. Dinleyeceğim. Onu öldürmek iyi bir fikir mi? Kittredge burada. Parayı alırız. Suç Ethan'ın üstüne kalır. Yaşadığını başka gören olmadı. Hiç kimse ona inanmaz.

0: Tabii ki
1: böyle konuştuğunu duyduğum için çok üzgünüm Claire.
2: Ethan.
3: Evet. Ethan Hunt hayatım. Onu hatırlıyorsun değil mi?
2: Jimmy biliyor muydun?
3: Tabii ki. Ama ne zaman öğrendiğinden emin değilim. Söylemek ister misin Ethan? Londra'ya gelmemden önce mi sonra mı?
1: Londra'dan önce. Ama Chicago'daki Drake Otel'den İncil'i aldıktan sonra.
3: Damgalamışlar değil mi? Gerizekalı herifler.
2: Ethan, madem Jimmy biliyordun neden...
3: Neden maske taktı? Neden riske girdi? Evet Claire, soruyu sordun. Ve cevap sensin.
1: Jimmy biliyordum.
3: Ama o seni bilmiyordu. Bütün samimiyetimle Ethan, Claire seni etkileyebileceğine asla ikna olmadı. Ama ben çok emindim. Kimse komşusunun karısına göz koymamalıdır, Ethan.
2: Sadece parayı alalım ve buradan gidelim.
3: Evet, hadi parayı alalım.
2: Ethan, para.
3: Ona parayı ver.
1: Onu hak ettin.
2: Tam 10 milyon.
1: Ama Claire'in yanıldığı tek bir konu var diyeceğim.
3: Öyle mi? Neymiş o?

0: Bakın Bay Phelps.
1: Yaşadığını gören tek kişi ben değilim.
2: Seni aşağılık herif.
1: Bitti Jim.
3: Hayır. Yapma Jim.
2: Yapma Jim ha?

0: Lanet olsun.
1: Hayır, tünelin içinde. Hayır, tünele çarpacak. Hızlan, hızlan.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ben Feyyaz.
6: Bu da Sarı Kola.
5: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
7: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
5: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
5: Değişemem ve değişebileceğime dair inancım da yok.
7: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aragaz.
1: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acımlı saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara

0: Otel aşka.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Bu var ya,
7: blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Budur.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
3: Sarık ola!
4: Fanta sarık ola canım o.
2: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder.

0: sıradaki kazanan sen ol. Magnum, hasbeşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey de yemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Sanırım aradığın şey bu.
1: Sakin ol.
2: Merhaba Max.
3: Eminim bu avukatlarımın çok hoşuna gidecektir. Tuzağa düşürme, yetki çatışması.
2: Şey, belki de buna mahkeme dışında bir çözüm bulabiliriz.
3: Mutlaka bende senin ihtiyacın olan bir şey vardır.
4: Çılgın kazada bir helikopter irtifa kaybetti ve bir tünele girdi. Ve Londra'dan Paris'e gitmekte olan hızlı trenle çarpıştı. Kazada helikopterin pilotu ölürken trende yaralanan olmadı.
0: Seninkilerle görüştün mü? Ne düşünüyorlar?
5: Ne konuda?
0: Adalet Bakanlığı'ndan özür, VIP muamelesi, bilirsin işte her konuda.
5: Aslında annem narkotik polislerinin iki uyuşturucu kaçakçısıyla kendilerini nasıl karıştırdığı hususunu pek anlamış görünmüyor.
0: Şerefe.
5: Sana Luther. Ve atılanlar listesinden çıkmayın.
0: Hey, ben ayın elemanıyım. Neden benimle dönmüyorsun?
5: Ben bunun için bir neden bulamıyorum. Uçağıma yetişmeliyim. Yeniden güvenilir bir vatandaş olmak nasıl?
0: Bilemiyorum dostum. Kötü ünlü olmayı özleyeceğim.
5: Kendini daha iyi hissedeceksen ben seni hep o şekilde düşüneceğim.
6: Affedersiniz Bay Hunt. Film izlemek ister misiniz?
5: Hayır, teşekkür ederim.
6: Karayip sinemasını düşünür müydünüz? Ya da Aruba?

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: yapmadın mı?
1: Ya bir dakika.
0: Derse geç kalıyoruz, acele et.
1: Ya yapma. Oynamayı bırakır mısın artık? Oynamayacağım seninle bir daha.
0: Çak çak. Oraya düşürdüm. Hadi git al.
1: Çak.
0: Çak.
1: Ya sıkıldım artık. Hep aynı şey.
0: Çak.
1: Düştü, gördün mü?
2: Tamam, hadi yakalama. Hanımefendi, müdür bey sizi bekliyor.

0: Bayan Nematu, oturun lütfen. Eğitim alanında 2 lisans. Fen bilimlerinde yüksek lisans, etkileyici.
1: Ça, ça. Teşekkür ederim. Ça.
0: Su ister misiniz? Hıçkırığınızı geçirir.
1: Hayır efendim, bu hıçkırık değil, Tourette sendromu var da.
2: Anlamadım, ne sendromu dediniz?
1: Bu nörolojik bir durum efendim. Bazen beyindeki bağlantı kabloları gevşiyor ve böyle şoklar verebiliyorlar. Ça ça.
0: Peki sonra nasıl duruyor?
1: Durdurulabilecek bir şey değil. Ça ça. Ve gergin olduğum zaman çok daha sık yaşıyorum. Şimdi olduğu gibi.
3: Yani uyurken bile böyle sesler mi çıkarıyorsunuz?
1: Hayır efendim. Ben uyurken beynim de uyuyor. Ama biz de ne kadar uyuyabiliriz ki?
3: Biz mi dediniz?
1: Evet efendim. Ben ve Tourette'im.
2: Yiyip içmenizi de etkiliyor mu?
1: İdare ediyoruz diyebilirim. Ben yiyorum, o da içiyor. Ça, ça.
0: Pekala Bayan Motor. Biz sizi arayacağız.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim.
3: Bayan Motor, sakıncası yoksa dostça bir tavsiyem var. Bu durumda öğretmenlik işi bulmanız zor olabilir. Belki başka bir meslek deneyebilirsiniz. Beni anladığınızı umuyorum.
1: Efendim, izninizle bir şey sorabilir miyim?
3: Tabii.
1: Bugünden önce Tourette sendromu ile ilgili herhangi bir şey biliyor muydunuz acaba?
2: Hayır, bilmiyordum. Hayır.
1: Peki şimdi?
3: Evet,
0: artık biliyoruz.
1: Eğer okul müdürüne ve okul yönetim kuruluna bir şey öğretebilirsem öğrencilerle de başa çıkabilirim. Teşekkür ederim. Pır pır pır pır zevri, ak kokuna kabır pırı.

0: çalışma demedim mi Neyna? Neden söz dinlemiyorsun? Gözlerini bozacaksın.
1: Anne.
2: Bu marine edilmiş tavuk. Bu da özel sosu. Krema ve sirkeyle hazırladım ve bu da dondurulmuş patates.
0: Yemek deneylerini kendi restoranında yap. Mutfak benim mutfağım, tamam mı canım?
1: Ne laf ama, mutfak benim mutfağım.
2: Yedikten sonra bakalım böyle konuşacak mısınız?
3: Bayan Batur, çocuklar çıkardınız bu sesleri, sürekli gülecekler. Nasıl ders yapacaksınız?
1: Bana gülmek yerine benimle gülmeyi öğreteceğim onlara. Efendim, hiç kuşkunuz olmasın.
4: Size bu işi teklif edebilirim ama...
1: Çak!
4: Ancak o tuhaf sesleri çıkarmayacağınıza söz veririm.
1: Aslında benim değil, sizin bir rahatsızlığınız var. Cehalet. Yeni öğretmenlerin yanı sıra...

0: Şuraya oturacağım.
1: Küçük karınca kayıp düşebilir ama yine de yuvasına besin taşımaya devam eder.
0: Çakma!
1: Sessiz olun! Sessiz olun dedim size!
0: Tamam.
1: Ayağa kalk Neyna.
0: Anlaşıldı.
1: Neden sınıfta böyle tuhaf sesler çıkarıp duruyorsun? Sürekli vah vah vah. Bu ne böyle? Ya siz çocuklar neden ufak bir şeye bile gülüyorsunuz? Otur yerine. Evet. Karıncanın azmi ona güç verir çocuklar. Kesin sesinizi.
2: Sizinle açık konuşacağım. Neyna'nın durumu kendisi için de diğer öğrenciler için de çok...

0: Çok zor.
1: Ama efendim...
0: Bu yüzden de size bu çıkış belgesini veriyorum. Ayrılma sebebini açıklayamadım. Belki de farklı bir okula gitmesi gerekiyor Bayan Matur.
2: Güle güle. Hoşça kal.
3: Şundan istiyorum baba.
4: Neyna sen?
3: Baba ben de.
4: Bir çikolatalı pasta. Neden anlamamakla direniyorsun Suda? Neyna'nın özel bir okula gitmesi gerek.
1: Hayır, normal bir okula ihtiyacı var. Normal bir hayat sürmeli. O normal bir kız, tamam mı?
4: Normal mi? O tuhaf tikleriyle mi? Çıkardığı o tuhaf sesler onu sürekli utandırıyor.
1: Onu mu utandırıyor yoksa seni mi? Neden ayrıldığımızı unuttun mu yoksa?
4: Ayrıldık ama Neyna hala benim kızım.
1: Evet, hala senin kızın. Peki sen bunca yıldır sana ihtiyacı varken neredeydin?

0: Abla. Babam geldi.
1: İyi değilim.
0: En azından gelip bir merhaba de.
1: Güle güle diyebilir miyim?
0: Nasıl istersen. Gel hadi.
1: Sen git. Ben birazdan gelirim.
0: Hadi ama.
1: Ha, beni rahat bırak.
2: Neyin var? Her şey yolunda mı?
3: Normal bir soğuk algınlığı. Onun dışında iyi.
2: Stres tabii. Başka ne olacak? Unutmadan. Al bakalım. Bankada çalışan bir arkadaşımdan bir iş teklifi. Senin için. Açsana. Bak Neyna. Yarı zamanlı animatörlük gerçek bir iş sayılmaz ki.
1: Yarı zamanlı çünkü zamana ihtiyacım var. Öğretmenlik aramak için.
2: 5 yıldır öğretmenlik işi arıyorsun ama bulamadın değil mi? Çünkü senin durumunda kimse...
1: Binay, biraz daha gözleme yersin değil mi?
0: Tamam.
2: Neden onunla konuşmuyorsun ha?
1: Bak, bak, bak, bak, bak, bak, ça, ça, ça.
3: Buzdolabında ça. Yeterince hamur vardı Neyna.
1: Ça, ça, ça.
2: Hiç değilse bir okusaydın.
1: Kusura bakma, ellerim kirli, sonra okurum. Ça, ça, ça, ça.
2: Öğretmenlik maaşı ne kadar ki?
1: Ça, ça. Baba, okuldayken çok sevdiğin ça, ça, bir öğretmenin var mıydı?
2: Elbette vardı.
1: Peki onun maaşını hatırlıyor musun? Boş ver baba. Beni asla anlamayacaksın. Ça, ça, ça.
2: Evet asla ça. Anlayamayacağım. Bu kadar eğitimli birine neden böyle davrandığını anlayamam.
0: Alo? Bir dakika lütfen. Abla, Senot Kır'dan arıyorlar.
1: Bak, bak.
2: Ellerinin kirli olduğunu unuttu herhalde.
1: Hayır, hayır efendim rica ederim. Köpeğimin yemek vakti de. Öyle mi? Tabii gelirim efendim. Ne zaman? Öbür gün saat 11'de orada olacağım. Öğretmen değişikliği mi? Ça ça ça. Anlıyorum. Hayır hayır efendim. Bir sorun yok. Gelirim tabii. Tamam. Görüşmek üzere. Ça ça ça.
0: Ne oldu?
1: Öğretmenlik yapacağım.
4: Gerçekten çok güzel. İnanamıyorum gerçekten.
1: İnanamıyorum. Öğretmen olacağım.

0: Mükemmel vasıflara sahipsiniz Bayan Madu.
1: Teşekkür ederim.
0: Heyecanınızı da sevdim. Size bir şans vermeye hazırız.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
2: Ve bize acilen bir öğretmen lazım.
0: Bay Badyo. Lütfen hemen başlayabilirsiniz. Tourette sendromunuz varmış öyle mi?
1: Evet efendim. Ça.
0: Bugüne kadar tam 18 okula başvurduğunuzu ama kabul edilmediğinizi söylediniz. Hatta bu okula da 5 kez başvurup reddedilmişsiniz. Merak ediyorum. Böyle bir durumunuz varken... Neden öğretmen olmak istiyorsunuz?
1: Sebebi oturduğunuz koltuk efendim.
0: Yani müdür olmak mı istiyorsunuz?
1: Hayır efendim. Evet öğretmen olmak için yaptığım tüm başvurular reddedildi. Ama öğrenciyken de 12 okuldan atıldım. 13. denemem bu okulda olmuştu. Şimdi karşınızda oturup öğretmen olmak istediğimi söylememin sebebi de 22 yıl önce
3: şimdi
1: o koltukta oturan Baykan'ın bana hayatımın en büyük dersini vermiş
3: olması.
1: İyi
3: olmasın. Vatandaşlar izin verin yalnız gideyim. Ve benim hatırım için sizler burada Antonius'ta kalın lütfen.
4: Bu muhteşem temsilin tüm oyuncularını yürekten kutluyorum. Şimdi sizlere bir şey sormak istiyorum. Acaba temsil sırasında aramızda bir takım tuhaf sesler duyan oldu mu? O tuhaf sesleri çıkaran kişinin sahneye gelmesini rica edebilir miyim? O kişi her kimse sahneye gelsin lütfen. Adın ne senin?
1: Reyna Madur efendim.
4: Bu hıçkırıkları keser misin lütfen?
1: Kesemem efendim.
4: Neden?
1: Bende Tourette sendromu var da.
4: Daha önce hiç duymamıştım ben.
1: Bu nörolojik bir sorun efendim. Elektrik çarpması gibi bir etki yapıyor.
4: Diğer öğrenciler sana ne diyor?
1: Bana gülüyorlar ve benimle alay ediyorlar.
4: Peki öğretmenlerin?
1: Onlar da beni sınıftan atıyorlar öğretmenim.
4: Söyler misin Neyna, senin için ne yapabiliriz? Sana nasıl yardım edebiliriz?
1: Sadece bana diğer öğrencilere davrandığınız gibi davranmanızı isterim.
4: Sevgili kızım. Burası bir okul ve herkes buraya öğrenmek için geliyor. Ama bugün sen bize bir şey öğrettin. Çok önemli bir şey. Ben de okulumuz adına sana söz veriyorum. Burada herkes sana diğer öğrencilere davrandığı gibi davranacak. Tamam mı? Gidebilirsin.
1: Va. Sıradan bir öğretmen sadece öğretir. İyi bir öğretmen öğrettiği şeyleri anlamamızı sağlar. İyi bir öğretmen hayatınıza nasıl uygulayacağınızı gösterir. Ama bazı öğretmenler bize ilham verir. İşte Baykan benim için öyle bir öğretmen.
0: Baykan hepimiz için ilham kaynağı olmuştur.
1: Benim için hala öyle. Ça. Hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Ben öğretmen olmak için doğmuşum efendim. Ça.
2: İyi ama Bayan Madur. Bu durumda öğrencilerinizi idare edebilecek misiniz acaba? Konuşma bozukluğu olan bir öğretmen görmemiştim.
1: Efendim, Tourette sadece konuşmamı etkiliyor. Zekamı değil.
0: Bayan Madur, benimle gelin.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim.
2: Kötü bir seçim.

0: Ulusal Bilim Fuarı mı?
1: Son 2 yıldır büyük ödülü okulumuz kazanıyor. Bay Vadya sayesinde bilim ekibimizin sorumlusu. Bu yıl da ödül bekliyoruz. Dokuza sınıfı. Zeki öğrencilerden oluşuyor. En iyiler hep bu sınıftan çıkar.
0: Efendim, ben de 9C'deydim. F sınıfı mı? Daha önce... 9F sınıfı yoktu.
1: Evet, eğitim hakkı gelişimi

0: sayesinde artık var. Sadece 14 öğrenci.
1: Sadece 14 öğrenci mi var? Peki ama bu sınıf neden boş?
0: Çünkü bu sınıfın öğretmeni ayrıldı. Dönmemek üzere. Size dürüst davranacağım. Acilen bir öğretmene ihtiyacım vardı. Size bu işi teklif etmemin sebebi de budur. İçinizde bir ışık gördüm ve bu yüzden risk almaya karar verdim. Normal şartlarda size bir iş teklif etmezdim. Ama şu anda ne şartlar normal ne de bu sınıfın öğrencileri. İsterseniz bir kez daha düşünün.
1: Ben yeterince düşündüm zaten. Bu işi çok istiyorum. Sizi hayal kırıklığına uğratmam. Ayrıca bu sınıftakiler de sadece birer çocuk. Ne kadar kötü olabilirler ki? Tamam, acele.
2: Hayır, koş, acele et.
3: Ödevlerini yaptın mı?
2: Atsana
3: hayır,
2: topu
3: benim
2: bana.
3: Tamam,
2: ben de atıyorum. Hadi ama bas versene.
3: Hadi at evet. Şunu.
2: Tamam, ben aldım.
4: Hanımefendi, 9F sınıfına mı ders vereceksiniz?
1: Evet, niye sordunuz?
4: Hiç, harika. Hanımefendi, 9F yukarıda, bu taraftan gitmeniz gerekiyor, şuradan.
1: Biliyorum. Çak çak. Çak çak.

0: Hadi gelin. Aa, arkadaşlar.
1: Eski püskü yerde nereden
0: çıktı? Hiç temizlemiyorlar mı gerçekten?
1: Bizi niye buraya getirdiler ki?
0: Hiçbir yankı var.
1: Her taraf tozlu tozlu.
0: Sizce buna ne yapacağız burada çocuklar?
2: Hiç temizlememişler. Aa,
1: nasıl versene.
2: Hadi. Neden
1: temizlememişler? Güzel bir
2: yer
0: değil. Her gün temizlememişler. Nasıl gelin? Burası
1: değil. Sen alamazsın, hayır. Bana ne?
2: Şuraya gel.
0: Hayır dostum. O öyle
2: deyince.
1: Bahis mi? Tamam mı? Sen şu kırığı al hadi.
0: Çok fena yapar.
1: Evet.
2: Ben gerçekten de mi?
1: Dengede durabilirsin bence.
3: Bence şanlama sadece sigara konusunda güvenli.
1: Sonuçta bir şey fark etmiyor.
3: İlgi konusunda değil. Peki.
1: Ne yapıyoruz çocuklar?
0: Sen ne zaman başladın?
1: Aa, güzelmiş.
4: Onlara ne isim
1: deneyebilir
4: verelim?
1: Miyim? Hadi bahse giren var mı? Paraları aa, görelim.
4: Evet. Kimsenin bir fikri yok mu?
1: Neden şaşırdın ki?
4: Eddie ile Büdü'ye ne
1: ben de katılayım.
4: Peki? Hayır olmaz. Sana bunu getirdim. Farelerim şoka girip ölür. Farelerimin yanında içme şunu. Ciğerlerini mahvedeceksin.
1: Hiç şansın yok dostum.
5: Bahse girelim mi? O kekeme fazla dayanamaz.
1: Evet.
0: Kekeme olduğunu bence kim söyledi?
6: Hademe Şanlal söyledi.
3: Bence Şanlama sadece sigara konusunda güvenmelisin. Bilgi konusunda değil.
1: Ver şunu hadi.
0: Sakın bana karşı geleyim deme, tamam mı?
1: Ver onu bana. İşte.
0: Tamana. Bahsi kazanırsan ne alacaksın?
5: Yeni çıkan bir ojeyi. Katrina da onu kullanıyormuş.
0: Neyi kullanıyormuş?
3: Kızım, Katrina'nın parmaklarını bütün dünya görmek istiyor. Sen parmak yerine ne göstereceksin? Ayıkladığın bamyaları mı?
4: Kes sesini.
0: Tamam çocuklar, tamam. Bahisleri açıklıyorum. Bayan kekime 10 gün dayanamaz diyorsanız 10 rupi. Bir hafta dayanır diyorsanız 60 rupi vereceksiniz.
4: Ben varım.
0: Tamam, ne
4: 5
0: kadar?
4: 5 rupi koyacağım.
0: Bahis topluyoruz burada, dilenmiyoruz.
4: Al şu 30 rupiyi de kapa çeneni.
1: Benden de 20 rupi.
0: Başka bahse girmek isteyen var mı? Korkmayın hadi.
7: Sen ne dersin? Katılacak mısın?
3: Kim giriyor bahse? 9P öğretmeni üzerine.
4: Aa,
3: ateş yakacak.
4: Evet.
3: Gözlerin işte yanacak. Bu bir av ve bu sınıf onu avlayacak.
4: Evet.
3: Sen koca bir deniz. Biz de senin köpek balıkların.
4: İşte
3: eğer ki kemeyse bir akvaryum i̇şte balığı. Burası bizim bölgemiz. Kimseyi bırakmayız.
0: Evet, evet, evet.
3: Yeah.
0: Evet.
3: Ha, bu harika. Ha,
4: evet, evet.
3: Ha,
4: evet.
3: Ha,
0: ye,
3: ha,
0: ye.
3: Çe, çe, ha, ha.
4: Ba. Dan dan.
5: İşte geldik.
0: Benim de çok uykum var.
1: Aa,
0: eve gidip uyuyacağım.
1: Gerçekten çok uykum var.
4: Bu ne böyle? Çok
5: hadi
4: uykum
5: hadi
4: var.
5: Hadi hadi geç.
0: Gerçekten mi?
4: Geç
5: evine
4: dedim.
2: Ders yapmak için.
0: Acaba arada
1: da kalma. Tamam hadi geç.
4: Acele et hadi.
0: Defterimi unutmuşum.
2: Dışarı çıkmak istiyorum.
1: Çok fazla bir şey söylemem.
4: Biraz sessiz ol.
2: Ödevimi de yap.

0: önde ben oturuyorum.
1: Hadi tamam, şuraya gelin.
2: Hayır. Ders ben oturacağım.
0: Hadi öyle anlaşmamıştık. Önde ben
2: tamam.
0: Oturacağım. Ne?
2: Tamam sen nasıl hayır. istiyorsan.
1: Bunu göstersene.
0: Beslenme çantamı da unutmuşum. Bak. Bana yiyecek bir şeyler verir misin?
2: Ben evde unutmuşum. Evet, yarın getiririm ettim. Diyordum. Tamam yarın getiririm sana.
1: Bilmiyorum canım.
2: Evet.
1: Biraz garip.
2: Hayır bak geçen hafta konuşmadık. Dün konuştuk.
1: Şuna baktın mı?
2: Evet
1: aa,
2: dün
1: dur,
2: konuştuk.
1: Göstereceğim. Bekle.
2: Tamam peki.
1: 32. sayfada.
3: Çocuklar. Ben yeni öğretmeniniz Neyne Madur.
2: Bu ne böyle ya? Çok ne? Komik.
3: Eğitim sınıfta ya da okulda geçen saatlerle sınırlı değildir. Bu yüzden ne zaman bana ihtiyaç duyarsanız bu numaradan arayabilirsiniz. Affedersiniz.
4: Efendim ne zaman istersek mi?
1: Ooo! Harikaydı evet.
4: Kadınlara saygı gösterin biraz.
1: Saygı.
2: Evet evet
1: gösterin.
2: Doğru kadınlara saygı
4: kadınlara
2: gösterin.
4: Saygı.
3: Tamam. Önce yoklama yaparak sizleri tanımak istiyorum. Ateş. Ateş.
2: Burada burada.
4: Benim efendim.
3: Aşvin. Bak bak.
0: Evet evet evet.
2: Evet.
3: Arun Dadi.
1: Vah vah vah burada efendim.
3: Kilam.
2: Çabu bu bu bu buradayım efendim. İyi kapmışım değil mi?
1: Çok iyiydi.
3: Öyle görünüyor ki yoklamadan çok benim rahatsızlığımla ilgileniyorsunuz. Öyleyse onunla başlayalım. Bende Tourette sendromu var. Tourette sendromu nörolojik bir rahatsızlıktır. Beyindeki nöron bağlantıları gevşediği zaman küçük şoklar yaşanabiliyor. Tourette sendromu hakkında bilmek istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz çocuklar.
1: Aa, efendim? Telefonunuzun zil sesi ne?
4: Ben söyleyeyim. 1-2 çaça. 3-4 çaça. 5-6 çaça. Eminim böyle bir şeydir herhalde.
1: Evet evet. Olabilir.
5: Doğru söylüyor.
1: Benim farelerim de bu aralar aynı sesi çıkarıyor. Tourette sendromu olabilir mi acaba?
4: Farelerin nasıl rap yaptıklarını duydunuz mu? Efendim abi bir örnek verebilir miyim? Çiçu çiçu fareler çiçu diyor öğretmen çaça diyor bu sınıf size göre değil burası bir okul hayvanat bahçesi değil bayan kekeme neden hep kekeliyorsun çıkardığın seslerle kafa şişiriyorsun hıçkırıklarını da al yanına hadi koyul yoluna evet çiçu çiçu fareler çiçu diyor öğretmen çiçu diyor bu sınıf bize göre değil çiçu çiçu fareler çiçu diyor öğretmen çiçu diyor bu sınıf bize göre değil çiçu çiçu fareler çiçu diyor öğretmen çiçu diyor çiçu çiçu
3: çiçu çiçu fareler çiçu diyor öğretmen çiçu diyor öğretmen çiçi diyor çiçu neden durdunuz? Kutlarım sizi. Tam da benim yaptığım gibi yaptınız. Evet. Aramızda tek bir fark var. Sizler istediğiniz zaman durdurabiliyorsunuz ama ben durduramıyorum. Biliyorum. Benim bu okulda ne kadar kalabileceğime ilişkin bir takım bahisler dönüyor ortada. Ama şunu bilmelisiniz ki ben buraya pes etmek için gelmedim. Öğretmek için geldim. Ravinder? İşte sana 100 rupi. Ben de kalacağıma bahse giriyorum. Al hadi. Gerçek bir bahisçi asla sözünü çiğnemez.
2: Yakalandı.
3: Ne dersiniz? Çiçu çiçu bittiyse dersimize başlayabilir miyiz artık?

0: cevap çok sordum. Haksız mıyım?
1: Şu kızı görüyor musun ha? 9A'nın en iyi öğrencisi. Harika.
2: Ben de 9F'nin en iyi öğrencisiyim. Güzel kızlara bakma da.
3: Hey! 9F'nin tembelleri. Şu topu atsanıza.

0: Bana bak, kendine gel. Derdin ne senin ha? Bunu neden yaptın?
1: Topumuza ne yaptığını gördün.
0: Evet, topun durumu kötü. Ama seninki daha kötü olacak.
1: Seni öldüreceğim! Öldüreceğim seni! Hayır!
2: Ateş!
1: Bırak beni!
3: Hey! Hey! Kesin! Hadi! Kalkın dedim!
1: Yürü. Efendim, efendim, topumuzu ne hale getirdiler?
0: Merak etmeyin efendim. Topun üstünde bir damla kan yok. Bakabilirsiniz.
3: Sen hemen müdürün odasın.
0: Peki efendim.
3: Hadi, hadi. Çabuk ol.
4: Yürü. Hadi.

0: Bugün erkencisiniz efendim.
1: Evet. Kütüphaneden birkaç kitap almam gerekiyordu. Dersten önce uğrayayım dedim.
0: Yani burada biraz daha kalmayı düşünüyorsunuz ha?
1: Şamlal, ben sana bir şey sormak istiyordum. 9F sınıfı hakkında. Söyler misin? Kim o çocuklar?
0: Efendim, şu oyun sahasını görüyor musunuz? Eskiden orada bir devlet okulu vardı. Ve yolun karşısında çöplük gibi bir gecekondu mahallesi. Her şey mükemmeldi. Çöpler o çöplüğe atılıyor, o mahalledeki çocuklar da belediye okuluna gidiyordu. Derken okul arazisinin kiralık olduğu ortaya çıktı. Ve o çocukların geleceği tartışma konusu oldu. Sen Loktor Yönetim Kurulu da belediyeye yardım etme teklifinde bulundu. Devlet eğitim hakkı diye bir kanun çıkarmıştı. Böylece okulun öğrencileri de Sen Loktor'un öğrencileri oldu. Okul arazisi de satın alınıp Sen Loktor'un bahçesine eklendi. 9F. İşte o gecekondu mahallesinin çocukları.
1: Peki aileleri bu 14 çocuğun ayrı bir sınıfa alınmasını sorun etmiyor mu?
0: Ailelerin sorun edebileceği çok daha önemli meseleleri var efendim. Sofralarına yemek koyabilmek ya da su alabilmek için sıraya girmek. Başlangıçta bu gecekondu çocukları buradaki çocuklara uyum sağlayabilmek için çaba gösterdi. Ama buradakiler onları asla kabullenmedi. Hatta öğretmenler bile bu konuda hiç yardımcı olmadı. Bu yüzden de gecekondu çocukları isyan ediyor. Siz şu son 7 aydır o sınıfa gelen 8. öğretmensiniz.
1: Evet, hadi yap şunu.
2: Çok mu istiyorsun? Al işte bu, tam isabet.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey.
0: Ne var, ne var? Yine ne oluyor?
2: Hey, hangisi?
0: İlk sorunun cevabı mı? Yeter
1: bir sizler. Va!

0: ağrım ağrır. Aa, öyle çalıyım.
1: Şimdi bunu da ekliyorum. İşte dikkat etmeniz gereken şey bu.

0: Hey.
1: Çak çak. Kajol kalva
0: huda gadrella. Ya amvala
1: huda umbrella. Hayır, burada bedava masaj yapılmıyor. Yanlış numara.
2: Masaj ister misin?

0: 9 F'ye dayanabilecek misin?
1: O kadar da kötü değiller. Acaba onlar bana tahammül edebilecek mi?
0: Bu arada o kitap 9. sınıf müfredatında yok.

0: Size söylemiştim Bayan Madur. Onlar buraya ait değil. Onlar yüzünden sıkıntı çektiğiniz için üzgünüm. Okuldan uzaklaştırılmaları gerektiğini düşünüyoruz.
1: Evet.
2: Efendim, bu çok utanç verici bir durum. Aslında ben onlara kimya dersinde sıvı azotun nasıl genleştiğini anlatmaya çalışıyordum. Çok üzgünüm efendim. Patlayacağını hesaba katamadım. Çok özür dilerim ama onların bir suçu yok.
0: Tam olarak neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz? Bizi mı sanıyorsunuz ha? Bu sınıf yüzünden bütün okul sıkıntı mı çekecek?
1: Çocuklar sınıfınıza gidin hadi.

0: Bayan Madur, hepimiz bunu, onların ne yaptığını biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Ama yine de onları koruyorsunuz.
1: Evet, haklısınız. Sizin de dediğiniz gibi bunun onların hazırladığı bir şaka olduğunu biliyoruz. Ama yine de yaptıkları şey planlama, öngörü ve zeka gerektiren bir şey. Efendim, inanıyorum ki bu enerjiyi doğru bir biçimde yönlendirebilirsek bir gün okulumuzun gururu olabilirler. Temin ederim.
2: Bu çok saçma bir hayal Bayan Madur. Onlar buraya ait değil, olmadılar ve hiç olmayacaklar.
1: Olacaklar efendim. Belki de buraya ait olmaları için yeterince çabalamamışsınızdır.
2: Siz bana karşı mı geliyorsunuz?
1: Efendim, sadece biraz zamana ve çabaya ihtiyaç var.
0: Ne kadar zamanı?
1: Anlamadım.
0: 9F sınıfı ve kendiniz için bir tarih belirleyin.
1: Dört ay diyelim, bitirme sınavlarına kadar.
0: Peki 4 ay sonra ne olacak?

0: Efendim, sınav sonuçları durumu gösterir zaten. Ona göre siz de doğru bulduğunuzu yaparsınız. Ama lütfen önümüzdeki 4 ay boyunca bu konu açılmasın. Rica ediyorum. Çak çak!
1: Pekala.
0: Teşekkür ederim.

Kulağınızı rahatsız etti değil mi? Hı? Bu okulda öğrenciyken bu sesi çok duymuştum. 17 yıl sonra yine burada duyuyorum. Hem tebeşirden hem de sizlerden. Okulda sürekli yaptığınız şey bu değil mi? Herkesi rahatsız eden sesler çıkarmak. Ça ça! Neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz? Hiç kimsenin direncinizi kıramayacağını mı? Hı? Ça! Belki sizi çok şaşırtacak ama burada hiç kimsenin niyeti size boyun eğdirmek değil. Ça! Biz sadece size bir şeyler öğretebilmek istiyoruz. Tebeşirin en harika yanı ne biliyor musunuz? Ucundan küçük bir parça koparırsanız artık cızırdamaz oluyor. Ça! Ça! Küçücük bir parçayla, küçük bir değişiklikle. İşte fark burada. Ça! Ça! Neden ve neden olmasın arasındaki fark. Bitirme sınavlarına 4 ay kaldı. Şimdi hepiniz karar vermelisiniz. Bu küçük değişikliği yapmak istiyor musunuz? Yoksa cızırdamaya ça ça devam mı edeceksiniz? Yarın saat tam 9'da görüşmek üzere. Gelmeyecek olursanız 9'u 10 geçe gidip müdüre istifamı vereceğim. Ama eğer gelirseniz o zaman baştan başlarız. Nedenle değil, neden olmasınla.

0: Bayan Madur haklı. Sesimizi çıkarmak istiyorsak sınavları geçmeliyiz.
1: Heh, bayan kekeme demedin.
2: Eğer o olmasaydı okuldan uzaklaştıracaklardı.
3: Onun bilim projesine birer kobay mı olmak istiyorsunuz? Niyetiniz bu mu yani? Bence yarın hiçbirimiz okula gitmemeliyiz.

0: Siz neden okulda değilsiniz? Hadi kalkın çabuk.
1: Derse başlamadan önce dün verdiğim ödevleri toplayacağım.

0: Bu Yunan profesörün en önemli özelliği nedir biliyor musunuz bakalım?
1: Bunlar Amerika'nın vizyonel şairleri diye adlandırılır.
2: Ama birbirlerinden uzaktır. Bu kuvvete ne ad verilir?

Çak çak.

0: Matematikle başlayalım mı?
1: Sen Loktor okulu her yıl olduğu gibi bu yıl da akademik mükemmelliğe yeni standartlar getiren öğrencilere onurlandırmak istedi. Öğrenci komisyonu başkanı Van Vadia'ya en iyi öğrencilere rozetlerini takmasını ve bu vesileyle bir konuşma yapmasını rica ediyor. Suliki Bakaraba, 9A'dan Natasha Kan, 9A'dan Akşay Velma ve 9A'dan Saha Valmani.
2: İnsanlar rol modellerini ararken genellikle tarihe bakma eğilimindedir. Ama sizlerin örnek alabileceğiniz kişiler işte tam karşınızda. Böyle başarılı öğrencilerle bu sahneyi paylaşmak sizin de amacınız olmalı. Ve sizler, şu anda sahnede bulunan öğrencilerimiz, sizlere verilen bu başarı rozetlerinin sorumluluğunu iyi taşımanızı istiyorum. Gerçek bir sen Loktor'lu olmanın sorumluluğundan söz ediyorum. Şüpheye düştüğünüz zaman şunu hatırlayın. O rozetler size değil. Siz rozetlere değer kattığınız için buradasınız.
3: Dersi burada mı yapacağız?
4: Bu da nereden çıktı ya?
0: Merhaba çocuklar. Gelin gelin gelin hadi. Yerlerinize oturun.
5: Evet. Hadi şuraya geçelim.
0: Bugün dersimizi burada yapalım dedim. Ayrıca bugün yeni bir yoklama türü deneyeceğiz. Hazır mısınız? Ateş. Kilam. Oru. Tamana. Ashwin. Ravinder. Ragu. Tara. Arun. Akash. Aferin size benim kıymetli yumurtalarım. Hepiniz buradasınız. Onlar haşlanmış yumurta. Yani isterseniz yiyebilirsiniz. Yumurtalar havadayken her yere gidebilirlerdi. Ama hepiniz onları yakalamayı başardınız. Matematiksel olarak o yumurtaların uçuşunun denklemine parabol denir. Siz henüz bu denklemi okumadınız ama yumurtaları yakalayabildiniz. Yani hepiniz şimdiden birer matematikçisiniz.
6: Yani her gün yumurta mı yakalayacağız?
0: Şimdi de denklemi öğrenelim.
7: Öğretmenim bence bir tek oru anlamadı. Yumurtayı atınca kaçmaya çalıştı.
6: Hayır. Sadece ben salı günü yumurtaya dokunamam. Yapma. O kadar.
0: Ama oru da bize biraz fizik dersi vermiş
6: Nasıl
0: oldu.
6: Nasıl yani?
0: Yumurtanın yolundan çekilmek için bir kuvvet uyguladı. Kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. Oru bize Newton'un hareket yasasını öğretti. Yürümek, oturmak, kalkmak, koşmak. Bunları küçükken öğreniriz. Şimdi de bir denklem olarak öğreneceğiz.
8: Efendim, madem her şeyi biliyoruz, neden okula gelerek vakit harcıyoruz? İstediğim zaman düz bir çizgide yürüyebilirim, değil mi Pankaj?
2: Sınıfta olman gerekmiyor mu?
3: Evet efendim, çok
0: Peki,
3: özür dilerim.
0: Peki, tamam çocuklar. Galiba size ne demek istediğimi... Pek iyi anlatamadım.
5: İstediğimiz kadar uğraşalım. Asla 9A gibi olamayız.
8: Ayrıca bunu istemiyoruz da. O başarı rozetleri sadece koca bir gösteri.
5: Ne demiş hatırlayın. O rozetler size değil, siz o rozetlere değer katabilirsiniz.
8: Doğru söylüyorlar. Bütün bunlar oyun.
0: Galiba Tourette sendromu olan sadece ben değilim.
9: Hangi eşit fırsatlar? Eminim 9A'dakilerin her işlerini yapan hizmetçileri vardır.
8: Hem bu neden bu kadar önemli anlamıyorum. Alt tarafı bir rozet işte.
0: O rozet başarının simgesi Ateş. Ve sizler de kendi

0: rozetlerinizi alabilirsiniz. Sadece eşit fırsatlara ihtiyacınız var.
1: Hangi eşit fırsatlardan bahsediyorsunuz? Eminim 9 A'dakilerin her işlerini yapan hizmetçileri vardır.
2: Oysa biz su alabilmek için bile 50 metrelik bir kuyrukta beklemek zorundayız.
1: Bu okulun öğretmenleri de bizim o rozetleri almamıza izin vermezler.
2: Evet, çok doğru söylüyor.
3: Bizi sevmiyorlar bir kere.
2: Ona katılıyorum. Bizi sevmiyorlar.
3: Haksız değil, kesinlikle.
2: Evet.
3: Ne yapacağız bilmiyorum.
2: Kesinlikle öyle. Bunu bilmiyor ki.
4: Beni görmek istemişsiniz.
5: Evet Bay Badia. Buyurun oturun lütfen. Bayan Madur sınıfının da başarı rozetine aday olmasını istiyor.
4: Herhalde şaka ediyorsunuz.
5: Hayır.
0: Komik olan nedir Bay Badia? Teknik olarak bu unvan herkes için. Yani 9F sınıfındakiler de bu okulun öğrencileri olarak aynı hakka sahipler. Yoksa onlardan biri kazanır diye mi endişelisiniz?
4: Evet. Onların da aday olmasını istiyorsunuz demek. Öğrenci konseyi başkanı olarak buna itirazım yok. Ama bilmelisiniz ki o rozete aday olabilmesi için bir öğrencinin final sınavlarında gösterdiği başarı %90'ın üstünde
5: olmalı. Evet, kural bu, en az %90.
0: Anladım efendim, teşekkür ederim.
4: 9F'dekiler sınıfı geçse bile yeter Bayan Madur. Özellikle de öğretmenleri sizken. Bayan Madur kendine özgü yöntemlerini sizinle paylaştı mı? Mesela bugün bahçede yaptığı derse yumurtalarla başladı. Oradan parabola, yani matematiğe geçti. Sonra aniden yön değiştirip fizik yasalarını anlattı. Yaptığınız fizik dersi miydi, matematik mi? Yoksa yemek dersi mi?
0: Öğretme yöntemlerimle bu kadar ilgilenmenize çok sevindim Bay Badia. Ama okulun dışındaki dünyada hayat bizi belli konulara göre sınamıyor değil mi?
4: Bayan Madur, bu sınav aynı zamanda sizin de sınavınız olacak. Hoşunuza gitse de gitmese de sınav günü o sınıfta olacaklar. Ama merak etmeyin. %90'ın üstünde başarı kazanan olursa rozetini büyük bir mutlulukla takacağım.
0: Teşekkür ederim efendim. Unutmadan Bay Badia, bence şimdiden fazla rozet hazırlatın, olur mu? İyi günler efendim.

0: Veli toplantısına hoş geldiniz.
1: Evet.
2: Evet efendim, bence de çok iyi. Evet.
1: İyi günler efendim, hoş geldiniz. Buyurun.
2: Nasılsınız?
0: Hoş geldiniz.
3: Gerçekten çok çalıştım.
4: Hoş geldin.
0: Evet,
2: aferin
0: tabii.
2: Sana canım.
4: Teşekkür ederim.
0: Tamam, İyi günler. Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederiz. Buyurun, günaydın. Oturun.
1: Hoş bulduk.

0: Evet, görüşme sandığımdan daha iyi gitti.
1: İyi günler. Teşekkür ederiz.
2: Veli toplantınız nasıl geçti?
3: 5 fincan çay ve 0 veliyle.
2: Ya. Derslerinizi bahçede yapıyorsunuz ya. Belki toplantıyı da sınıf yerine öğrencilerin evinde yapmalıydınız ha?
3: İlk defa sizinle aynı fikirdeyim Bay Vadia. Teşekkür ederim.
4: İyi günler.

0: topu al parayı. Bul topu al parayı. Hadi bahisleri göreyim. Hadi
1: şurada.
0: Hadi parayı
1: al
0: ver.
1: Bakalım. Tamam. Şurada.
2: Orada mı?
0: Hadi bakalım başlıyoruz.
3: Benden 10 rupi.
0: Tamam mı?
2: Ravinder.
0: Merhaba Bayan Madur. Burada ne işiniz var? Her şey yolunda mı?
2: Bugün veli toplantısı vardı. Velinle birlikte niye
4: gelmedin? Kaçın çabuk, polisler geliyor.
5: Hadi hadi, acele edin.
0: Hadi hadi, çabuk kaçın, hadi. Polis geliyor. Hadi, toparladım.
5: Hadi yürü.
0: Acele edin hadi.
5: Yürü yürü yürü. Acele et.
4: Durun, kaçmayın.
0: Hadi hadi.
4: Yakalayın şu
2: bölümü. Ravinder. Ravinder.
0: Hadi.
5: Acele et.
2: Ravinder. Ravinder.
6: Burada ne işiniz var?
2: Tara.
6: Bugün tatil değil mi?
2: Tatil mi? Bugün okulda veli toplantısı vardı. Annenle baban niye gelmedi?
6: Annem balık pazarında çalışıyor. Babam da yok artık.
2: Ah, çok üzüldüm Tara. Bilmiyordum.
6: Yo, babam ölmedi. Ama artık bizimle yaşamıyor.
7: Kaç saattir burada bekliyoruz. İlerlemiyor işte beyefendi. Ne yapalım yani? Biz de sırada bekliyoruz.
8: Aa, merhaba öğretmenim. Nasılsınız?
2: Merhaba
8: efendi.
7: Ay, kaç saattir
2: merhaba.
7: Burada bekliyoruz.
2: Merhaba.
7: Kaynak yapmayın
2: sizin
7: lütfen.
2: Evde de mi su yok?
7: Size diyoruz. Hadi hadi yürü. Yürü doldur şunu.
8: Aa, ben de alacağım. Hadi.
7: Hadi. Aa, gördün mü?
8: Bir saniye. Öyle
7: geç. Ben de alayım. Çekil şuradan.
8: Ya beni çekil.
7: Aman sen benim önüme geç. Kaç saattir sırada bekliyoruz.
8: Lütfen.
7: Çekil. Ben sadece yarım kova dolduracağım. Tamam mı? Daha öncelikliyim.
1: Ha, Bayan Madur.
2: Aşvin.
1: Aa, bu bizim tezgahımız. Anne, bu benim öğretmenim Bayan Madur.
2: Merhaba.
9: Öğretmen hanım, benim oğlum şak meyvesi gibidir. Sert bir kabuğu vardır ama içi son derece yumuşak ve tatlıdır. İnanın bana.
1: Anne, bence şak meyvesini bilmiyor.
9: Daha önce yemediniz mi?
2: Yemedim.

0: Hanımefendi, ben havaalanında bagaj taşıyorum. Kızımın da bir gün o bavulları yüklediğim uçaklarla seyahat edebilmesini istiyorum. İşimin zorluklarına bu amaç uğruna katlanıyorum.
1: Siz bizim umut ışığımızsınız hanımefendi. Bu gece konduların dışında koca bir dünya var. Biz çocuklarımızın bizim hiçbir zaman elde edemeyeceğimiz fırsatları yakalayabilmelerini umut ediyoruz.
2: Kilah.

0: Dün gece hiç uyumadım.
1: Evet, evet, sabaha kadar ödev yaptım. Yaptım.
2: Neden yapayım ki?
0: İlk ders neydi?
2: İlk ders neymiş?
3: Spor salonunda buluşalım.
0: Ne oluyor? Gidecek miyiz?
3: Gelin gelin gelin bakalım. Oturun hadi. Ravinder, buraya gel. Otur hadi çabuk. Aşvin, bugün ilk dersimize Ravinder verecek. Bize o kağıt oyunundan ne kadar kazandığını söyler misin? Sakıncası yoksa. Ça, ça, ça.
4: Ayda 8 ya da 12 bin.
3: Bin mi dedin?

0: Hiç fena değil. Peki bunu bize nasıl yaptığını öğretebilir misin?
1: Benimle dalga geçmeyin.
0: Hayır hayır, çok ciddiyim. Oru, bana şu hesap makinesini ver. 15 kişiyiz. Ben de dahil. Hesaplayalım. 15 çarpı 8.000.
1: 120 bin eder.
0: Aramızdan birileri yakalanırsa, ki bu da bu işin bir parçası. Diyelim ki üçümüz yakalandık. Kişi başına kefalet bedeli 6.350. Geriye ne kalır?
2: 15 çarpı...
1: 100.950 kalır efendim.
0: Peki bunu 15'e bölersek ne eder?
1: 6.730. Bu sorularla nereye varmaya çalışıyorsunuz?
0: Söyleyeyim. Çoğu insan bu hesapları yapmak için hesap makinesi kullanırken... Sen bu makineden bile hızlı yapıyorsun. Ama buna rağmen matematikte kötüsün. Tuhaf değil mi? Ravinder, çok özel bir yeteneğin var. Bunu akıllıca kullanmalısın.
3: Söyler misin? Ders çalışarak ne elde edebilir ki? En fazla bir diploma o kadar. Şu anda bile kapı kapı sabun satarak mezunlardan daha çok kazanıyor.
1: Evet efendim, ama ben sabun satmak istemiyorum.
0: Kim sabun satmanı istiyor ki? Bahse girmek istiyorsan gir, ama yasa dışı bahislere değil tabii. Yasal olanlara girmeyi öğren. Dünyanın en büyük, en önemli bahislerine gir. Mesela borsada işlem yapmayı öğren. Kim bilir? Belki ülkenin en büyük yatırım bankacılarından biri olursun. Ama bunun için çok iyi hazırlanman lazım. Yani ders çalış.
4: O matematikte çok iyi. Özel bir yeteneği var. Peki ya bizler?
2: Evet efendim. Bir okuldan böyle birkaç öğrenci çıkar. Geri kalanları işe yaramaz bence.
5: Bence çok haklı. Mesela ben tamamen işe yaramaz biriyim. Fen de, matematik de, coğrafya da koca bir sıfırım. Göbeğim kadar koca bir sıfırım.
0: Kilam, bir ototamircide çalışıyorsun. Bir araba niye dördüncü viteste ikinci vitesten daha hızlı gider?
5: Dördüncü vitesteyken sürtünme daha az olduğu için tekerlekler daha hızlı döner.
0: İşte bu fizik. Tamana, bamyaya tuzu ne zaman eklemek gerekir? En başta mı yoksa...
2: En başta eklenmez efendim. Çünkü başta eklenirse sulanır ve yapış yapış olur. Bu da lezzetini etkiler.
0: Yani tuz eklemek nemini salmasına yol açıyor. Bu da kimya işte. Bana sorarsanız, hepiniz kendi konularınızın uzmanı olmuşsunuz. Ama usta olduğunuz bir şey daha var. Her konuda suçu şartlarınıza atmak. Defterlerinizin son sayfasını açın. Size 10 dakika veriyorum. İyice düşünün. Kendinizde en çok nefret ettiğiniz şeyi, en büyük korkularınızı tek tek yazın bakalım. Hadi.

Korkularla dolu bu sayfalar sizin hayat hikayeniz. Onu bir defterin arkasına hapsettiniz. Çat çat çat. Ama bu korkuları kabullenirseniz onlar da sizi uçuracak bir rüzgara dönüşür. Hı? Çat. Hadi benimle gelin. Gelin. Artık korkularınız sizin gücünüz olacak, zayıflığınız değil. Gitmelerine izin verin ki onlarla uçabilesiniz.

0: Hey, biri mi hastalandı?
1: Evet, basketbol topu.
2: Sakın onlara bulaşayım deme.
3: Topun potansiyel enerjisi, yüksekliği, kütlesi...

0: yere çarpıp zıpladığında potansiyel enerji, kinetik enerjiye ve ısı enerjisine dönüşüyor.
1: Evet efendim, ders programımız aynı değil mi?
0: Hazır mısınız?
1: Biz niye onlar gibi eğlenmiyoruz?
2: Sevgili kızım, mükemmellik eğlenilerek kazanılmaz. Sıkı çalışmak gerekir. Sen Lotger'in en büyük umudu 9A sınıfı. 9F sınıfı değil. Hadi gidelim.

Sen onu tut, ben de bunu. Gördüğünüz gibi sıvı sıvıyı çekiyor. Bu kohezyon. İplikle suyun arasındaki çekim kuvveti de alezyon.

0: Bir şey soracağım. İkinizin arasındaki şekil malezyon mu, kohezyon mu?
1: İşte bu da enerjinin korunumu formülü. Biliyor muydunuz? Pusulanın olmadığı zamanlarda kaptanlar ve denizciler yönlerini ellerini şu şekilde uzatarak tespit ederlermiş. Onlara yollarını kutup yıldızı gösterirmiş.
2: Bu da ne böyle? Bazen Bay Vadya'nın notlardan ve projeden başka bir şey önemsemediğini düşünüyorum.
3: Bence o sadece bizim en iyi olmamızı istiyor. Onun gibi biri bizim için şans.
2: Evet, hayır, geri çekilin.
4: Evet. Biz şanslıyız. Ama onlar kesinlikle daha mutlu.
5: Evet,
1: çocuklar gelin şöyle. Hazır mısınız?
6: Şuna bak.
4: Merhaba.
3: Selam. Merhaba. Sen eve mi gidiyorsun?
4: Bilim projesine çalışıyorum. Neredeyse bitti. Görmek ister misiniz?
3: Ne?
4: Görmek ister misiniz?
3: Evet.
4: Gidelim mi?
7: Hadi.
4: Gelin lütfen. Hadi. Hadi gelin. İşte. Buraya güneş panelleri koyduk. Fotovoltaik prensibine göre...
3: Çeneni yormana taşa. Onlar böyle şeyleri anlayamaz çünkü... Güneş kondu olsaydı belki o zaman anlarlardı.
4: Akşay.
3: Peki, Bayan Leyna ile basketbol çalışmalarınız nasıl gidiyor bakalım?
8: Bu güneş panellerinin hepsi yanlış yöne bakıyor. Panellerin yüzleri mutlaka güneye dönük olmalı. Tıpkı eski Yunan ve Roma evlerinin pencereleri gibi. Güneşinizin konumu sabit kalabilir. Tek yapacağınız panellerin yüzlerini şu yöne 19 derece eğmek.
4: Tamana? Bunu nasıl yapabildin? Yani bunları nasıl öğrendin?
8: Basketbol oynarken.
2: Akşay, ben bu denklemi bir türlü anlayamıyorum. Bir yanlış mı var acaba? Veriler yanlış olabilir mi?
9: Bir dakika. Bence Einstein denklemini değil, Planck denklemini kullan. Alayım. Planck denkleminde bir sabit vardır ve bu sabit H ile gösterilir. Sonra da...
4: Ne kadar uğraşsam da sabitlenmiyor bir türlü.
3: Al, bir de bunun nedeni.
8: Onunla yapıştırabilirsin.
10: Neler oluyor? Hı? O ne?
3: O benim... Bisiklet lastiklerini yapıştırmak için kullanırız bunu.
10: Ekibim ve ben Ulusal Bilim Fuarı için proje hazırlıyoruz. Delik lastik tamiri etmiyoruz. Özür dilerim, yoksa egonumu deldim.

0: Ateş, ağlıyor musun sen?
1: Saçmalama.

0: Hey Kilam, yanında güneş gözlüğü var mı?
1: Ne yapacaksın?
0: Şu taraftan gelen ışık gözlerimi neredeyse kör edecek de ondan. Aa, meğer bu şu başarı rozetinden geliyormuş. Vadya'nın gözdesine hediyesi olmalı.
1: Ne diyorsun? Akşay Vadya'nın gözdesi mi? Söyler misiniz efendim, rozetimin parıltısını nasıl koruyabilirim?
0: Söyleyeyim yavrum. Her sabah uyandığında onu öpmelisin. Tıpkı her gün beni...
1: Hey hey! Durun, yapmayın!
2: Ateş!
1: Durun artık!
2: Ateş! Ateş! Dur artık! Dur dedim sana ateş! İkiniz hemen sınıfınıza.
1: Neden onun tarafını tutuyorsunuz?
0: Bırak tutsun Kilam. Onun da diğerlerinden farkı yok işte.
2: Ateş, senin Akşay için söylediklerini duydum. Vadya nasıl dışlamak için 9F'yi kolluyorsa sen de Akşay'ı aşağılamak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun. Sonra da ağlayıp duruyorsun. Doğru değil mi? Söyle. Ça ça ça. Bu okul asla bizi kabul etmeyecek. Ça ça. 9A'lılar bizi asla kabul etmeyecekler diye. Böyle mi kabul ettireceksin? Hemen sınıfına.
0: Daha ne diyeceksiniz ki? Ne diyeceksiniz? Doğru dürüst konuşamıyorsunuz bile. 4 kere takılmadan 2 kelime bile edemiyorsunuz. Okulda mıyız değil miyiz belli değil. Öyle değil mi ha? Yanlış
2: Ateş!
0: Mı?
2: Ateş! İkiniz de sınıfa.

0: Bence ona vurmalıydınız Bayan Madur.
1: Ça!
0: Bugüne kadar hiç mi el kaldırmadınız acaba?
1: Ça!
0: Merak etmeyin, 9F hak ediyor. Sonunda bunu anlamanıza sevindim. 9F'dekiler öğrenci olmaya uygun değil.
1: Bir şey değil mi Bay Vadia? Bence kötü öğrenci yoktur. Anlatabiliyor muyum? Ça! 9F ile aramda olanlar ya da olacaklar, ça! Onlarla benim aramda. Ben onların öğretmeniyim. Onlar da benim öğrencim. Ça! Ça! Ça!
2: Merhaba. Ben biftek istiyorum efendim.
3: Ben de istiyorum ama iyi bana biftek olsun lütfen.
2: Yanında biraz da püre alayım.
4: Hanımefendi, siz ne arzu edersiniz?
1: Ben ça! Ça! Ben
3: ona krema sosu fettuccine getirin ve ızgara tavuk ama bibersiz. Bibere alerjisi var.
2: Tamamdır.
3: Değil mi? Bak katılıyor.
2: Notumu aldım efendim.
3: Senin restoranın epey popüler olmuş. Hı-hı. İnternetten baktığımda evet, çok iyi puan vermişler.
2: Bir ara gelmelisin. Vakit bulabilirsen tabii.
1: Ça ça. Ça ça. Ça.
5: Gördün mü? Onun nesi var öyle?
1: Ça ça.
5: Herkesin içinde dikkat çekmeye çalışıyor işte.
3: Leyla, beni davet ettiğin için sağ ol.
1: Seni davet eden ben değilim.
3: Okul nasıl gidiyor bakalım?
1: Bak, umrunda mı? Ça!
3: Seninle normal konuşamaz mıyız?
1: Normal ha? Ça! Baba, benim normalim bu. Ve benim normalime kat.

0: katlanamazsın.
1: Senin sorunun tam olarak nedir, söyler misin?
0: Benim sorunum şu. Benim yerime sipariş vermene ihtiyacım yok. Bir bankada iş bulmana da. Senden istediğim... Sadece...
2: Sakin ol kızım. Sakin ol.
3: Doğum günü pastanız.
2: Tamam. Buyurun. Şuraya çalış, tamam mı?
0: Tamam. Tamam,
1: hadi önce
0: çalışırım.
1: Pastanı keselim.
0: Hepimiz normal bir aile gibi davranalım.
1: Hadi hadi. Şu mumları üfle.
4: Tamam.
1: Sonra da
0: nice yıllara.
4: Şansına kesin. Hayır, hayır, hayır. Hayır.
0: Hayır yapacağım. Affedersin.
4: Sorun değil. Babam bile bu doğum günümü mahvedemez.
5: Günaydın, günaydın Bay Vadi. Her şey hazır mı?
6: Kesinlikle efendim.
5: Görmek için sabırsızlanıyoruz.
6: Elbette. Günaydın. Evet. Evet, Akşay. Başlayabilirsin.
7: Herkese iyi günler. Güneş ışınları fotovoltaik malzemenin üzerine düştüğünde elektriğe dönüşüyor. Güneş pili yapmak için kullanılan prensip budur. Önce uygulamayı görelim. Ayrıntıları daha sonra konuşuruz. Bu halojen lambanın güneş olduğunu varsayalım. Güneş ışınları camın üzerine dik açıyla düştüğünde maksimum emilime tanık olacağız. Burada gördüğünüz gibi.
8: Tebrik ederiz. Evet, harika bir proje. Gerçekten iyi iş çıkardın. Evet evet, haklısın. Bu da ne? Bu duman nereden geliyor?
9: Çocuklar,
8: ne yapıyorsunuz? Tanrım, yanıyor muyuz?
7: Kalın
0: çak,
7: sen.
0: Çak, çak, çak, çak, çak, çak, çak.
6: Ekibim adına hepinizden özür diliyorum. Lütfen kusura bakmayın.
5: Bay Vadiye, lütfen bu sorunu halledin.
6: Özür dilerim efendim. Ne oldu?
7: Bilmiyoruz efendim. Aslında defalarca kontrol etmiştik.
8: Evet efendim. Her şey yolundaydı.
6: Her şeyi kontrol ettiğiniz emin
7: misiniz?
6: Evet,
7: bizzat ben kontrol ettim. Fan, yel değirmeni, tren, hepsini. Bu nasıl oldu? İnanın bilmiyorum.

0: Dün verdiğim denklemi çözebilen oldu mu? Ah, ben güzel, göster efendim. Bakalım. Göster hadi. Buyurun efendim. Efendim?
1: Hey. Sanırım bu sana ait.
0: Ne oldu efendim? Ça ça efendim.
2: Sorun nedir efendim? Umarım egonuzu delmemişimdir.
0: Ateş.
2: Üzgünüm efendim. Unutmuşum. Siz delik tamir etmeyi bilmiyorsunuz.
0: Kapa çeneni Ateş.
2: Öyle değil mi?
0: Efendim.
1: Bayan Madur, herhalde mutlusunuzdur. Sen Lockter'ın gururu da parlak projesi de paramparça oldu. Ve bunun sorumluluğu da sizin sınıfınıza ait. Çok haklısınız. Kötü öğrenci yoktur. Sadece umutsuz vakalar vardır. Bu işe başka kim karıştı? Bilmek istiyorum.
0: Bay Vadia, böyle bir şey mümkün olamaz. Kilem?

0: Efendim? Efendim lütfen söyleyin.
1: Bayan Madur, boş bir sınıfta ders vermeye hazır olun. Bugün 9F'nin son günü. Sizlerle müdürün odasında görüşeceğiz.
2: Bu projenin hazırlanması tam 6 ay sürdü ve yok oldu. Okulumuzun itibarıyla birlikte, hem de sizin 9F sınıfı yüzünden. Bu okulda bir saniye daha kalmaları için iyi bir sebep söyler misiniz bana?
3: Bunu Kilan ve ben yaptık. Siz neden işlemediğiniz bir suçu üstlendiniz ki?
4: Harika. Bizim için endişeleniyorsun. Peki ikinizin yüzünden bayağı...